Geçmişin ne kadar ağır olursa olsun, tevbe kapısı geçmişinden daha geniştir. Allah'a dönmek için hiçbir zaman çok geç değildir.

Allah'ım beni şaşırtma, rahmetinden uzak tutma. Gönlümü dünyayla yorma, adını kalbinden silme.

0: Yol kendini açınca.
1: Vakit çok kıymetlidir. Ancak kıymetli şeyler için kullanılması gerekir. İşlerin en kıymetlisi ise Allah'a ibadettir. İmam Rabbani.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Allah'a teslimiyet kalbin meşalesidir. Müminin yıkılmayan manevi kalesidir. Radyo Nida, hayatın sırrını

0: mümkün mertebe kimseyle herhangi bir hususta münakaşa ve münazara etme. Bunda büyük zararlar vardır. Çünkü münakaşa, haset, riya, kibir, düşmanlık, kin, benlik, ego gibi kötü huyların kaynağıdır. İmam Gazali.
1: En güzel ilahiler Radyo Nida'da sizlerle. Radyo Nida'da sizlerle.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kıyamet günü Allah'a karşı yalan söyleyenleri görürsün. Yüzleri kapkara kesilmiştir. Büyüklük taslayanlar için cehennemde bir yer mi yok? Zümer Suresi 60. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, namazınızın bir kısmını evlerinizde kılınız da oraları kabirlere çevirmeyiniz. Buhari Salat 52, Teheccüd 37, Müslim Müsafirin 208-209.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
3: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, kalplerimizi birleştir, aramızı ıslah et, bize kurtuluş yollarını göster, bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar. Bizi açık ve gizli tüm çirkinliklerden uzaklaştır. Bize kulaklarımızı, gözlerimizi, kalplerimizi, eşlerimizi ve neslimizi mübarek eyle. Tövbelerimizi kabul eyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametlisin. Bizi nimetlerine şükredenler, nimetlerinle seni övenler, verdiğin nimetleri kabul edenler eyle ve bize nimetlerin devamını ihsan eyle. Ebu Davud, Salat 182.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah'tan geri çevrilmesi imkansız olan bir gün gelmeden önce Rabbinizin çağrısına uyun. O gün sizin için ne sığınacak yer vardır ne de günahlarınızı inkar edebilirsiniz. Şura Suresi 47. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir. Buhari Ezan 30, Müslim Mesacit 249, Nesai İmamet 42, İbn-i Mace Mesacit 16.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Radyo Nida.
1: Bazı insanlar her alanda mükemmeli arar. Ama bu arayış abartılırsa bir ömür kâfi gelmeyebilir. Kusursuzluk bize mahsus bir şey değildir. Bulduğumuz her şeyin daha iyisi mümkün olduğuna göre tefritten kaçmalı. Fakat ifrata da düşmeden. Hep dendiği gibi. Orta yol, orta yol.
0: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: aralarında yaşayabileceğin samimi arkadaşlar edin. Çünkü onlar iyi günlerde gönül şenliği, kötü günlerde yardımcıdırlar. Hazreti Ömer.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

akrabanın düşmanlığı ve dostların eziyeti yılan zehrinden daha acıdır. Hazreti Ali,

her derde deva bulur. Kur'an'la beslenenler, secdelerde sessizce Allah'a seslenenler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kesin gerçekleşecek olan kıyamet koptuğu zaman onun kopuşunu yalanlayacak kimse olmayacaktır. Vakıa Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı, evinde ve çarşı pazarda kıldığı namazdan 25 kat daha fazladır. Buhari Ezan 30, Müslim Mesacit 272.

0: huzur veren radyo, Radyo Nida.
1: İyiliğin şarkısını söylüyorsan, ha gazel okumuşsun, ha semai. Kötülüğün şarkısı da öyle.
0: Radyo Nida. En güzel ilahiler, Radyo Nida'da sizlerle. Radyo Nida'da sizlerle.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Zeyd İbni Sabit radıyallahu anh şöyle dedi: başıma gelen uykusuzluk yüzünden Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şikayette bulundum. Allah'ın elçisi bana şöyle dua etmemi tavsiye buyurdu: ey benim Allah'ım! Yıldızlar battı, gözler uykuya daldı. Sense ne uyuklar ne uyursun. Ey ebedi hayatla diri olan ve kainatı idare eden Rabbim! Geceme huzur, gözüme uyku ver. Zeyd İbni Sabit radıyallahu anh sözüne şöyle devam etti: ben böyle dua edince aziz ve celil olan Allah hissettiğim rahatsızlığı iyileştirdi. İmam Nevevi El-Eskar 294.

Kulla vefa aramak beyhude bir emektir. Dostu Allah olmayan yapayalnız demektir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. Ebu Davud, Salat 361.
1: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. Necm Suresi 38. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yatsı namazını cemaatle kılan kimse gece yarısına kadar namaz kılmış gibidir. Sabah namazını cemaatle kılan kimse ise bütün gece namaz kılmış gibidir. Müslim, Mesacit

0: gönüllere huzur veren radyo.
1: Dünyanın en zengin adamlarının büyük arazisi er geç bir duvarla biter. En yüksek binanın da bir yükseklik sınırı vardır. Bu, bankalardaki paralar için de böyledir, yaşadığımız ömür için de. Sınırlıyız. Sık sık haddimizi hatırlamak güzel bir ödev.
0: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Düşmanına zarar vermek seni ondan daha küçük yapar. İntikam almak onunla aynı düzeye getirir. Affetmek ondan üstün yapar. Benjamin Franklin.

Güzel insan odur ki vicdanıyla barışır. Şan, şöhret, makam değil, Allah için yarışır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: kalplere huzur veren radyo.
1: Dünyanın en zengin adamlarının büyük arazisi er geç bir duvarla biter. En yüksek binanın da bir yükseklik sınırı vardır. Bu, bankalardaki paralar için de böyledir, yaşadığımız ömür için de. Sınırlıyız. Sık sık haddimizi hatırlamak güzel bir ödev.
0: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: Allah'ın taksiminde adaletten ziyade lütuf esastır. Allah lütfundan dilediğine verir, kimine az, kimine çok verir. Hiçbir varlığın ona niye böyle diye sorma hakkı yoktur. Zira mülk sahibi mülkünde dilediği gibi tasarruf eder. Nasreddin Hoca.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim bir elbise giyer ve bunu bana giydirip tarafımdan bir güç ve kuvvet olmaksızın beni bununla rızıklandıran Allah'a hamdolsun diye dua ederse geçmiş günahları affedilir. Darimi Es-Sünen 2 378.

bir nefeslik ömre çağlar koydular. Önüme hayalden dallar koydular. Hep gülen yüzümü ağlar koydular. Ağlıyor gözlerim, yaşa dönüyor.

Küçük bir tebessüm, içten bir selam, içten bir selam. Dosta hatır soran bir iki kelam. Kısaca diyor ki insana İslam, ihlasla yaptığın her şey ibadet. İhlasla yaptığın her şey ibadet. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

kılacak olan namazın Rabbi, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileyi ve derecenin yüksekliğini ihsan et. Vaat ettiğin makamı mahmuda eriştir. Şüphesiz ki sen vaadinden dönmezsin.

Ey Allah'ım, sen seni bildiğin gibisin. Sen seni bildirdiğin gibisin. Benim haddim değil seni bilmek. Haddim değil seni bildirmek. Benim haddim bilmediğimi bilmek. Sözlerim yetim, kelimelerim kimsesiz, anlamlarım yalnız. Bağışla beni, bağışla.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu Kur'an insanlar için bir açıklama, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir hidayet ve bir öğüttür. Ali İmran Suresi 138. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimse güzelce abdest alarak cuma namazına gelir, hutbeyi ses çıkarmadan dinlerse, iki cuma arasındaki ve fazla olarak 3 günlük daha günahları bağışlanır. Müslim, Cuma 27.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: aç kalma endişesi bu dünyada mutsuz olmak için yeterli bir sebeptir. Ama birçok hastalığın sebebi ölçüsüz yemektir. İnsan hep yemek isterken doktor hep perhiz verir. Rızk sahibine kulak vermezsen doymazsın.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Kitaptan daha iyi arkadaş yoktur. Zaman zaman insana dert ortaklığı eder. İnsanın gönlünü açar, yüreğine su serper. Gönlünün her muradına onunla erişirsin. Böylesine güzel bir dost görülmemiştir. Ne incitir, ne incinir. Katip Çelebi.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: bütün şeytanlardan ve bütün muzır şeylerden ve her bir isabet edici gözden Allah'ın tam kelimeleriyle Allah'a sığınırım. Buhari, Enbiya 10.

İnsan doğmak, insana ilahi bir ihsandır. İnsan doğan kaç kişi ölürken de insandır. Hayatın sırrını anlayanlara, Radyo Nida.

Öğüt vermek kolaydır. Mühim olan öğüdü tutmak, gereği gibi amel etmektir. Buysa çok zordur. Çünkü benliği ve nefsi kendisine galip gelenlere öğüt acı gelir. Yasaklanmış kötü işlerse onların kalbine güzel ve cazip görünür. İmam Gazali.

0: ölüm sürmesinin çekilmediği bir göz görmedim. Yerin altına girmeyen bir can, ait olduğu yere gitmeyen bir ruh işitmedim. Dünya, dünya yine de her birimize farklı şarkılarla göz kırparak dönmeye devam ediyor.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo Nida.
2: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Bu Kur'an kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir. İbrahim Suresi 52. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Büyük günahlardan kaçınıldığı sürece 5 vakit namazla 2 cuma ve 2 Ramazan aralarında geçen günahlara kefaret olur. Müslim Taharet 16, Müslim Taharet 14-15.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Bakara Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı. O gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. Müslim Cuma 17-18.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O insanı avucunun içine alan ne fena bir haldir. Emanete ihanetten de sana sığınırım. O ne kötü bir huy ve tabiattır. Ebu Davud, Vitir 32.

0: komşuda pişenin bize düşmesini beklemektense bizde pişeni komşuya düşürmek daha güzel değil mi?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

0: والإكرام.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana helal rızık nasip ederek haramlardan koru. Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme. Tirmizi Davat 111.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: ne kadar zengin olsan, yiyebileceğin kadar yersin. Denize testiyi daldırsan, alabileceği kadar alır. Gerisi kalır. Mevlana.
1: Şeytani olanın dolaşımından şikayet etmek yerine, Rahmani olanın dolaşıma girmesi için ne yapıyorum? Sormam gereken soru bu. Soruyorum ve cevabını arıyorum.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: şüphesiz yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Ali İmran Suresi 5. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: gündüz günah işleyenlerin tevbesini Allahü Teala geceliğin kabul eder. Gece günahkar olanların tövbelerini ise gündüz kabul eder. Bu durum güneş battığı andan itibaren doğuncaya kadar, yani kıyamete kadar devam eder. Müslim Tevbe 31.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

toplumlar abad olur. Alimleri alimse toplumlar berbat olur. Alimleri zalimse. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Zenginle yoksulu birbirinden ayırt edersen senin için kurtuluş yoktur. Sabreden yoksulları ağırla. Onlarla karşılaşmayı ve beraber oturmayı fırsat say. Abdülkadir Geylani.
1: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim bir elbise giyer ve bunu bana giydirip tarafımdan bir güç ve kuvvet olmaksızın beni bununla rızıklandıran Allah'a hamdolsun diye dua ederse geçmiş günahları affedilir. Darimi Es-Sünen 2 378.

0: İnsanı kazırsanız altından her şey çıkabilir. Hayvanı kazırsanız sadece hayvan çıkar. İnsan sınavdadır. Hayvan sınava girmez.
1: Gönüllere huzur veren radyo.

Akıp giden zaman içinde bir kafesteyim. Kurumuş nur bağım, amelde ise ahesteyim. Bu son dem artık.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Bakara Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı. O gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. Müslim Cuma 17-18.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Günah sofrasından doğrulmayanın gönül sofrasında gözü olur mu? Allah aşkıyla yoğrulmayanın ona naz etmeye yüzü olur mu? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: İstanbul'un eşsiz tarihine, ihtişamlı saraylarına ve manevi yolculuğa hazır mısınız? İstanbul Saraylar Turu'yla Yıldız Sarayı ve Topkapı Sarayı kutsal emanetler başta olmak üzere birçok yeri ziyaret ediyoruz. Yuşa Hazretleri, Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Yıldız Sarayı, Ayasofya'yı Kebir Camii, Topkapı Sarayı, Eminönü, Boğaz'da tekne turu. 26 Eylül çıkışlı turdaki yerinizi geç kalmadan ayırın. 0543 224 0108 0543 224 0108.
1: Şimdi reklamlar.
2: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Camii bahçesi kapalı çarşı girişi, Ulu Camii sahaflar içi numara 25'te. Çağrı merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
0: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi. Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

0: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Üç şey kalbin paslanmış olmasının alametidir. Allah'a ibadetten zevk almamak, günaha düşmekten korkmamak, ölümden ibret almayıp dünyaya daha çok bağlanmak. İbrahim Ethem.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Gerçekten bu Kur'an en doğru yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler. İsra Suresi 9 ve 10. ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Bir Müslüman farz namazın vakti geldiğinde güzelce abdest alır, huşu içinde ve rükûnu da tam yaparak namazını kılarsa, büyük günah işlemedikçe bu namaz önceki günahlarına kefaret olur. Bu her zaman böyledir. Müslim Taharet 7.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Allahu Teala'nın rahmeti, bereketi, merhameti, affı her birimizin üzerine olsun. Amin. Radyo Nida'da, Nida'dan Gönüllere programında yeniden sizinle beraberiz. Elhamdülillah. Günler ne kadar çabuk geçiyor, öyle değil mi değerli kardeşlerim? Bir ağaçtan düşen yapraklar misali, takvim yaprakları bir bir düşmeye devam ediyor. Hal böyle olunca bu kadar hızlı geçen, bazen farkına varmadığımız bu dünya hayatında bir şeyleri tekrar etmekte çok ama çok fayda var. Unuttuğumuz o kadar çok şey var ki. Güzel Bursa'nın siz saygıdeğer güzel kardeşleriyle bugün yine faydalı bir tekrar yapacağız. Hatırlamaya çalışacağız bir şeyleri. Merhameti konuşacağız. Belki de şu üç günlük fani dünyada şu an yaşayan milyarlarca insanın en çok ihtiyacı, en büyük ihtiyacı bu. Gerek zulüm coğrafyalarında yaşananları biliyoruz. Gerek haksızlıkları, adaletsizlikleri hem okuyoruz, hem görüyoruz, hem duyuyoruz. Ve bu tür şeylerle karşı karşıya kala kala her birimizde aynı korku hasıl oluyor. Biz merhameti artık gerçekten unuttuk mu? Çünkü giderek bu duygunun eksikliği daha büyük sıkıntılara sebebiyet veriyor. İlk önce merhamet nedir? Şöyle bir kelime anlamına bakalım. Deniyor ki, bir kimsenin veya bir başka canlının karşılaştığı üzücü, kötü bir durumdan dolayı duyulan üzüntü veya bizim daha çok bildiğimiz, anladığımız bir anlamı var, acıma hissi. Ama küçük bir eklemede bulunalım, tamam bunlar doğru ama bunun dışında bizim o insani değerler dediğimiz, hepimizin özünde yer alan bu merhamet, sadece birine acımak veya birine iyilik yapmak isteği değil. İnsanları elinden geldiğince sürekli olarak iyiliğe, doğruluğa yönelten, kendinin olduğu gibi diğer insanların da hayatın her alanında bu tür olumlu tutum ve davranışlar sergilemesine yol açan bir duygu olarak tanımlamak belki daha da uygun. Maalesef bugün haberlerde öyle şeylerle karşı karşıya kalıyoruz ki bir trafik kazasında veya kaza bile olmadan, sinyal vermeden bir başka yere geçmesi veya bazı el kol hareketleri yapmasından dolayı insanlar birbirlerini yaralıyorlar. Bazen çok daha ağır örnekler görüyoruz medyada. Ve esas üzüntü verici olan durum şu, bunlar artık normal karşılanıyor. Yani belki bundan 50 yıl, 60 yıl öncesinde buna benzer örnekler bu kadar olmadığı için yadırganabiliyordu. Ama bugün çok daha sıradan hale geldi. Yine o merhametsizlikle alakalı izlediğimiz o üzücü haberlerden bazıları küçücük yavrusunu daha yeni doğurmuş çöpe atan insanlar. Kendi ailesine şiddet gösterenler, yaralayanlar, başkasının hakkına tecavüz edenler, onu kandıranlar, yine sattığı üründe hileye, hurdaya başvuranlar, neler ararsanız hepsi var. Bunların tümü tek bir yerde birleşiyor. Merhametsizlik. Bazı uzmanlar da bu konuyu şöyle değerlendiriyorlar ve çok doğru buluyorum acizane. Merhametsizliğin en önemli sebebi, yani düşmanı, bencilliktir. Bugünün çok konuşulan bir tabiri var biliyorsunuz, empati, değil mi? Yani başkasının yerine kendini koymak. Örneğin bir apartmanda yaşıyorsun, tozları veya bazı kırıntıları şöyle yukarıdan aşağı doğru silkeleyim. Halbuki düşünsek, ben kaçıncı kattayım? Burada silkelediğim onca şey aşağıdaki komşularımın ya penceresinden içeri girecek ya balkonlarına veya pencerelerini kirletecek. Misal, empati yoksunluğu var. Az önce verdiğim trafik örneğinde olduğu gibi. Veya insanlarla, daha küçük yaşlardaki çocuklarda maalesef görmeye başladık, akranlarıyla alay etmeler, onu utandıracak hareketler yapmalar, ki akran zorbalığı deniyor buna. Bu örnekleri çoğaltmamız mümkün. Bunun altında bencillik yattığını söylüyor uzmanlar ve pek de haksız değiller. Öyle ki enaniyet o kadar şişirildi ki
kendini ilahlaştırmış bir varlık olarak görmesini istiyorlar insanın. Yani ben önemliyim diyor. Benim isteklerim önemli, benim mutluluğum önemli, benim tercihlerim önemli. Başka insanların istediği şeyler bu eşim de olsa, evladım da olsa, komşum da olsa, bir başka insan da olsa önemli değil. Önemli olan benim. Diğer insanlar beni önemsemeli ve benim istediğim gibi bana davranmalı. Bunun temelinde de narsizm hastalığı var. Kendini haşa sanki bir ilah moduna getirecek bir hastalıklı davranış. Son yıllarda özellikle bazı eserleri okuduğumda çok üzülerek öğreniyorum ki, özellikle batıdan bazı eğitimleri alan uzmanlar ailenin çok bir önemini anlatmıyorlar. Sen önemlisin, yani birey önemli. Mesela eşiyle bir sorun yaşamış, çocuğuyla, komşularıyla, akrabalarıyla sorun yaşamış, maalesef denilen ekseriyette şu oluyor. Seni anlamıyorlarsa, senin istediğin gibi davranmıyorlarsa, hiçbir çözüm yoluna gitme, terk et. Çocuğunu da terk et, eşini de terk et, komşularınla küs, sen kendi hayatını yaşa. Kimsenin bakıcılığını üstlenme. Evet, doğru duydunuz, şimdi evliliğe de bu şekilde bakılıyor. Ya ben şimdi evleneceğim, tek başıma yaşamak varken bir başkasıyla dört duvar arasında olacağım, sonra çoluk çocuk, hiç bunlara gerek yok diyor. Ama ne oluyor biliyor musunuz? Birazdan inşallah konuşacağız. İnsanlar gitgide bencilliğe ve sonra da yalnızlığa itiliyor. Tam da birilerinin istediği gibi. Aslında biz böyle değildik. Sadece kendini düşünen, kendi çıkarını, menfaatini düşünen, aileye önemsemeyen bireyler değildik. Bizim ayarımızla uzun yıllardır oynamaya devam ediyorlar. Gelin şöyle birkaç örnekle bizim kendi ayarlarımız nasıldı? O fabrika ayarlarına bir dönelim. Nasıl telefonumuz bozulduğunda, donmaya başladığında ilk haline gelmesi için bir fabrika ayarlarına formatlıyoruz, öyle yapalım. Değerli kardeşlerim, her konuda olduğu gibi bu konuda da, yani merhamette de örneğimizi biz kimden alacağız? Şu zat, bu hanımefendi, bu beyefendi. Hayır, ilk örneğimiz sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Toplumda bu kadar önem arz eden temel dinamiklerden bir tanesi olan merhamet hakkında bize hangi örnekleri veriyor? Elbette her zaman olduğu gibi ilk örneğimiz Kerim olan kitabımız Kur'an-ı Kerim'den. Enbiya suresinde şöyle buyruluyor değerli dinleyenlerim. Ey Muhammed! Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Evet, o yüzden merhamet konuşulurken kendisine konuşacağız ilk önce. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının her döneminde bu merhameti görüyoruz. Hep iyilik için çarpan, kimseye aman bir kötülük gelmesin, dokunmasın diye uğraşıp didinen bir insan. Sevgi ve yardıma muhtaç olan her insana yardım etmeye çalışırdı. Bazen yanında kendisinden istenen bir şey yoksa bir başkasından emanet olarak alır ve borçlu olan benim, senin borcunu ben ödeyeceğim derdi. Bir gün kendisinin yanına bir adam geldi. Dedi ki, benim kalbim çok katı, hiç hüzünlenemiyorum, ağlayamıyorum. Bunun da farkında, bu da güzel bir şey. Bundan kurtulmak istiyorum deyince, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kalbinin yumuşamasını, muhtaç olduğun şeye kavuşmanı arzu ediyorsan, yetimlere merhamet et. Başını okşa ve yemeğinden ona yedir. Böyle yaparsan kalbin yumuşar ve muhtaç olduğun şeye kavuşursun. Buradan neyi öğrenmiş oluyoruz? Merhameti konuşurken merhametin sebeplerini, narsizmi, bencilliği veya çok konuşulduğu haliyle egoizmi nasıl andıysak, merhametsizliği getirenlerin arasında da kalp katılığı olduğunu görüyoruz. Bakın, bir şey daha öğrenmiş olduk. Bu kalp katılığı öyle bir ağır imtihan ki kardeşlerim, hani sanki karşınızda bir duvar var veya bir taş varmış gibi bazen hissediyorsunuz. Bir insan bu kadar merhametsiz olabilir mi?
bunca şeyi yapabilir mi diyoruz ya bazen haberleri izlediğimizde veya duyduğumuzda. Çünkü şeytan bu konuda sadece insanın kendisini düşünmesini istiyor, başkasını düşündüğünde, örneğin başkasına yardım ettiğinde, bir sadakasını verdi diyelim vesaire, kendisinin parasının azalıp biteceğini veya bir başka insana yardım ettiğinde enayi gibi görünebileceğini, kendi hayatına bakması gerektiğini söylüyor. Hatta bilirsiniz, kedilere, köpeklere, kuşlara hangi işkencelerin yapıldığını daha yeni yeni sosyal medyada ve televizyonlarda maalesef görüyoruz. Sen o kuştan, o kediden, köpekten ne istiyorsun? O işkenceler nedir Allah aşkına? Allah Allah. İşte tam da burada tekrar 14 asır önceye dönelim. İnsanların merhametli olması için onca mevzuyu bize tavsiye eden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu durumda nasıldı? Evet, tahmin edebileceğiniz gibi sadece insanlara değil hayvanlara karşı da şefkat ve merhametliydi. Susayan kedilere kendi eliyle su içirmiş, hayvanların aç bırakılmamasını, onlara iyi davranılmasını emretmişti. Hatta İbni Mesud anlatıyor radıyallahu anh, tam konumuzla ilgili ne diyordu? Bir yolculuğa çıktık Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber. Efendimiz aleyhisselam bir ihtiyacı için yanımızdan ayrıldı dedi. İleride iki tane yavrusu olan bir serçe kuşu gördüm. Oyalanıyor o meyanda Efendimiz aleyhisselam gelene kadar. O serçe kuşunun yavrularını aldım. Serçe de peşimden gelerek yavruları için çırpınıp bağırmaya başladı. Yani İbni Mesud'un radıyallahu anh elinde yavru kuşlar var. Büyük ihtimal seviyor, okşuyor, isteyerek, yani o kuşa zulmetmek için, onu üzmek için yapmıyordur. Biraz uzaklaşmış, o yavru kuşların annesi o serçede ciyaklıya ciyaklıya peşinden geliyor, çırpınıyor. Böyle bir manzara var. Bu manzarayı görmüş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şu uyarıya lütfen dikkat edin. Bu kuşu yavru acısıyla sızlandıran kimdir? Yavrusunu ona verin. Allah Allah. Düşünebiliyor musunuz? Zaten bir ağaca, bir yeşilliğe, bir ota, bir çiçeğe bile kıyamayan bir zihniyetin biz torunlarıyız. Kaldı ki bir hayvancağıza, bir insana nasıl bilerek, isteyerek zarar verebiliriz? Subhanallah. İşte merhamet olmadığında nerelerden nerelere geldiğimizin bazı misalleri. Yine bir defa aç bir deve görmüş. Devenin karnıyla sırtı neredeyse yapışmış, o kadar zayıf. Buna çok üzülmüş Peygamberimiz aleyhisselam. Ne buyurmuş? Hayvanlarınız hakkında Allah'tan korkunuz. Ya, yine bununla alakalı hemen aklıma gelmişken paylaşayım. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu defa Medineli Müslümanlardan birinin bağındayken bir devenin açlıktan böğürdüğünü görmüş. Buna o kadar üzülmüş ki devenin yanına gitmiş, onu okşamış, sevmiş ve kulağına fısıldayarak bir şeyler söylemiş. Daha sonra da mübarek başını deveye doğru eğmiş ve dinlemiş. Etraftakiler şaşkın. Deve sanki konuşuyor ve konuşulanları da anlıyor. Ya. Sonra buyurmuşlar ki, hayvanlara gösterdiğiniz muamelede Allah'tan korkmuyor musunuz? Yani neden aç bırakıyorsunuz bu hayvancağızı? Bu güzel yolculuktan sonra tekrar bu zamana, 2025'e dönelim. Radyo Nida'nın değerli kardeşleri, dinleyenleri. Peki merhameti herkese mi göstermek lazım? Merhametin zararları var mı? Son bölümde inşallah onu da hatırlamaya çalışacağız. Ama şunu da unutmayalım şimdi. Merhametli insanlar, başkalarını düşünen insanlar olarak da bilinir. İnsanların doymasından, insanların sağlığa kavuşmasından, insanların doğru yolu bulmasından, insanların mutlu olmasından mutlu olur merhametli insanlar. Ve bu sonradan
eğitimle kazanılan bir duygu değil maalesef. Her birimizde mutlaka var ama biz onun üstünü o kadar çok kapatıyoruz ki, o kadar gerilerde kalıyor ki, tekrar gün yüzüne çıkabilmesi için bir merhametin konuşulması gerekiyor. Bugün Nida'dan Gönüllere programında yapmaya çalıştığımız acizane bu. Daha önce yanmış bir ateş düşünün. Küller var, arada küçük küçük közler kalmış minik minik. Biraz üflediğinizde, yellediğinizde umulur ki ondan yeni bir ateş çıkabilir. Üzerine birkaç çalı çırpı atarsanız. Onun gibi bizim fıtratımızdan gelen bu duyguyu yeter ki anlayabilirim. Yeter ki onun üzerine yeni şeyler ekleyebilelim, fark edebilelim. Biliyorsunuz yemeğe ihtiyacımız var. Yemek yemeden 20-25 gün ancak yaşayabiliyoruz. Su daha tehlikeli. Birkaç gün su içmeden, hele hele sıcaklarda, yaşayamıyoruz. Uyuyamadan yaşayamıyoruz. Bunların hepsi bizim bedenimizin ihtiyacı, değil mi? Mesela bir yere sığınmak ve yatmamız lazım. Barınma ihtiyacımız var. Üremek, evet, bir ihtiyacımız. Ve bunlardan sonra genel olarak baktığınız zaman en önemli ihtiyacımız da güven duygusu kardeşlerim. İnşallah sonraki programlarda bunu konuşacağız ama bir cümleyle söyleyeyim. İşte bu güven yine o kaybettiğimiz değerlerden bir tanesi olduğu için merhametli bir insanın maalesef bu merhametinin kullanıldığını, güven duygusunun zedelendiğini ve merhametli olması sebebiyle büyük zararlara uğradığını da biliyoruz. Evet, o yüzden merhametli olmanın insanlara, hayvanlara, hatta ormanlara, çiçeklere, yani yaratılan her şeye kendisi gibi bir yaratık olduğunu bilerek bakmak çok güzel. Ama soru neydi? Merhamet konusunda hiçbir kontrolümüz olmasın mı? Herkese merhametli mi olalım? Değerli kardeşlerim, biz insanlar bazı şeyleri kontrol edemiyoruz bildiğiniz gibi. Ve bazı şeylere de gücümüz yetmiyor. Örneğin nefes almadan duramıyoruz. Uyusak da nefes alıyoruz. İstesek de istemesek de göz kapaklarımızı kapatıyoruz, değil mi? Sevmenin bazen dozunu şaşırabiliyoruz, ayarlayamayabiliyoruz. Eskilerin bir tabiri var. Duymuşsunuzdur mutlaka, merhametten maraz doğar evladım derlerdi. Evet, merhametten maraz doğar. Yani sen birine merhametli davranırsan, acırsan acınacak hale gelirsin gibi. Bir bakıma bunun altında bir gerçeklik olduğunu itiraf etmeliyiz. Neden? Çünkü yanlış bir insana merhamet etmek de o merhametli insana zarar verir. Bazı insanlar vardır, kendilerini acındırırlar. Onlara yardım edersiniz. Ama bir taraftan da ne yapmış olursunuz? Onu bu hale mahkum ederiz. Tembelliğe alıştırırız. Açgözlülüğe teşvik etmiş oluruz. Biz ve bizim gibi düşünen insanlar bu hareketi yaparlarsa o kişi hayatı boyunca nasıl olsa birilerine ben bu şekilde kandırırım, çalışmama, alın teri dökmeme gerek yok der. O açıdan merhametin dozu da önemlidir. Aklımızı kullanarak merhametli olmak zorundayız. Yine konu iyi anlaşılsın diye bir başka örnek vereyim. Örneğin evladımız tam bir şeyleri öğrenme dönemine girdi. Çocuğum üzülmesin, çocuğum kırılmasın, benim yaşadıklarımı o yaşamasın diye diye çocuğuna hiçbir sorumluluk vermeden, daha kendi çorabını kirli sepetine atamayacak, bir bardak suyu kendisi içemeyecek ve hiçbir sorumluluk yüklenmemiş bir evlada bu insani değerleri ve sorumlulukları kazanması için zaman zaman şiddete veya onur kırıcı kelimelere bulaşmadan küçük disiplin cezaları verilebilir. Bir şeyler çok tekrarlandığında vesaire. Ama bazı anne babalar az önce bahsettiğim gibi evlatlarına sözde iyilik yaptıklarını düşünerek onları arsız, sorumsuz, vurdum duymaz, kibirli, bencil ve merhametsiz bir şekilde yetişmelerine de sebep olabiliyorlar. Bu açıdan merhamet çok güzel, her şeyde kullanmamız lazım bu duyguyu, ortaya çıkarmamız lazım. Lakin dozunu iyi ayarlamalıyız. Bir vitamin gibi düşünün, vitamin onca meyvede var değil mi?
yiyecekte ama şunu diyebilir misiniz? Örneğin günlük 100 miligramı aşmamak gerekiyor. Hayır efendim, ben 10 bin miligram kullanırım. Vitaminin de zararı vardır. Her şeyin azı karar, çoğu zarar derler. Biz inşallah merhameti hatırlayanlardan olalım. Kime merhamet etmemiz gerektiğini zaten biliyoruz. Yine köylerde zamanında kurtlar meşhurdu, şimdi nasıldır bilmiyorum. Çobanın en korktuğu şey o sürüye kurtların saldırması. O yüzden böyle eğitimli köpekler ön tarafta gider, bazıları da arka taraftan onları takip eder. Bu atasözü de oradan gelir. Sürüye giren kurda merhamet edilmez. Neyse, gelsin bakalım kurt ya, kendi rızkını alsın dediğiniz zaman diğerlerine de zulmetmiş oluruz. Merhameti olması gerektiği gibi kullanacağız inşallah. Gerek eşimize, çocuğumuza, ailemize, akrabalarımıza, komşumuza, hiç tanımadığımız, alışveriş yaparken gördüğümüz birine, bir hanımefendiye, beyefendiye, kim olursa olsun, bize nasıl davranılmasını istiyorsak öyle davranmaya çalışacağız inşallah. Rabbimiz Celle Celaluhu bizi o merhametli kullarından eylesin. Etrafımızdaki insanları da merhametli eylesin. Evleneceğiniz insanlar merhametli olsun. Evlatlarınız merhametli olsun. Ve Allahu Teala'nın rahmeti, merhameti, affı her birimizin üzerine olsun. Amin. Geldik Nida'dan Gönüllere programının sonuna. 107.3 frekansında, güzel Bursa'mızda Radyo Nida'yı dinleyen siz değerli kardeşlerime vakit ayırdığınız için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Acizane unuttuğumuz değerleri hatırlamaya çalışıyoruz. Sizler de bizleri yalnız bırakmıyorsunuz. Sağ olun, var olun. Küçük bir hatırlatma, Radyo Nida'yı internet sitesi üzerinden radyonida.com.tr ve mobil iOS cep uygulamasında Radyo Nida yazarak da takip edebilirsiniz. Bir başka yayında yeniden beraber olabilmek duasıyla. Kalın sağlıcakla. Selam ve dua ile. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem.

Nida'dan gönüllere sona erdi. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

0: Şeytan insanı hiç boş bırakmaz. Bazen küresel meselelerle gelir, bazen de incir çekirdeği meselelerle. Teyakkuzda kalalım, tabii mümkünse.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Huzur bu frekansta. Radyo Nida 107.3.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu Kur'an kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir. İbrahim Suresi 52. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, büyük günahlardan kaçınıldığı sürece 5 vakit namazla 2 cuma ve 2 Ramazan aralarında geçen günahlara kefaret olur. Müslim Taharet 16, Müslim Taharet 14-15.
2: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

kuru çölleri cennete çeviren gül. Gel, o bayıltan renklerinle gönlüme dökül. Vaktidir, ağlayan gözlerimin içine gül. Ey kupkuru çölleri cennete çeviren gül. Keşke her an aşkınla oturup aşkınla kalksam. Ruhlar gibi yükselip de ufkunda dolaşsam. Bir yolunu bulup gönlünden içeri aksam. Keşke

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. Ebu Davud, Salat 361.

0: İstanbul'un eşsiz tarihine, ihtişamlı saraylarına ve manevi yolculuğa hazır mısınız? İstanbul Saraylar Turu'yla Yıldız Sarayı ve Topkapı Sarayı kutsal emanetler başta olmak üzere birçok yeri ziyaret ediyoruz. Yuşa Hazretleri, Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Yıldız Sarayı, Ayasofya'yı Kebir Camii, Topkapı Sarayı, Eminönü, Boğaz'da Tekne Turu. 26 Eylül çıkışlı turdaki yerinizi geç kalmadan ayırın. 0543 224 0108 0543 224 0108.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
0: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Reklamları dinlediniz.
0: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

0: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.
1: Kalbini bağla ki hak kemendine düşme mahşer günü yargı derdine. Sen kendi yargıcın ol da kendine. De ki Allah için ne yaptın bugün? Allah için ne yaptın bugün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Mukaddesat, mukaddesat, ilim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan başlıyor. Selman Özdemir'le

0: Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Salavatların en ekmeli tamamı Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âli ashabının üzerine olsun. Kıymetli dinleyenler, bu programımızda inşallah yine Abdülkadir Geylani Hazretleri Kudüs-i Ruhu'nun güzel kelamlarını, nasihatlerini sizlere aktarmaya gayret edeceğiz. Her zaman duamız olduğu üzere Mevla Teala Hazretleri bize iyi anlatabilmeyi, sizlere de bizlere de kabul kulağıyla dinleyebilmeyi ve hayatımızda tatbik edebilmeyi nasip eylesin. Amin. Kıymetli dinleyenler, Abdülkadir Geylani Hazretleri Kudüs-i Ruhu buyuruyorlar ki, marifetullah çok önemlidir. Yani hakkı tanımak. Allah Celle Celaluhu'yu iyi tanıyın buyuruyor. Onu tanımamazlık yapmayın. Ona itaat edin, isyan etmeyin. Onun emirlerine uyum gösterin, muhalefet etmeyin. Onun kazasına rıza gösterin, onunla çekişmeyin. Allah-u Teala'yı sanatıyla tanıyın. Her şeyi yaratan, rızık veren, ilk, son, zahir, batın, ezeli, ebedi ve dilediğini yapan O'dur. Allah yaptığından sorumlu tutulmaz. Onlar ise sorguya çekileceklerdir. Enbiya suresinin 23. ayet-i cellesinde Cenab-ı Hak buyuruyor. Abdülkadir Geylani Hazretleri yine kelamlarının devamında buyuruyor ki, zengin eden, muhtaç eden, fayda veren, öldüren, cezalandıran, korkutan, kendisine umut bağlanan O'dur. Ondan korkun. Ondan başkasından korkmayınız. Ondan umut edin. Başkasından değil. Kudret ve hikmeti sizi kaplayıncaya kadar O'nun kudret ve hikmetiyle dolaşın. Ak ile karayı birbirinden ayırt ederek sizinle O'nun arasına muhabbet gelene kadar edepli olunuz. Şehri şerifin sınırlarını muhafaza edin. Bunda da öze inin. Şekilde takılıp kalmayın ki buna ancak salihlerden olan birileri ulaşabilir. Bizim İslam'ın dışında hareket etmeye ihtiyacımız yoktur buyuruyor. Bunu ancak ona dahil olanlar bilebilir. İslam'ı sırf nitelemekle tanıyamazsın. Görevli melek sizi kendisine çağırıncaya kadar bütün işlerinizde Allah Resulü'nün huzurunda bulunuyormuşçasına hareket edip onun emir ve yasaklarına riayet ederek ona ittiba edin. Melek sizi davet ettiğinde de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den izin isteyerek onun huzuruna girin. Abdal kimdir? Abdal diye adlandırılanlar Allah Celle Celaluhu'nun iradesinin dışında başka bir irade, onun tercihinin dışında başka bir tercih kabul etmediklerinden dolayı bu isimle isimlendirilmişlerdir. Zahirle hükmederler, zahir amelleri yaparlar. Sonra da kendilerine özel amellerle diğer insanlardan ayrılır bu grup. Dereceleri ve makamları yükseldikçe kendilerine mahsus emir ve yasakları da artar. Hatta onlar hiçbir emir ve nehyin olmadığı duruma ulaşırlar. Bilakis onlar uzlette oldukları halde şer-i şerifin emirleri onlarda gerçekleşir ve onlara izafe edilir. Bunlar gayb aleminde hak ile beraberdirler. Bunların şer-i şerifin emir ve yasaklarının gelme vaktinde hazır olurlar ve onları muhafaza ederler buyuruyor. Şer-i şerifin emirlerinden birini çiğnemezler. Çünkü onlara göre farz ibadetlerden birini terk etmek, haramları işlemek masiyettir. Onlardan her biri için her halükarda farz olan ibadetler hiçbir zaman düşmez. Şer-i şerifin hükümlerinden çıkmamak hususunda da buyuruyor ki, ey evladım, şer-i şerifin hükümleri ve bilgisi dahilinde hareket et. Onun çizgisinden asla çıkma. Allah-u Teala'ya verdiğin sözünü unutma. Nefsine, hevana, şeytanına, tabiatına ve dünyana karşı cihad et. Allah Celle Celaluhu'nun yardımından ümitsizliğe düşme. Sen bu mücahedede sebat ettikçe onun yardımı sana gelecektir. Allah Celle Celaluhu, Allah sabredenlerle beraberdir buyurdu. Yine şüphesiz ki Allah yolundaki zümreler galip gelenlerin ta kendisidir buyuruldu. Halka şikayette nefis dilini tut. Bilakis Allah Celle Celaluhu için nefsine ve bütün insanlara hasım ol ki onları hakka itaat etmeye çağır. Ona isyandan, sapıklıktan, bid'attan, hevaya uymaktan ve nefislerinin peşine düşmekten sakındır. Onları Allah'ın kitabına ve Resulünün sünnetine uymaya çağır. Kur'an-ı Azimüşşan'a hürmet göstermek hususunda da Abdülkadir Geylani Hazretleri Kudüs'e ruhu buyuruyor ki, ey cemaat, Allah Celle Celaluhu'nun kitabına hürmet gösterin ve onunla edeplenin. Kur'an-ı Kerim sizlerle Allah-u Teala arasında bir bağdır. Sakın ha, Kur'an'a karşı mahluk, sonradan yaratılmış demeyin. Allah Celle Celaluhu, bu benim kelamımdır buyuruyor. Sizler ise hayır değildir diyorsunuz. Her kim Allah-u Teala'nın sözünü reddeder, Kur'an'ı mahluk kabul ederse Allah-u Teala'yı inkar etmiş, küfre girmiş olur. Ve Kur'an o kişiden uzak olur. Bu Kur'an kendisiyle tilavet edilen, okunan, dinlenilen, gözle görülen mushaflarda yazılan Allah-u Teala'nın kelamıdır. İmam-ı Şafii, İmam-ı Ahmet rahmetullahi aleyh şöyle derlerdi: kalem yaratılmıştır ama kalemle yaratılan mahluk değildir. Kalp mahluktur. Kalpte mahfuz olan yaratılmamıştır. Kur'an-ı Azimüşşan'ı tartışarak değil, yaşayarak öğüt alın. Ey cemaat! Kur'an'ı tartışarak değil, yaşayarak ondan öğüt alın. İnanılacak sözler azdır fakat ameller çoktur. Kur'an'a inanınız, kalplerinizle onu tasdik ediniz ve organlarınızla onu yaşayınız. Size faydalı olan şeylerle meşgul olunuz. Akılsız, düşük karakterli insanlara iltifat etmeyiniz buyuruyor Abdülkadir Geylani Hazretleri. Yine buyuruyor ki, delil iddia sahibine, yemin ise inkar edenedir. Ey cemaat, nakil akılla bilinmez. Kıyasla nas terk edilmez. Delilleri terk edip sırf kuru dava peşine düşme. İnsanların malları delilsiz kuru iddia ile alınamaz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, şayet insanlar soyut iddialarla mahkum olsaydı, o zaman herhangi bir topluluk diğer bir topluluğun kanları ve malları üzerine hak iddia ederlerdi. Delil iddia sahibine, yemin ise inkar eden kimseye düşer buyuruyor. Kalp cahil iken dil ne kadar alim olsun faydasızdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetimin için en çok korktuğum şey dili alim olan münafıktır buyurdu. Yine Allah-u Teala'dan utanmak hususunda da buyuruyor ki, ey alimler, ey cahiller, ey burada hazır olanlar, olmayanlar, Allah Celle Celaluhu'ndan utanın. Kalplerinizle ona nazar edin, ona boyun eğin. Nefislerinizi onun kader çekişleri altında bırakın. Onun nimetlerine şükrederek tutunun. Ona itaat ederek karanlıktan aydınlığa çıkın. Bunları gerçekleştirdikten sonra Allah Celle Celaluhu'nun ikramına, izzetine, dünya ve ahirette onun cennetini kazanmış olursunuz buyuruyor. Yine dünya sevgisini kalpten çıkarmak hususunda da bizlere nasihat buyuruyorlar. Ey evladım! Kalbinde dünya sevgisinden bir şey kalmayıncaya kadar çalış, gayret et. Bunları gerçekleştirdiğin zaman nefsinle bir an bile baş başa terk edilemezsin. Unuttuğun zaman hatırlatılırsın. Gaflet içerisindeysen hemen uyandırılırsın. Allah-u Teala seni kendisinden başkasına nazar eder halde bırakmaz. Bunu tadan bilir buyuruyor. Fakat halk arasında bu gibi kimseler nadirdir. Bunlar halk arasında kalmayı da istemezler buyuruyor. Kalp haktan başkasına nazar etmemeli. Afet ve belalar gönüllerinizin tepesindedir. Cemaat kalp gözleriyle haktan başkasına nazar ederlerse hakkın huzurundaki selametlerini yok ederler buyuruyor. Fakat Allah Celle Celaluhu'nun dostları onları Allah'ın huzuruna götürmek ve mahlukatı körlükten kurtarmak isterler. Bu durumda onların dilleri hakka itiraz etmekten kesilir. Günler, geceler, aylar ve yıllar geçse de onlar bir hal üzeredirler. Allah-u Teala ile olan beraberlikleri değişmez. Onlar yaratıkların en akıllılarıdır. Şayet siz onları görseniz, bunlar delilerdir dersiniz. Onlar da sizi görselerdi, bunlar kıyamet gününe inanmayan bir topluluktur derdi. Onların kalpleri Hak Celle Celaluhu'nun huzurunda mahzun, kırık ve devamlı ürperti içerisindedir. Hak Teala celal ve azametinin perdesi kalplerine her açıldığında onların korkuları artar. Neredeyse kalpleri paramparça olup mafsalları birbirinden ayrılacaktır. Allah Celle Celaluhu Onların bu durumunu gördüğü zaman rahmet, cemal, lütuf ve ümit kapılarını onlara açar. Onlar da bunlarla sükûne ererler. Ben ancak ahireti ve Hak Celle Celaluhu'yu arzulayan kullara bakmak isterim. Dünyaya, insanlara, nefse, hevaya tabi olanları ben ne yapayım? Ben ancak bunları tedavi etmeyi severim. Zira bunlar hastadırlar. Hastayız. Hasta kişinin tedavisine de ancak doktor sabır gösterebilir. Evet, günahlar hastalıktır. Sitemle buyuruyor ki Abdülkadir Geylani Hazretleri, yazıklar olsun sana. Sen halini bana gizliyorsun ama o gizlenecek durumda değil. Bir de tutup dünya peşinde olduğun halde ahirete talip olduğunu söylüyorsun. Kalbinde olan bu heves alnında yazılıdır. Sırrın aşikardır. Elindeki dinarın, altın bir kısmı gitmiş, gümüş kısmı kalmış, sahte bir paradır. Bana böyle sahtekarlıklarla gelme buyuruyor. Ben bunun gibi sahtekarları çok gördüm. Bana dürüst gel ki ben de o sahte parayı işleyeyim, gümüşünü ortaya çıkarayım, geri kalanını atayım. Az olan iyi bir şey, çok olan kötü şeyden hayırlıdır. Altınını bana teslim et, ben basım ustasıyım. Zira benim yanımda bunu işleyecek aletlerim var. Yaptığın riyadan, nifaktan dolayı tevbe et. Bu yaptığın riya ve nifakları itiraf etmekten de çekinme. İhlaslı kişilerin çoğu daha önce münafık kişilerdi. Bundan dolayı Allah dostlarından biri şöyle buyurdu: İhlası ancak riyakar kişi bilir. Bir işi başlangıcından sonuna kadar ihlasla yapan kişiler nadirdir buyuruyor. Çocukluk ilk evrelerinde yalan söylerler çocuklar. Toprak ve necasetle oynarlar. Nefislerini tehlikeye atarlar. Annelerinden babalarından bir şeyler çalarlar. Laf götürüp getirirler. Akılları gelişir büyüyünce yavaş yavaş bu huylarından vazgeçerler. Babalarını, annelerini ve öğretmenleriyle terbiye olurlar. Allah Celle Celaluhu kimin hakkında hayır murad ederse onu terbiye eder. Ve o kişi de kötü alışkanlıklarını bırakır. Allah Celle Celaluhu'nun kötülüğünü murad ettiği kişi de bulunduğu hal üzere aynen yaşar. Böylece hem dünyası hem de ahireti perişan olur buyuruyor Abdülkadir Geylani Hazretleri Kudsesi Ruhu. Hastalıklardan kurtulmanın yollarını bize nasihat ediyor. Bu hastalıklardan tamamen kurtulmanın yolu, kalbini halk ile olan bağlarından koparıp Yüce Allah Celle Celaluhu'ya bağlayacaksın ve gönlünü ona yükselteceksin. İşte o zaman evin yeryüzündeyken gönlün ve ruhun gökyüzünde olur. Kalbinin deruni bilgisiyle hak ile baş başa kalırsın. Dünya işlerinde halk ile birlikte olursun. Hiçbir işte halka ters düşme. Gerek hak Celle Celaluhu'nun, gerekse de halkın senin aleyhine delil olmaması için batınında hak ile, zahirinde halk ile ol. Eğer sen o nefse hakim olsan bile nefsini başıboş bırakma. Yoksa o sana hakim olur. Nefsi yıksan bile başıboş bırakma. Yoksa o seni yıkar. Eğer nefsin Allah Celle Celaluhu'ya itaat hususunda sözünü dinlemezse, onu açlık, susuzluk, yalnızlık, zillet ve çıplaklık kamçısıyla cezalandır. Herhalde Allah-u Teala'ya itaat edip huzur buluncaya kadar kamçını ondan indirme buyuruyor. Nefsin huzur bulduğu zaman da nefsinle kendi aranızdaki cezalandırma işini bırakma. Peki böyle böyle yapmadın mı diye cezalandır onu. Huzura erinceye kadar böyle yapmaya devam et. Bütün bunları yaparken Allah-u Teala'nın muradını isteyip onun görüşleriyle uyum içerisinde olmak ve yasaklarından kaçınmak suretiyle içinin ve dışının bir olması, muhalefetsiz, muvaffakat, isyansız itaat, nankörsüz şükür, unutmaksızın hatırlama ve şerden uzak hayır işleyerek ancak ondan yardım isteyebilirsin. İçinde Allah Celle Celaluhu'nun, Allah-u Teala'dan başkalarını barındıran kalbinin kurutulması asla mümkün değildir. Şayet sen taşlar üzerinde 1000 yıl ibadet de yapsan, eğer kalbinde Allah-u Teala'dan başkası varsa bunların sana bir faydası olmaz buyuruyor. Allah Celle Celaluhu'ndan başkasını seven bir kalbin hiçbir geleceği yoktur. Allah-u Teala'nın dışındaki varlıkları yok saymadıkça Allah-u Teala'yı sevmekle mutluluğu eremezsin. Allah Celle Celaluhu'nun dışındaki varlıklara kalben yönelmedikçe görünüşte zahitlik taslamanın sana ne faydası olacak? Sen Allah-u Teala'nın bütün insanların kalbinde olan şeyleri bildiğini bilmiyor musun? Sen kalbinde Allah-u Teala'dan başka şeyler varken dilinle ben Allah-u Teala'ya tevekkül ettim demeye utanmıyor musun buyuruyor. Allah Celle Celaluhu ihmal etmez, imhal eder. Ey evladım diyor. Allah Celle Celaluhu'nun sana karşı yumuşak oluşu sakın seni aldatmasın. Zira onun yakalaması çok çetindir. Allah-u Teala'yı tanımayan şu alimlere bakıp aldanma. Onların bütün ilimleri lehlerine değil aleyhlerinedir. Onlar Allah-u Teala'nın hükümlerini bilen fakat Allah-u Teala'yı gerçek manasıyla tanımayan alimlerdir. Onlar iyiliği emrederler, kendileri yapmazlar. Kötülükten sakındırırlar, kendileri sakınmazlar. Onlar insanları Allah-u Teala'ya davet ederler, kendileri kaçınırlar. Günah ve hatalarıyla Allah-u Teala'ya savaş açarlar. Böylelerinin isimleri tarihiyle yanımda yazılıdır, onların sayıları belirlidir buyuruyor. Ey Allah'ım, benim ve onların tövbelerini kabul et. Bizleri Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve atamız İbrahim aleyhisselama bağışla. Allah'ım, bizleri birbirimize düşürme. Birbirimize faydalı kıl. Hepimizi rahmetine, cennetine girdir. Amin. Kıymetli dinleyenler, Abdülkadir Geylani Hazretleri Kudüs'e sırruhu yine kelamlarının devamlarında buyuruyorlar ki, Allah Celle Celaluhu'ndan başkasından istememek. Yine buyuruyor ki veliler sebebiyle rızıklanırsınız. Ey evladım, hakkı istemede samimi değilsin. Sen onu gerçek manada istemiyorsun. Allah-u Teala'yı murad ettiğini iddia eden kişinin istekleri eğer başka şeyler ise onun Allah-u Teala'yı murad etme davası batıl bir davadır. Bu tür iddiada bulunan insanların içerisinde dünyayı isteyenler çoğunlukta, ahireti isteyenler ise azınlıktadır. Onların içerisinde Hak Celle Celaluhu'yu isteyenler ve bu isteklerinde samimi olanlar da yok denecek kadar azdır buyuruyor. Onlar azınlık içerisinde kırmızı kibrit gibidirler. Onlar yeryüzünde az ve nadir bulunan kişilerdir. Onlar yeryüzünün madenleri, sultanları, şehirlerin, insanların asayişlerini sağlayanlar ve belaların kendileri sebebiyle def edildiği kişilerdir. Allah Celle Celaluhu bu kişiler sebebiyle yağmur yağdırır ve bu kişiler sebebiyle yeryüzünü yeşertir. Bir işin başlangıcında onlar dağdan dağa, şehirden şehire, bir yıkıntıdan diğer yıkıntıya giderler. Onlar insanlar tarafından tanındıklarında her şeyi arkalarında bırakarak o beldeyi terk ederler. Dünyanın anahtarlarını dünya ehline bırakırlar. Etraflarına kaleler bina ederek kalplerine nehirler akıtıp ve çevreleri hakkın orduları ile kuşatılıncaya kadar bu hal üzere devam ederler. Onlardan her birinin ayrı ayrı koruyucusu vardır. Onlar tarafından korunur ve ikram olunurlar. Halkın yöneticileri olurlar. Bütün bu hadiseler aklın ötesinde meydana gelir. Bu hal ile hallenen veliler halka yönelmeleri farz olur. Onlar doktor, insanlar ise birer hasta konumunda olurlar. Ve sitemle yine Abdülkadir Geylani Hazretleri buyuruyor ki yazıklar olsun sana. Sen de kendinin onlardan birisi olduğunu iddia ediyorsun. Bu hususta emarelerin nedir? Allah Celle Celaluhu'ya yakın olman ve onun sana lütfunun alameti nedir? Sen Allah-u Teala'nın yanında hangi mertebe ve hangi makamdasın? Senin melekut aleminde adın ve soyadın nedir? Kapın her gece ne üzerine kapınıyor? Senin yiyecek ve içeceklerin helal şeyler mi? Dünyaya mı, ahirete mi yoksa Hak Celle Celaluhu'ya mı yakınsın? Yalnız başına kaldığında kiminle ünsiyet kuruyorsun? Halvet hali halinde olduğunda kiminle oturuyorsun? O güzel kelamlarına, o güzel nasihatlarına devam ediyor Abdülkadir Geylani Hazretleri. Gıybetten sakınmanın önemi hususunda da ey yalancı! Yalnızken yoldaşın, nefsin, şeytanın, hevaların ve dünyayı düşünmektir. İnsanlarla birlikte olduğunda ise kötülüklerle birlikte dedikoducu olan insanların şeytanlarıyla birlikte oluyorsun. Bu mertebeyi kazanmak hezeyanlarla, boş sözlerle olmaz. Bu konudaki sözlerin faydasız ve hevessiz. Allah Celle Celaluhu'nun huzurunda sakin, sessiz ve kötü edebi terk etmeniz gerekir. Eğer bu konuda bir takım sözler söylemen gerekiyorsa bunu teberrüken söylemelisin. Teberrük bu konuda ehil olan insanları hatırlamakla olur. Kalbin bu sahanın insanlarından uzak iken zahirinle bu sahanın insanlarıyla birlikte olduğunu iddia etmemelisin. İç, batın ile uyum içerisinde olmayan her zahir saçmalıktır. Sen Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin insanların etini yemeyi sürdüren, gıybet eden kimse oruç tutmuş olmaz dediğini işitmedin mi buyuruyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sadece yemeği içmeyi terk etmenin oruç demek olmadığını açıklamıştır. Bilakis aynı zamanda günahları terk etmeyi de buna eklemek gerekiyor. Gıybetten sakının buyuruyor. Çünkü gıybet ateşin odunu yediği gibi iyilikleri yer bitirir. Gıybet etmeyi adet haline getiren kimse asla iflah olmaz. Çok gıybetle tanınan kişinin insanların nazarında saygınlığı azalır. Şehvetle bakmaktan sakının. Şehevi bakışlar kalplerinize isyan tohumları eker. Şehevi bakışların neticesi dünyada da ahirette de hoş değildir buyuruyor. Yalan yere yemin etmekten de sakının. Zira yalan yere yapılan yeminler memleketleri harap eder, malların ve dinlerin bereketini götürür buyuruyor Abdülkadir Geylani Hazretleri Kudüs-i Ruhu. Kıymetli dinleyenler, bir ara verelim. Aradan sonra inşallah programımıza kaldığımız yerden devam edelim.
1: Kirli suyun nedeni olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
2: Mukaddesat, mukaddesat, ilim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan kısa bir aradan sonra devam edecek. Selman Özdemir'le

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan devam ediyor. Selman Özdemir'le Gülistan.

Kıymetli dinleyenler, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin o güzel kelamlarını sizlere aktarmaya devam ediyoruz inşallah. Yalan yere yemin etmek hususunda da buyuruyor ki, yazıklar olsun sana. Yalan yere yemin ederek malını satıyor ve dinini hüsrana uğratıyorsun. Şayet sen de akıl olsaydı bunun ne büyük bir zarar olduğunu kavrardın. Diyorsun ki, vallahi bu şehirde bu malın bir benzeri hiç kimsede yoktur. Vallahi bu mal şöyle kıymetlidir, böyle kıymetlidir. Oysa ki bütün sözlerin yalan. Bir de yalanına Allah Celle Celaluhu şahit tutuyorsun ve doğru söylediğine dair Allah Celle Celaluhu adına yemin ediyorsun. Yakında gözlerin kör, ayakların kötürüm olacak. Allah Celle Celaluhu size merhamet etsin. Allah Celle Celaluhu huzurunda edepli olunuz buyuruyor. Şer-i şerifin terbiye etmediği kimseyi kıyamet gününde cehennem ateşi terbiye eder buyuruyor. Abdülkadir Geylani Hazretlerinin bu güzel sohbetini dinleyenlerden biri şöyle bir soru sordu. Bir kimse de yalan yere yemin, şehvetle bakmak, gıybet, yalan şahitlik, Allah Celle Celaluhu yalanına şahit tutmak gibi bu beş özellik bulunursa o kişinin orucunun ve namazının batıl olduğunu söyleyebilir misiniz? Abdülkadir Geylani Hazretleri bu soruya şöyle cevaben buyurdu ki, orucu ve namazı batıl olmaz. Bu gibi şeyler vaaz, sakındırmak ve korkutmak için söylenir. Nasihate kulak vermeni buyuruyor. Ey evladım! Yarın belki de sen yeryüzünden ayrılmış, kabirde olmuş olacaksın. Yarın değil de belki de bir başka zaman bu durum olacak. Bu gaflet neden? Kalpleriniz ne kadar da katı, sanki kaya gibisiniz. Ben ve benim dışımdaki başka insanlar size söylüyorlar. Sizler yine aynı halde bulunuyorsunuz. Kur'an-ı Azim şu an size okunuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri haber veriliyor ve geçmişlerin yaşantıları anlatılıyor. Sizler hala hiç ibret almıyorsunuz. Günahlardan kaçmıyorsunuz. Amellerinizi değiştirmiyorsunuz. Bütün bunlardan ibret almayanlar şer kimselerdendir buyuruyor. Allah-u Teala bu durumlara düşmekten cümlemizi korusun, muhafaza buyursun. Hesaba çekilmeden önce nefsini hesaba çek buyuruyor. Ey evladım, Allah dostlarını küçük görmen marifetullah'ın azlığındandır. Bu kişiler hakkında zanda bulunarak niçin bizimle birlikte yaşamıyorlar, niçin bizimle birlikte oturmuyorlar diyorsun. Sen kendini tanımadığından bunları söylüyorsun. Kendin hakkında bilgin az olunca diğer insanların kıymetini bilmen de az oluyor. Dünya ve neticesi hakkında bilginin azlığından dolayı ahiret ve neticesi hakkında da cehalete düşüyorsun buyuruyor. Ahiret hakkında bilgin az olduğundan dolayı Allah Celle Celaluhu'yu bilmiyorsun. Ey dünya ile meşgul olan kişi, gerek dünyada gerekse ahirette en kısa zamanda bu bilgisizliğin pişmanlığa dönüşecek. Kıyamet gününde de pişmanlıklar ortaya çıkacak. O halde ahirete gelmeden önce kendini hesaba çek. İsyan ve hatalarından en kötü günahları işlediğin, insanlara zulüm ettiğin halde Allah Celle Celaluhu'nun seni hemen cezalandırmaması ve sana ikramda bulunması sakın seni aldatmasın. Sıtma hastalığı ölümün habercisi olduğu gibi isyan da küfrün habercisidir. Ölüm meleği ruhları almadan ve ölüm gelmeden önce tevbe et buyuruyor Abdülkadir Geylani Hazretleri Kudüs'e ruhu. Yine belalarla imtihan olunmak hususunda da buyuruyor ki, ey gençler, tevbe edin. Allah-u Teala'nın sizi tevbe edinceye kadar çeşitli bela ve musibetlerle imtihan edeceğini görmüyor musunuz? Akıl etmiyor musunuz? Hala isyan etmekte ısrar mı ediyorsunuz? Bu zamanda ancak nadir kişiler belalarla imtihan edilir. Yalan bir nimet değil, bir cezadır. Yoksa derece ve nimetlerin artması değildir. Allah dostları sultanların yanında derecelerin yükselmesi için çeşit çeşit belalarla imtihan olunurlar. Onlar sadece Allah-u Teala'nın rızasını kazanmak için buna sabrederler. Bu belalar esnasında sabırları tam olarak gerçekleşince sultanlıkları da gerçekleşmiş olur. Eğer bu belalar esnasında sabır göstermezlerse helak olurlar buyuruyor. Ey cemaat! Allah-u Teala'nın rahmetinden sizi rahatlığa kavuşturmasından ümit kesmeyiniz. Çünkü Allah Celle Celaluhu size çok yakındır. Allah-u Teala'dan ümit kesmeyiniz. Çünkü O her şeyi yapandır Celle Celaluhu. Buyuruyor ki,
Bilemezsin. Olur ki Allah bundan sonra bir durum ortaya çıkarıverir. Talak suresinin 1. ayet-i cellesi. İmtihanlardan kaçma. Sabredilen imtihan her hayrın temelidir. Nübüvvet, risalet, velayet, marifet ve muhabbetin temeli imtihandır. Belalara karşı sabretmiyorsan senin temelin yok demektir. Temelsiz binanın ayakta kalması mümkün değildir. Sen bir çöplük üzerine temelsiz bina yapıp da ayakta durduğunu gördün mü? Sen bela ve afetlerden velayet ve marifet ehli olmayı istemediğinden ve Allah-u Teala'ya yakın olma gereği duymadığından kaçıyorsun. Sabret ve kalbinle, sırrınla, ruhunla Allah Celle Celaluhu'nun yakınlık kapısına varıncaya kadar amel et buyuruyor. Alimler, veliler, abdallar. Alimler, veliler ve abdallar peygamberlerin mirasçılarıdırlar. Peygamberler Allah Celle Celaluhu ile onun mahlukatı arasında bir vasıtadırlar. Veliler ve abdallar da peygamberlerin önündeki münadilerdir. Mümin Allah Celle Celaluhu'ndan başka kimseden korkmaz ve ondan başka kimseden ümit var olmaz. Allah Celle Celaluhu onun kalbine ve sırrına kuvvet vermiştir. Allah Celle Celaluhu müminlerin gönüllerini kendisine yürüttükten sonra müminlerin gönülleri Allah-u Teala ile nasıl güç kazanmasın ki? Müminler bedenleriyle yeryüzünde olsalar bile kalpleriyle Hakk'ın yanındadırlar. Allah Celle Celaluhu şöyle buyurdu: doğrusu onlar bizim katımızda seçkin, iyi kimselerdir. Saat suresi 47. ayet-i celile. Allah Celle Celaluhu bu mümin kullarını ailelerine ve zamanının insanlarına üstün kılmıştır. İç yönleriyle diğer insanlardan farklı, dış görünüşleriyle nurludurlar. Bundan dolayıdır ki diğer insanlardan ayrılırlar, sıra dışı hareket ederler. Hep ileri doğru giderler, arkalarında otlar bırakırlar. Onlar için geriye dönüş söz konusu değildir. Onlar yalnızlıkla ünsiyet kurarlar. Onlar mamur yerlerde değil, harabelerde, deniz sahillerinde, sahra ve çöllerde yaşamayı tercih ederler. İşte bu vaziyetteyken gönülleri Hakk'a yakınlaşır. Kalpleri onunla ünsiyet peyda eder. Artık onlar bedenen peygamberler, sıddıklar ve şehitlerle beraber, manen de Hak Celle Celaluhu ile beraberdirler. Gece gündüz hizmetten geri durmazlar. Allah-u Teala'ya büyük bir şevk duyarlar. Onunla halvetten zevk alırlar. Abdülkadir Geylani Hazretleri kelamların devamında buyuruyor ki: ey evladım! Hayatta tatlı, acı, iyi, kötü, bulanıklık ve berraklık elbette mevcuttur. Eğer sen tam bir berraklık istiyorsan kalbini halktan uzaklaştır ve Hakk'a vasıl et. Dünya ile ilgini kes. Aileni Rabbine teslim ederek onlardan uzaklaş. Gönlünü her şeyden soyutla. Ahiret kapısına yaklaşarak oradan içeri gir. Eğer orada Rabbini bulamazsan Rabbine yakın olmayı isteyerek hemen oradan kaçarcasına dışarı çık. Eğer onu bulursan bütün berraklığı onun yanında bulmuş olursun. Allah Celle Celaluhu'yu seven onu bulduktan sonra başka şeyleri ne yapsın? Cennet dereceleri isteyenlerin ve dünyayı onun karşılığında satan tüccarların yurdudur. Allah

lezzetleri terk eden zahit kişiler içindir buyuruyor. Onlar oruç karşılığında oruç, bahçe karşılığında bahçe ve ev karşılığında ev satan kişilerdir. Ben sizden söz değil iş istiyorum buyuruyor. Arif, Allah Celle Celaluhu için çalışan kişi demektir. Arif, üzerinde demir dövülen ve ses çıkarmayan o örse benzer. Arif, üzerinde yürünülen, atılıp saçılan ve ses çıkarmayan toprağa benzer. Allah dostları haktan başka bir şey görmezler ve ondan başka bir şey işitmezler. Onlar dilsiz kalp sahibidirler. Onlar kendilerinden ve başkalarından farklı, devamlı bu hal üzere devam eden kişilerdir. Allah Celle Celaluhu isterse onları diriltir ve kalplerini dil olarak yaratır. Kalpten geçenleri konuşmaya başlarlar. Allah Celle Celaluhu'nun acıma ve merhamet eliyle onları tutar. Onlar başkası için değil, kendisi için bir biçime sokar ve yeniden yaratır. Hazreti Musa Aleyhisselam kendisine seçtiği gibi onları da kendisi için seçer. Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki, ben seni kendim için seçtim. Taha suresinin 41. ayeti cellesi. Yine onun benzeri hiçbir şey yoktur. O işitendir, görendir. Şura suresinin 11. ayeti cellesinde Cenab-ı Hak buyurduğu üzere. Allah Celle Celaluhu dilerse yorulmaksızın rahatlık, ürperti duymaksızın ünsiyet, meşakkatsiz nimet, öfkesiz ferahlık, acısız tatlılık ve yok olmayacak bir saltanat verir. Kim ki bu mertebeye ulaşırsa onun için acilen rahatlık meydana gelir. Oysa ki sen içinde bulunduğun ortamla dünyada rahatlık bulamazsın. Çünkü dünya keder ve afet yurdudur. Senin için tek çare hemen oradan çıkmaktır. Dünyayı kalbinden ve elinden çıkarman gerekir. Eğer kalbinden ve elinden çıkarmaya güç yetiremezsen, hiç olmazsa onu kalbinden çıkarmış halin elinde bırak. Eğer elinden de çıkarmaya gücün yeterse, oradan da çıkararak onları fakirlere ver. Miskinler Allah Celle Celaluhu'nun iyalidir. Bununla birlikte ister zengin ol, ister fakir, ister zahit, isterse de dünyayı isteyen ol. Dünyada nasibin gelir, seni bulur. Her şey senin kalp ve sırrının sağlamlığı ve her ikisinin berraklığı üzere devam eder. Kalp ve sırrın berraklığı ilim öğrenmek ve öğrenilen ilimle amel etmek. Amellerde ihlaslı olmak ve hakkı istemede doğru olmakla gerçekleşir buyuruyor Abdülkadir Geylani Hazretleri Kudüs-i Ruhu. Yine kelamlarının devamında şöyle buyuruyor kıymetli dinleyenler. Ey evladım, şu sözü hiç duymadın mı? Önce fıkıh öğren, sonra özete çekil. Önce zahiri fıkıh, sonra da batını fıkıh öğren. Zahiri fıkıhla amel et ki bu amel seni bilmediğin şeyleri öğrenmeye götürsün. Zahir ilim, zahirin aydınlığı, batın bilgi de batının aydınlığıdır. Batın bilgi seninle Rabbin arasındaki bir aydınlıktır. İlminle amel ettikçe Hak Celle Celaluhu'ya yaklaşırsın. Seninle Rabbin arasında kapı genişler. Sana mahsus olan kapının kanadı kaldırılır.

Kıymetli dinleyenler, Abdülkadir Geylani Hazretleri Kudüs-i Sırruhu'nun bizlere olan nasihatlerini ve bizlere buyurduğu kelamları sizlere aktarmaya gayret ediyoruz. Abdülkadir Geylani Hazretleri Kudüs-i Sırruhu buyuruyor ki, ey evladım, ahireti dünyanın önüne geçir. Şüphesiz ki sen böyle yaptığında her ikisini de elde edersin. Eğer dünyayı ahirete tercih edersen, o zaman ceza olarak dünyayı da ahireti de kaybedersin. Emredilmediğin bir şeyle nasıl meşgul olabilirsin? Eğer sen dünya ile meşgul olmazsan Allah Celle Celaluhu dünyaya karşı sana yardımını çoğaltır ve dünyadan faydalanma vaktinde başarıyla ödüllendirir. Dünyalık elde ettiğin şeylere bereket koyar. Mümin hem dünya hem de ahiret için çalışır. İhtiyacı kadar dünyası için çalışır, bir yolcunun azığı kadar ondan alır, fazlasını elde etmek için uğraşmaz. Cahil kimsenin bütün gayreti dünyadır. Arif kimsenin bütün gayreti önce ahiret, sonra da Mevlasıdır. Eline dünyalık bir parça ekmek geçtiğinde nefsin seninle çekişiyor ve daha başka arzular peşine düşüyorsa o zaman düş.

0: hakkın tarafına geçerek nefsine düşman olup onu kınamadıkça asla kurtuluşa eremezsin buyuruyor Abdülkadir Geylani Hazretleri. Sadık kişiler hususunda da sadıklar birbirini tanır ve birbirlerinin kabul ve doğruluk kokularını alırlar. Ey haktan ve onun sadık kullarından yüz çevirerek halka yönelen ve onlara karışan kişi bizlere söylüyor. Ne zamana kadar halka yöneleceksin? Halk sana ne fayda sağlayacak? Halkın elleri sana ne fayda verir ne de zarar? Vermek de vermemek de onların ellerinde değil. Zarar ve menfaat verme konusunda onların diğer cansız varlıklardan bir farkı yok. Hükümdar birdir, zarar veren de, fayda veren de, hareket ettiren de, durduran da, musallat eden de, emre amade kılan da, veren de, engelleyen de, yaratan da ve rızık veren de sadece Allah Celle Celaluhu'dur. O başlangıcı ve sonu olmayan, ezeli ve ebedidir. O yaratılmışlardan önce vardır. O babalarınızdan, annelerinizden ve zenginliklerinizden önce vardı. Yerleri ve gökleri ve aralarında olan her şeyi yaratan O'dur. Allah Celle Celaluhu, O'nun benzeri gibi hiçbir şey yoktur. O her şeyi işiten ve görendir buyurdu. Ey Allah'ın kulları, yazık sizlere. Yaratıcınızı gerçek manada tanımıyorsunuz. Allah Celle Celaluhu katında itibarı olan bir kul olsaydım, sizlerin geçmiş ve gelecekleriniz günahlarınızı yüklenirdim. Gök ve yer ehlinin dışında sadece benim için oku. Allah Celle Celaluhu ile ilmiyle amel eden her kişinin kalbini Allah Celle Celaluhu'nun huzuruna sokacağı bir kapı vardır buyuruyor. Ve yine ey alim, sen ise dedikoduyla ve ilminle amel etmeyi bırakarak mal biriktirmekle meşgulsün. Şüphesiz ki senin nasibine mana değil, şekille meşgul olmak kalmış. Allah Celle Celaluhu'nun kullarından birinin hayrını isterse o kuluna ilim öğretir. Sonra da o kuluna amel ve ihlas ilham eder. Böylece onu kendine yaklaştırır. Onu yakınlık ve irfan sahibi yapar. O kişiye başkasına değil sadece kendine ait olan gönüllerin ve sırların ilmini öğretir. Allah Celle Celaluhu onu kendisine Musa Aleyhisselam'ı seçtiği gibi seçer. Allah Celle Celaluhu ben seni kendim için seçtim buyurmuştu. Taha suresinin 41. ayeti cellesinde. Yine Allah-u Teala'nın rahmetinden ümit kesmemek gerektiğini, ey evladım, işlediğin günahtan dolayı Allah-u Teala'nın rahmetinden sakın ümit kesme. Bilakis dindarlık hissindeki necaseti tevbe suyu ile yıka ve tevbe et. Tevbende ihlas üzere sebat et. Tevbeni de marifet korkusuyla tüsüle. Bu menzilde günaha düşmekten sakın. Sen ne tarafa yönelsen, etrafının yırtıcı hayvanlar tarafından kuşatıldığını ve eziyetlerin sana yöneldiğini görürsün. Bu takdirde hemen oradan yüz çevir ve kalbinle Hakk'a dön. Tabiatın, şehvetlerin ve hevaların değil, iki adil şahit olan Allah Celle Celaluhu'nun kitabı ve Resulü'nün sünneti ölçüsünce ye. Kitap ve sünnetten sonra iki adil şahide, kalbine ve Allah Celle Celaluhu'nun fiillerine başvur. Kitap, sünnet ve kalbin izin verdiği zaman dördüncü şahit ara. O da Allah Celle Celaluhu'nun fiilidir. Bütün bunlar kuruntu, boş temennilerle, zoraki ve yapmacık hareketlerle elde edilmez. Bu kalpte olan vakar ve doğru ameller elde edilir. Sırf Allah Celle Celaluhu'nun rızası için yapılan amellerle elde edilir. Bütün şifalar Allah Celle Celaluhu'ya tam teslim olmak, sebeplerle bağı koparmak, kalbinden de sahte ilahları atmakla olacak. Kıymetli dinleyenler, programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Abdülkadir Geylani Hazretleri Kudüs'ün ruhunun buraya kadar anlatmaya, aktarmaya çalıştığımız kelamlarını inşallah tam manasıyla anlamış ya da anlama yolunda olmuş oluruz. Allah-u Teala hepimize, cümlemize istifadeler nasip eylesin. Bir başka programda yine görüşmek ümidiyle Allah-u Teala'ya emanet olun inşallah.
1: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
2: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
3: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
2: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108. Umreniz, beraatiniz olsun.

0: bir tanıtım dinlediniz.
1: İstanbul'un eşsiz tarihine, ihtişamlı saraylarına ve manevi yolculuğa hazır mısınız? İstanbul Saraylar Turu'yla Yıldız Sarayı ve Topkapı Sarayı kutsal emanetler başta olmak üzere birçok yeri ziyaret ediyoruz. Yuşa Hazretleri, Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Yıldız Sarayı, Ayasofya'yı Kebir Camii, Topkapı Sarayı, Eminönü, Boğaz'da tekne turu. 26 Eylül çıkışlı turdaki yerinizi geç kalmadan ayırın. 0543 224 0108 0543 224 0108.
2: Şimdi reklamlar.
3: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
1: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk, güvenin ve zarafetin adresi.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Mukaddesat, mukaddesat, ilim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi. Selman Özdemir'le Gülistan.

0: Ezan okunuyor. Şimdi burada okunuyor. Az önce doğuda bir yerde okunmuştu. Az sonra batıda başka bir yerde daha okunacak. Hiç bitmeyecek ezanın okunması. 24 saat dünyanın her yerinde ve dünya döndükçe.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, helal olan nimetlerinle yetinmemi, haramlardan müstani olmamı ihsan eyle, fazl-ı kereminle beni senden başkasına muhtaç eyleme. Hakim Deavat 1973.

0: Kirli suyun nedeni olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
1: Bir yıl sonrasını düşünüyorsan tohum ek. Tohum ek. Ağaç dik 10 yıl sonrasıysa tasarladığın. Ağaç dik. Ama 100 yıl sonrasıysa düşündüğün, halkı eğit. Halkı eğit. Balık verirsen bir kez doyurursun halkı. Öğretirsen balık tutmasını, hep doyar karnı. Çinli bir şair.

0: Gök büyüktür, kuş küçük, zaman insanı aşar, yollar hiç bitmez. Allah hepsinin üstünde ezeli ve ebedi sığınağımız.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

İnsanlara öğüt ver, almayanı horlama. Baktın ki açılmıyor, o kapıyı zorlama. Radyo Nida, hayatın sırrını anlatıyor.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah sizi güçsüz olarak yaratan, sonra güçsüzlüğün ardından bir güç veren, sonra gücün ardından bir güçsüzlük ve yaşlılık verendir. O dilediğini yaratır. O hakkıyla bilendir. Hakkıyla kudret sahibidir. Rum Suresi 54. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Bir iyiliğe öncülük eden kimseye o iyiliği yapanın ecri gibi sevap vardır. Müslim İmare 133, Ebu Davud Edep 115, Tirmizi İlim 14.
1: Bir ayet,
2: bir ayet,
0: bir hadis.
3: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
4: Sırayla çağırıyorsun, benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım, gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar, gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir umre sizleri bekliyor.

0: Bazen geniştir dünya. Bazen bizi boğacak kadar küçük ve dar. Ama acaba öyle anlarda ferahlayan ya da daralan dünya mıdır yoksa biz miyiz?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo Nida. İstanbul'un eşsiz tarihine, ihtişamlı saraylarına ve manevi yolculuğa hazır mısınız? İstanbul Saraylar Turu'yla Yıldız Sarayı ve Topkapı Sarayı kutsal emanetler başta olmak üzere birçok yeri ziyaret ediyoruz. Yuşa Hazretleri, Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Yıldız Sarayı, Ayasofya'yı Kebir Camii, Topkapı Sarayı, Eminönü, Boğaz'da tekne turu. 26 Eylül çıkışlı turdaki yerinizi geç kalmadan ayırın. 0543 224 0108 0543 224 0108.
2: Şimdi reklamlar.
3: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
1: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
7: Reklamları dinlediniz.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: gökten yere kadar bütün işleri Allah yürütür. Sonra bu işler süresi sizin hesabınızla 1000 yıl olan bir günde ona yükselir. Secde Suresi 5. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: nerede olursan ol, Allah'a karşı gelmekten sakın. Yaptığın kötülüğün arkasından bir iyilik yap ki bu onu yok etsin. İnsanlara karşı güzel ahlakın gereğine göre davran. Tirmizi 1:55.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Vakit çok kıymetlidir. Ancak kıymetli şeyler için kullanılması gerekir. İşlerin en kıymetlisi ise Allah'a ibadettir. İmam Rabbani.

Unutma ki her insan o kabirden geçecek. Ömür denen tarlaya ne ektiyse biçecek. Radyo Nida, hayatın sırrını anlatıyor.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. İbni Huzeyme, Dua 751.

0: Kirli suyun nedeni olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
1: Kış mevsimine dayanır, hatta severiz. Çünkü onun arkasından bahar geleceğini biliriz. Ama öyle bir kış var ki, onun arkasından asla bahar gelmez. O ihtiyarlıktır.
0: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Siz bir şeyi açığa vursanız da, gizleseniz de, biliniz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ahzab Suresi 54. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Hiç şüphe yok ki doğruluk iyiliğe götürür. İyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddık, doğru sözlü diye yazılır. Yalancılık kötüye götürür. Kötülük de cehenneme götürür. Kişi yalan söyleye söyleye Allah katında kezzap, çok yalancı diye yazılır. Buhari Edep 69, Müslim 1, 103, 104.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

kimseyi aldatmasın. Malın, mülkün çokluğu, Allah katında servet, göz ve gönül tokluğu. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108. Umreniz, beraatiniz olsun.
3: Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyk la şerike leke lebbeyk.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
4: Başkasını kıskanma, kıskanma. Çok fazla yiyip içme, içme. Bu iki işi yapan insanın başı dertten kurtulmaz. Yusuf Has Hacip.

0: İstanbul'un eşsiz tarihine, ihtişamlı saraylarına ve manevi yolculuğa hazır mısınız? İstanbul Saraylar Turu'yla Yıldız Sarayı ve Topkapı Sarayı kutsal emanetler başta olmak üzere birçok yeri ziyaret ediyoruz. Yuşa Hazretleri, Çamlıca Camii, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yıldız Sarayı, Ayasofya'yı Kebir Camii, Topkapı Sarayı, Eminönü, Boğaz'da tekne turu. 26 Eylül çıkışlı turdaki yerinizi geç kalmadan ayırın. 0543 224 0108 0543 224 0108.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
0: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac malzemeleri Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Oteller çoğaldı, misafirler azaldı. Buna sevinenler olabilir. Ama üzülenler için ne yapılacağı henüz bilinmiyor.
0: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü hayrını senden istiyorum. Bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü şerrinden sana sığınıyorum. Senden cenneti ve beni cennete yaklaştıracak sözleri ve işleri yapabilmeyi nasip etmeni istiyorum. Cehennemden ve beni cehenneme yaklaştıracak olan sözlerden ve işlerden sana sığınıyorum. Hakim Deavat 1914.

Kıymetli dinleyicilerimiz merhaba, bizleri sizlerle buluşturan Yüce Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Yüce Mevla programımızı hayırlara vesile eylesin. Kıymetli dinleyicilerimiz, biliyorsunuz programımızda şuurlu Müslüman olmaktan bahsediyoruz. Müslümanın her alanda şuurlu olması gerektiğini söylemiştik. Çünkü eğer şuur olursa ne yaptığımızı biliriz, nasıl yaptığımızı biliriz. Gerekli olan neyse onu yaparız. Yapılmaması gereken de yapmayız. O işin şuuruna varmışız çünkü. Aksi takdirde doğru bile yapsak bazen bu yanlış olabilir. Yanlış yerde yapmış olabiliriz. Her şeyin yeri, zamanı vardır. Bunun için de insana şuur gerekir. Daha önceki programlarımızda birçok konuda şuurlu Müslüman olmaktan bahsettik. İbadette şuurdan bahsettik. Arkadaşlıkta, dostlukta şuurdan bahsettik. Daha farklı konulardan bahsettik. Bugün reklamlar konusunda nasıl bir şuura sahip olmalıyız? Ve reklam aracılığıyla tüketim kültürü konusunda bir Müslümanın nasıl bir şuura sahip olması lazım? Bunlardan bahsedeceğiz. Reklam dediğimiz zaman bunun iki yönü var, biliyorsunuz ki. Bir, maneviyatımıza hitap eden reklamlar var. İşte bir hac gibi, bir umre gibi, bir alimi, bir veliyi ziyaret etmek gibi, tarihi yerleri, camileri, türbeleri, manevi yerleri ziyaret etmek gibi, bunların reklamı karşımıza çıkıyor. Bir de zahirimize hitap eden reklamlar var. İşte ayakkabı gibi, kıyafet gibi, ev eşyaları gibi, telefon, araba vesaire, alet, edevat, birçok zahiri şeyleri sayabiliriz. Bunlar karşımıza çıkıyor. Eskiden reklam belli alanlarda sadece vardı. Belki sadece sokaklarda, caddelerde görürdük, billboardlarda görürdük. Ama bugün öyle değil. Bugün dört bir taraftan bizi çepeçevre kuşatmış durumda reklamlar. Ve bunlardan ister istemez etkileniyoruz. Etkilenmememiz mümkün değil. Çünkü sokağa çıkıyorsun, billboardda karşına çıkıyor, eline telefon alıyorsun, birçok sosyal medya platformlarında karşımıza çıkıyor, televizyonda karşımıza çıkıyor, radyoyu açıyoruz, orada kulağımızla dinliyoruz, yine karşımıza çıkıyor. Veya bir arkadaşımız bahsediyor bir reklamdan, bir indirimden bahsediyor. Dolayısıyla her taraftan reklama maruz kalıyoruz. Bundan kurtulmamız da mümkün görünmüyor. Madem kurtulamıyorsak, o zaman biz nasıl bir şuura sahip olmalıyız? Manevi reklamları duyduğumuz zaman ne demeliyiz? Nasıl bir düşünce içerisinde olmalıyız? Ne yapmalıyız? Zahirimize hitap eden reklamlar karşımıza çıktığında bir Müslüman olarak nasıl davranmalıyız? Hangi fikre sahip olmalıyız? Ve bunun neticesindeki davranışımız ne olmalı? Hem düşüncemiz hem davranışımız ne olmalı? Bunlardan bahsedeceğiz. Tabii ki insan dünya hayatında birçok istek arzu içerisinde oluyor. Bunun sonu yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şerifte ne demişti? İnsanın bir vadi dolusu altını olsa bir vadi dolusu daha ister. Bunun yaratılışında bu var. Dolayısıyla bu arzu ve isteklerin sonu yok. Madem arzu ve isteklerin sonu yoksa, o zaman ben ne yapmalıyım? Nerede önüme set çekmeliyim? Bu seti nasıl çekmeliyim önüme? Arabam var, daha iyisini isterim. İşte ev var, daha iyisini insan istiyor. Telefonun var, daha iyisini istiyorsun. Kıyafetin var, daha iyisini, daha fazlasını istiyorsun. Ayakkabın 10 tane varsa 10 tane daha alsan hayır demiyorsun. Bu isteklerin sonu yok. Öyleyse bununla ilgili reklamlar karşıma çıktığında, indirim dediğinde, kaçırmayın dediğinde ben ne yapmalıyım? Öncelikle bir Müslümanın bakış açısı ne olmalı? İslam'a göre olmalı. İslam dini bana burada ne diyor? İslam
tüketme konusunda, giyim kuşam konusunda, yeme içme konusunda, gezme konusunda, bir şeyi kullanmada, telefon olur, araba olur vesaire, bunlardaki benim bakış açım ne olmalı, düşüncem ne olmalı ve bunları nasıl kullanmalıyım? Başvuracağımız yer neresi? İslam. Müslüman olarak diyeceğim ki dinimiz bu konuda acaba nasıl bir yol izlememizi istiyor? Dinimiz diyor ki yetecek kadar olanla yetinin. Bir şair var, Ebul Atahiye. Bu şair şöyle söylüyor: yetecek kadar olan yetmiyorsa sana, yetmez bütün dünya senin olsa da. Her insana yetecek olan bir şey vardır. Yemek belli bir miktarda bize yeter. Günlük bir yiyeceğin bir şey vardır. İşte kıyafet mesela, bir insan ömür boyunca ne kadar kıyafetle idare edebilir? Bu yetecek kadar olan bir miktarı vardır. Bunları sen yetersiz görüyorsan, sende doyumsuzluk varsa, bu hastalığa yakalandıysan, bütün dünya diyor senin olsa da sana yine yetmez. Mümkün değil, yetmez o sana. Çünkü sen o hastalığa yakalanmışsın. İlk önce ondan kurtulman lazım. Eğer o hastalıktan kurtulmazsan, kendini tedavi etmezsen, sen bu istek ve arzuların önüne geçemezsin. Ve işin daha da kötü tarafı ne olur? O istek ve arzuna ulaşamadığında mutsuz olursun. Canın sıkılır, rahatsız olursun. Aileni rahatsız edersin, eşini rahatsız edersin. Arkadaşlarını rahatsız edersin, kendini yer bitirirsin. Çünkü ulaşamadın. Oysa ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne demişti? Kanaat tükenmez hazinedir. Asıl zenginlik, asıl huzur buradadır, kanaattedir. Yani sana bir şey yetecektir, onunla yetinmen lazım. Bu şu demek değildir: çok çalışmayalım, gayret etmeyelim, çok paramız olmasın, zengin olmayalım, bunlardan bahsetmiyoruz. Hazreti Osman Efendimiz çok zengindi, Hazreti Ömer Efendimiz zengindi, Hazreti Bekir Efendimiz zengindi. Ama onlar bu zenginlikleriyle İslam'a çok büyük hizmet ettiler. Hazreti Hatice annemizin zenginliğiyle İslam'ın yayılmasında çok büyük etki oldu. Teçhizat alınmasında, alet edevat alınmasında, birçok şeyde onun etkisi oldu. Malını mülkünü İslam uğruna verdi. Hazreti Bekir Efendimiz en fazla köle azat eden kişilerdendir. Birçok Müslümanın köleyken hür olmasına vesile olan odur. Ama nasıl vesile oluyor o zamanlarda? Bir ücret veriyorsun karşı tarafa. Ve onlar da Müslüman olduklarını bildikleri için yüksek fiyatlar söylüyorlar. Değerinin üzerinde söylüyorlar. Yani o zaman piyasadaki belirlenen fiyatın üzerinde söylüyorlar. Ama o malını mülkünü Müslüman kardeşlerine feda ediyor. Dolayısıyla burada önemli olan, o zaman bir Müslüman olarak şuurlu olmamız gereken nokta, paraya sahip olmamak değil, onu nasıl harcayacağımızı bilmek. Duyduğumuz reklamlar karşısında indirim var diye hemen ihtiyacımız olup olmadan onun peşine düşmek değil, benim inancıma göre, yaşantıma göre ne olması gerekir? Şöyle bir düşünmek: İhtiyaç mı? Değil. Bedava bile verilse, bedava dağıtılıyor, İhtiyaç mı? Düşünüyorum. Evde var mı bundan? Var. O zaman almayayım. Geçmişteki insanlarda aslında durumu olmadığı halde bedava verilenleri almayanları görüyoruz. Kitaplarda yazıyor, ücretsiz dağıtılıyor ama almıyor. Diyor ki daha çok muhtaç olan var, o alsın. Savaşta bile bunlar yaşanmadı mı? Bir yudum suya muhtaçken yanındaki kardeşine vermedi mi? O da yanındaki kardeşine göndermedi mi? O da yanındakine gönderdi. En son ilk baştakine tekrar geldi. Baktılar ki hepsi şehit olmuş. Demek ki insanın bir şuuru olursa bu konuda, ben ihtiyacım kadar olanı harcayacağım, İhtiyacım kadar olan ayakkabıyı giyeceğim, İhtiyacım kadar olan kıyafet giyerim, İhtiyacım kadar olan yemek yerim, bunu kendime alışkanlık haline getirirsem, sürekli söylersem, o zaman birçok indirimler beni ilgilendirmez, birçok karşıma çıkan reklamlar beni rahatsız etmez artık, geçerim onu. Ama biz o kadar muhabbetini yapıyoruz ki kendi ihtiyacımız olmadığı halde onun peşine düşmekle yetinmeyip
başkalarına da bunu söyler hale geldik. Onu da etkiler hale geldik. Hatta birisi şöyle bir şey söylemişti. Dedi ki ya dedi hanıma dedi birisi bir arkadaşı sürekli dedi indirim şeyleri gönderiyor dedi. Ya imkanım da yok. Ya hanım da alalım diyor. Karşı tarafa dedi bunu söyleyemiyorum. Ya bizim hanıma bunları gönderme diyemiyorum dedi. Bakın farkında olmadan bir başkasının yuvasına da zarar veriyor olabilirsiniz. Her önünüze çıkan reklamı arkadaşınıza gönderirseniz, her indirim denen şey, her festival diye karşınıza çıkanı bir başkasına gönderirseniz onların ailesine zarar verebilirsiniz. Düşünmemiz lazım ilk önce. Acaba ben bunu gönderirsem o buna nasıl tepki verir? Acaba imkanı var mıdır? İmkanı yoksa ne olur? Alamazsa üzülür mü? Eşiyle arasında bu defa sorun yaşar mı? Bütün bunları düşünmemiz lazım göndermeden önce. Veya bir tatil planı yapıyorsun. Diyorsun ki falan arkadaşıma da söyleyeyim o da bizimle gelsin. Ama oysa ki onların durumu yok. Ama sen buna bakmadan ona söylüyorsun. Sonra o eşiyle arasında bir sorun yaşıyor. Belki de etraftan borç para buluyor. Borç batağına giriyorlar geri kalmamak için. Bütün bunları bir Müslüman olarak düşünmeli. Bu konuda bir şuur sahibi olmalıyız. Şimdi bir ara vereceğiz. Aradan sonra tekrar devam edeceğiz.

Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acep, nasıl geçerdi günün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Kıymetli dinleyicilerimiz, bir Müslümanın tüketim konusunda, reklamlar konusunda nasıl bir şuura sahip olması gerekiyor? Bunlardan bahsediyorduk. Karşımızda her tarafta reklam çıkıyor ve bunları tüketmemizi istiyorlar. Bunlardan bahsettik. Sonuç itibariyle dedik ki, karşımıza her ne kadar her yerde reklam çıkıyor olsa da bir Müslüman olarak şuurlu olmamız gerekir ve kendimize şu soruyu sormamız gerekir. Bu benim ihtiyacım mı? Gerçekten bunu almam gerekir mi? Ucuz diye mi alıyorum? Yoksa ihtiyacım olduğu için mi alıyorum? Ve bunu bir başkasına gerçekten göndermeli miyim? Bunu göndermekte bir iyilik yapmış olur muyum? Yoksa onun aile hayatına zarar mı vermiş olurum? Aile içerisinde bir tartışmaya girmesine mi sebep olmuş olurum? Her indirim benim dikkatimi çeken bir şey mi? Bana hitap eden bir şey mi? Bunları düşünmemiz gerekiyor. Şimdi reklamlara baktığımız zaman, reklamlarda zaten senin 100 tane ayakkabın olsa 100 tane daha olsun diye istiyorlar. Çünkü onun için amaç bunu satmak. Senin ihtiyacın olup olmadığı önemli değil. Ne diyor? Misal bir ayakkabı 3000 TL ise, işte görülmemiş indirim, şok indirim, böylesi kaçmaz, kısa süreliğine işte 1500 TL yarı fiyatına %50 indirim, sakın kaçırmayın tarzı şeyler üst üste buna maruz kalıyorsun. Bir çeviriyorsun, yine karşına çıkıyor. İşte sosyal medyada karşına çıkıyor, bir borta karşına çıkıyor. Belki birisi sana mesaj olarak gönderiyor, karşına çıkıyor, çıkıyor da çıkıyor. Ama sen şunu söylersen, ihtiyacın mı? Bakıyorsun, düşünüyorsun, yok ihtiyacım değil. Veya ihtiyacınsa, o zaman evet bu benim ihtiyacım, tamam bundan bir tane alabilirim. Ama değilse, bu benim ihtiyacım değil, bunu geçiyorum. Bunu alışkanlık haline getirdiğimizde bir zaman sonra göreceğiz ki karşımıza ne kadar çok indirimle çıkarsa çıksın ve hangi cümleler kullanırsa kullansınlar artık ilgimizi çekmeyecek. Ama biz her karşımıza çıkan indirim reklamına tıkladığımızda, ona baktığımızda bakma alışkanlığı ortaya çıkacak. İstesek de istemesek de kendimizi bir bakacağız, bir saat boyunca sen indirim olan ürünleri inceler halde bulacaksın kendini. Bu bazen mağazada olacak, bazen de sosyal medyada olacak. Kendi hesabına gireceksin, oradan da o firmanın hesabına girip hangi indirimler varmış bugün? Artık öyle hale geldi ki insanlar, hani bugün Allah razı olsun ne yaptım sorularının yerini şey aldı. Bugün hangi marketin hangi indirimi var? Her gün inceleniyor artık. Hangi firmada ne indirimler var? Bu kadar ihtiyacımız var mı gerçekten? Yani her gün indirim inceleyecek kadar bir muhtaçlığımız mı var bu indirimlere? Bunu düşünmemiz gerekir. Şimdi bir tanıtım var. Bu tanıtımdan sonra devam edeceğiz.
1: Kirli suyun nedeni olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
0: Evet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem israfla ilgili birçok söz söylemiş, biliyorsunuz ki ihtiyacımız olmayan aldığımız her şey bir nevi israf oluyor, kullanmıyoruz. İnsanların evinde bugün belki 10 senedir kullanmadığı tabağı var. 10 senedir kullanmadığı çay takımı var. Oradan almış, buradan almış, rengi güzel diye almış, deseni güzel diye almış, indirim var diye almış. Daha sonra da bunları elden çıkarmanın yollarına artık bakılıyor. Eskiden insanlar bir iki tane aynı şeyden olurmuş elinde. Onu da yıllarca kullanırlarmış. Daha sonra da sanki yeniymiş gibi onu birine hediye ediyorlarmış. Yani en son onu birisine hediye ediyorlar. Bugün biz elimizden çıkarmak için, dolapta yer açmak için hediye ediyoruz. Niyetler farklı. Ben bir hattatın hayatında okumuştum. Onun diyor iki tane gömleği vardı. Vefatına yakın gömleğini birisine hediye etmişti. Ama o gömlek sanki daha yeni alınmış gibiydi. Tertemiz, güzel böyle kullanılmış. Günümüzde ise artık ne oldu? İşte her alanda böyle. Mesela bir arkadaşımız şöyle bir şey demişti. Şeyde çalışıyor. Halde çalışıyordu. Diyor ki ben gördüm adam diyor yeni gelecek ürün için deposundaki ürünü çöpe döktü diyor. Yer açmak için. Dedim zarar değil mi bu onun için? Yeni gelecek olan üründen diyor onun parasını çıkarıyor. O yüzden de onu çöpe döküyor. Bir başkasına da vermiyor ama. Yani bugün elden çıkarma sebepleri dünyalık olmuş. Ama eskiden elden çıkarma sebebi o da ahiret içindi. Hem giymesi ahiret için, kıyafetini Allah için giyiyor. En son birine hediye ederken de o da yine Allah için. Yer açmak için, dolapta yer açılsın diye değil. Sonuç itibariyle bu da israf düşüncesiyle alakalı. Bu yaptığım israf oluyor mu? 10 tane de olursa israf olur mu? Bu düşünceye sahip olan kişi bu şuura erebilir. Evet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hepinizin belki duyduğu bir hadisi var. Buna bakalım. Abdullah bin Amr radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Sa'd radıyallahu anh'ın yanına uğruyor. Sa'd radıyallahu anh abdest alıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ona bu israf nedir? Sa'd radıyallahu anh diyor ki işte ya Resulallah abdestte de israf mı olur diyor. Yani abdestte mi israf oluyor? Hani şaşırıyor. İtiraz anlamına değil, şaşırıyor böyle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki evet, akan bir nehirde bile olsan diyor. Yani sen nehirde bile abdest alsan ölçülü olman lazım. Bakın bu bizim için nasıl bir şuura sahip olmamız gerektiği konusunda en güzel örnek. Düşünelim, bir nehir düşünün. Yani sen nehirde istediğin kadar israf etsen zahiren baktığında israf değil aslında, değil mi? Su tekrar zaten dereye dökülmüyor mu? Sen avucunu böyle tamamen doldursan, fazla fazla böyle su alsan, fazla fazla koluna döksen, ayağına döksen, su yine dereye dökülüyor olsa, zahirde baktığımız zaman bir israf aslında görünmüyor gibi. Ama bakın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizi öyle bir şuura sahip olmamızı istiyor ki, öyle bir şuura götürüyor ki, bir Müslüman bir şey yapma alışkanlığı edindiği zaman bunu başka bir yerde de yapar. Burada psikolojik bir eğitim var. Yani sen diyelim ki bir tane ayakkabın var, bir tane daha aldın, ihtiyaç olur dedin. Hadi şu kıyafetin altına da şu renk gider dedin. 5 tane takımına göre, giyeceğin şeye göre aldın. Daha sonra sende sürekli alma alışkanlığı, rengine göre, modeline göre, şekline göre beğenme alışkanlığı oluştuysa, bu hastalığa bulaştıysan, bu defa ne olur bunun önünü açtıysan, her gördüğünde farklı bir modelini almak istersin. Ve bu seni israfa götürür. O yüzden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir alışkanlık edinmemek için bir dere kenarında da abdest alıyor olsan israf etmeden al. Çünkü israf ederek alırsan bu sende alışkanlık haline gelir. Yarın bir gün çeşmede de aynı şeyi yaparsın. Yarın bir gün ibrikte abdest alırken aynı şeyi yaparsın. Nitekim öyle değil mi bugün? Abdest alırken cami çeşmelerinde görmüyoruz mu sonuna kadar açmış adam? Çünkü alışkanlık haline bunu getirmiş. O alışkanlığı edinmemek için, onun önünü kesmek için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Derede bile olsa, orada bile abdest alıyorsan israf etme. Bu israf daha sonra sadece abdest almada değil, başka yerde de seni israfa götürür. Bir tane abi şöyle bir şey anlatmıştı. Dedi ki ben bir yere yemek yemeye gittim. Gittim o yemek yerinin de dedi işte otoparkı vardı hemen önünde. Ve bir de güvenlik var dedi. Görevli birisi de var orada dedi. Arabayı bıraktım. Kapısını da açık bıraktım dedi. Sonra bana güvenlik dedi ki anahtarını al kapısını kilitle. Ben de dedim ki ona iyi de burası güvenli yani sen varsın yani güvenlik var yani neticede kilitlemem de gerekmez yani diyor kendince. O diyor ki tamam demiş yani burada bir şey olmaz. Evet burada biz varız. Güvenlik var sıkıntı yok. Ama demiş sen böyle yaparsan bu sende alışkanlık olur. Yarın bir gün güvenlik olmayan bir yerde de aynı şeyi yaparsın. Arabanda hırsızlık olur, arabanı çalarlar. Sonra diye düşündüm, evet adam diyor doğru söylüyor. Yani sen bugün güvenlik var diye orada böyle yapıyorsun ama bu sende alışkanlık haline gelebilir. Unutursun, yarın bir gün başka yerde de bunu yaptığında zarar görürsün. İşte bakın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin anlattığı tam olarak bu. İsraf alışkanlığı edinmemek. Yani sen ihtiyacın olmadığı halde bir şeyi almaya başladıysan, bunun önünü açtıysan, bu arabada da olur daha sonra, bu evde de olur, bu telefonda olur, bu ayakkabıda olur, bu kıyafette olur, bu yemede içmede olur, her yere sirayet eder. Nasıl insanın vücudunda bir kanser olduğunda, önlemini almadığında vücuda yayılmaya başlıyor, daha sonra da o insanın artık ölümüne sebep oluyor. O yüzden bunun önünü açmamak önemli. Şimdi bir ara daha vereceğiz. Bu aradan sonra manevi türde olan reklamlardan bahsedeceğiz. Karşımıza bunlar da çıkıyor. Bunlarda ne yapacağız? Hadi diğerlerini söyledik. Yani karşımıza ayakkabı reklamı çıkıyor, araba reklamı çıkıyor, telefon reklamı çıkıyor. Parasına bakmadan bizim almamızı istiyorlar. İhtiyacımız olup olmadığını önemsemiyorlar. Bu konuda biz nasıl bir şuura sahip olmamız gerekir? Bunları söyledik. Bir Müslüman olarak ihtiyacım var mı yok mu diye kendime sormam lazım. Eşime sormam lazım, aileme sormam lazım, İslam'a sormam lazım, İslam ne diyor? Bunlardan bahsettik. Bir de manevi olanlar var karşımıza çıkan. Bunlar karşısında nasıl bir düşünce içerisinde olacağız? Kısa bir aradan sonra bunlardan bahsedeceğiz.

Kıymetli dinleyicilerimiz, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Zahiri reklamlardan bahsettik. Karşımıza çıkan bu reklamlar karşısında nasıl bir düşünceye sahip olmamız gerektiğinden bahsettik. Bir de dedik ki manevi türde reklamlar karşımıza çıkıyor. Hani insan şimdi bir ayakkabı karşına çıktı, gittin dayanamadın aldın diyelim. Bir kıyafet çıktı karşına, şekline yani böyle çok hoşuna gitti yani. Şekli şemalini sevdin. İhtiyacın olmasa da aldın, bunu yaptın veya yapmadın. Hayır ihtiyacım yok dedin. Ama manevi olan şeylere böyle bir durumumuz yok. Mesela şimdi insan bir umre reklamına diyelim denk geldi. Televizyonda, radyoda, billboardlarda veya etrafımızdaki birisi bize söyledi. Tutup da zaten şey yapma şansımız yok. Hani ya ben 5 sefer gittim ama bir sefer daha gideyim desen israf olur mu? İsraf diye zaten vaktin oldukça sürekli gitmen lazım. Peki paran yok ama diyelim gitmeye de imkanın yok. O zaman nasıl bir düşünce içerisinde olacaksın? Ya da işte hacla ilgili olan var. Veya kutsal yerleri, manevi yerleri ziyaretle ilgili reklamlar sürekli karşımıza çıkıyor. Bunlar karşısında nasıl olacağız? Velilerden bir tanesi diyor ki biz her sene hacca niyet ediyoruz. Gidemesek de onun sevabını elde ediyoruz. Yani demek ki bir insan manevi türde olan bir reklamla karşılaştığında o zaman kalbinden keşke ben de gidebilsem diye niyet edecek burada. Bakın zahirde olanın tam tersi bir durum var. Herhangi bir firmanın fark etmez, firma önemli değil burada. Burada söylemek istediğimiz şey karşınıza çıkan manevi bir reklamdan bahsediyoruz. Maneviyatınızla ilgili bir reklam. Şu firmayla gitsem demiyorum, ondan bahsetmiyoruz. Bahsettiğim şey aklınıza umre geldi orada. Diyorsunuz ki keşke ben de gidebilsem. Hacla ilgili bir reklama denk geldiniz. Diyorsunuz ki ben de yazılmıştım ama inşallah bana da çıkar da ben de gidebilirim. Ve yazılmadıysan inşallah ben de yazılırım. İnşallah hacca gitmeye bir imkan bulurum. Maddi imkan, sağlık olarak imkan değil mi? Vakit olarak imkan şartları var. İnşallah bunlara sahip olurum. Böyle niyet ettiğinizde belki hacca gitmezsiniz. Size nasip olmayabilir ama siz niyet ettiniz. Bu niyetten dolayı diyor sevap kazanırsınız. Her umre reklamına denk geldiğinizde her seferde niyet etseniz keşke gidebilsem. Ben de gitmek istiyorum. İmkanım olursa, vaktim olursa, param olursa ben de gitmek istiyorum ya. Ya Rabbi ne olur bana da nasip eyle. Buna niyetlendiniz ama olmadı. Olsun, o niyetinizden dolayı sevap elde ediyorsunuz. O zaman manevi türde olan reklamların bize faydası var eğer niyet yaparsak.

Sürekli bunların reklamı oluyor. Denildi ki manevi yerleri ziyarete gidiyoruz. Falan sahabeyi ziyaret edeceğiz. Hemen o sahabe hakkında bir Fatih okursun. Değil mi? Diğer sahabe efendilerimizin de peygamberimizin ahal ve ashabını içine katarak bir Fatih okursun. Bu reklamın sana böyle bir faydası olur. Gitmesen de. Keşke ben de gidebilsem. Benim de imkanım olsaydı dersin. Bu alemlerin sultanını görmüş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i dünya gözüyle görmüş. Ben de onun kabrini ziyaret etmek isterim. Efendimizin arkadaşını, dostunu, değil mi? Dava arkadaşını, beraber savaşa katıldığı kişiyi görmek isterim diyorsun. Böyle bir niyet içerisine giriyorsun. Efendimizle olan sevginden, muhabbetinden dolayı bunu söylüyorsun. Bu niyetler içerisine girin. Çalışıyorsun ama bir taraftan, iş yerindesin. Elinde işlerin var veya evdesin, ev işleri yapıyorsun. Ya da arabadasın, araba kullanıyorsun o anda. Ama kalben bu niyeti yapıyorsun. Kalbe engel yok ki. Yani siz elinizde, bedeninizde hangi işi yapıyor olursanız olun, kalbin niyet etmesine bir engel yok. O işi yaparken aynı anda kalbinizden bunu da geçirebilirsiniz. Hani bir Allah dostu diyor ya, Kabe'ye gittim. Birisi Kabe'ye yapışmış böyle hüngür hüngür ağlıyordu. Kalbine bir baktım ki Allah-u Teala'nın izniyle kalbe hep dünyada, dünyalık şeyler istiyor. Pazarda birini gördüm ki hep dünyalık işler içerisindeydi. Parayla, mal, mülk, o işlerle hep uğraşıyordu. Ama kalbine bir baktım ki hep Allah diyordu. Dolayısıyla insanın hangi işte olduğunun helal anlamında diyorum bir önemi yok. Kalp niyete meyillidir her zaman. Niyet yapabilir. O işi yaparken niyeti yapabiliriz. Karşımıza çıkan sahabelerle ilgili bir tur reklamı çıktıysa, umre ile ilgili bir tur reklamı çıktıysa, hacla ilgili bir tur reklamı çıktıysa veya bir alim zat, işte Şeyh Edip Ali Hazretlerine gidiyoruz denildi. Ya da Konya'da Mevlana Hazretlerini ziyarete gidiyoruz. Hemen onunla ilgili bir düşünce içerisine girmek. Evet, Mevlana Hazretleri çok büyük zattır. Hem alimdir hem velidir. İnsanların hidayetine vesile olmuş. Hatta bu vesileyle Mevlana Hazretlerinden Mesnevi'den bir şey okuyayım diyebilirsin. Mesnevi yanında o an yoktu. Telefonuna mı bakabiliriz? Mesnevi'den bir beyit okuyabiliriz. Onun bir sohbetini okuyabiliriz. Daha sonra yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i âli ve ashabını içine katarak Mevlana Hazretlerinde de bir Fatih okuyabiliriz. Bunu duyduğumuz an Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin âli ve ashabının ruhu için ve Konya'da şu an işte insanların ziyarete gittiği veya şu an şu reklamında duyduğum zatın Mevlana Hazretlerinin de ruhu için, Konya'da metfun bulunan bütün alimlerin, velilerin ruhu için bu vesileyle şöyle söylemiştir Hakk'a aşıkları: siz alimlere, velilere Fatiha okursanız, İhlas-ı Şerifler okursanız, işte Yasin Tebarek okursanız, onlara sanki bir gül vermişsiniz gibi olur. Büyüklerin de özelliği, gül verene gül vermezler. Çünkü onların büyüklüğüne gül vermek yakışmaz. Gül verene gül bahçesini verir derler. Yani onlar 10 katıyla, 100 katıyla karşılık verir. Çünkü onlar Allah-u Teala'nın böyle yaptığını bilirler. Allah-u Teala bire en az 10 verir. O ahlakla ahlaklanmışlardır. Siz bir sahabeye, bir peygambere, işte Üftadi Hazretlerine, Emir Sultan Hazretlerine, Mevlana Hazretlerine, Abdülkadir Geylani Hazretlerine bir Fatiha okuduğunuzda bunun karşılığı kat kat daha fazlasıyla size gelir. Öyleyse böyle bir reklam duyduğumuzda Bursa turu yapıyoruz. Sayıyor reklamlarda. Bursa turun içerisinde diyor ki işte Çekirge'den başlıyoruz. İşte 1. Murat Camii, 2. Murat Camii, işte Muradiye Külliyesi falan böyle sayıyorlar. Kur'an yazmaları müzesi, işte Üftadi Hazretleri, Osmanlı padişahları, Yeşil Cami, Emir Sultan Hazretleri diye böyle saydı. Her birine ismi geçerken her birine Fatiha oku hemen. Her biriyle ilgili veya bir sohbetini oku. Niye sohbetini oku diyoruz? Ahmet Diyahuddin Gümüşhane Hazretleri var, biliyorsunuz son devrin çok büyük alimlerinden, velilerinden birisi. Toplumumuza çok büyük bir etki yapmıştır. Ve çok güzel eserleri var. Harika bir sohbetleri var.

Diyor ki bizim iki çeşit müridimiz vardır. Birisi gelip bize intisap edenler, bizimle beraber olanlar, biri de bizim eserlerimizi okuyanlar. Yani siz bir alimin, bir velinin eserini, sohbetini okuduğunuzda, ondan bir cümle, onun kitabından okuduğunuzda sanki onun önüne diz çökmüşsünüz de ondan ders almışsınız gibidir. Böyle istifade edersiniz, o edeple, o düşünceli okursanız. O yüzden diyorum, bu tür reklam duyduğumuzda, bu reklamın içerisinde o zatların ismi geçtiğinde hem onlara üç ihlas bir Fatiha okuyalım, hem de o ismi geçen zatın bir eseri, bir kitabı varsa internette hemen var zaten bunlar. Kütüphanemizde varsa kütüphanemizden açıp okuyalım. Yoksa internette güvenilir bir yerden onunla ilgili bir söz okuyalım ki o sohbetin feyzinden nasipdar olalım. Yüce Mevla bu şuurda olmayı nasip eylesin. Zaman zaman insanlar bu tür reklamlar karşısında da böyle bıkkınlık gösterebiliyor. Ama Müslüman akıllı olmalı, Müslüman fırsatçı olmalı manevi konuda. Böyle reklamlar duyduğunda hemen bunu fırsata çevirmeli. Fatiha, İhlas, onun sohbetini okuma gibi ve o zatı ben de ziyarete gidebilseydim diye bir niyet içerisinde olmalı. Böyle olursa kâr eder, böyle olursa niyetinden kazanır. Yüce Mevla hem zahiri hem manevi reklamlar karşısında şuurlu olabilmemizi nasip eylesin. Zahiri reklamlarda ihtiyacımız var mı yok mu düşüncesine sahip olabilmeyi, tüketim kültürünün içerisine dalmamayı, onun seline kapılmamayı bizlere nasip eylesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dere kenarında abdest alırken bile israf etmemek gerektiğini söylediğini gönlümüze nakşetmeyi ve her ihtiyacımız olan bir şey alırken bunu aklımıza getirmeyi nasip eylesin. Manevi bütün reklamlar karşısında hac, umre, alim, veli, sahabe ile ilgili, manevi yerlerle ilgili reklamlar karşısında da niyet yapabilmeyi ve bu niyetle sevap elde edebilmeyi, onlara Fatiha, İhlas okuyabilmeyi, onların bu vesileyle eserlerinden istifade edebilmeyi nasip eylesin diyoruz. Bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, hoşça kalın, hayırla kalın.

Güneş ağır ağır çıktığı merdivenlerden inmeye başladı artık. En tepe noktasındayken gökyüzünün artık yavaşça batıya çevirdi yüzünü. Tıpkı gençliğin ömrün kemali olduğu gibi günün de kemali vardır. Ancak her kemalin içinde bir zeval saklıdır. İşte göğün zirvesinden meyil başladı, gölgeler uzuyor önümüzde. Güneşin ufkun doğusunda başlayan yolculuğunun yarısı geride kaldı. Günün tam ortası. En hareketli, en gürültülü, en telaşlı anları yaşanıyor günün. Ancak sanma ki bu hareket ebedi. Bak işte güneş bile çevirdi yüzünü. Her doğan şey gibi o da batacak vakti gelince. Bu en aydınlık zamanı aldanıp da zannetme ki karanlık bastırmayacak. Gençliğin kandırmasın seni. Bükülecek elbet belin. Zordur tabii yaz sıcağında kışı hatırlamak. Ama unutma, her yazın ardından güz gelir hiç şaşırmadan. Marifet, yazın büyüsüne kapılmadan kışa hazırlanabilmede. Kalk, bütün sesleri susturup içindeki sese kulak ver.

Kaybetme yönünü kalabalıklar arasında. Kıbleye çevir yüzünü. Anlık telaşlardan kopar kendini. Bak, ebedi huzura çağırıyor Rabbin seni. Çöl sıcağını biraz soğutup öyle duruldu huzura Nebi. Ve işte tam bu anda huzura doğrulduğunda cehennem ateşinin haram kılınacağını müjdelemişti. Ateşten korunmak için şimdi gençliğin en deli çağında, günün en sıcak anında anınla buluştur yeri. Haydi, vakit öğle namazı vakti.

İstanbul'un eşsiz tarihine, ihtişamlı saraylarına ve manevi yolculuğa hazır mısınız? İstanbul Saraylar Turu'yla Yıldız Sarayı ve Topkapı Sarayı kutsal emanetler başta olmak üzere birçok yeri ziyaret ediyoruz. Yuşa Hazretleri, Çamlıca Camii, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yıldız Sarayı, Ayasofya'yı Kebir Camii, Topkapı Sarayı, Eminönü, Boğaz'da tekne turu. 26 Eylül çıkışlı turdaki yerinizi geç kalmadan ayırın. 0543 224 0108 0543 224 0108

0: içine çok eğilip vicdanına ve kalbine çok yaklaşan kimi insanlar için büyük sorulardan biri şudur: bu hayata nasıl tahammül edeceğim? Cevaplardan birisi de şudur: la yükellifullahu nefsen illa vüs'aha. Allah bizi doğru cevaplara ulaşanlardan kılsın.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

insanı uzak dur sitem etme. Ne fakiri aç gördüm, ne zengini tok. Hedefine var rehbet.

mal, mülk, para tutkusu nefsine gelse de hoş. Unutma ki ey insan, tabutların içi boş. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

altın gümüş biriktirip Allah yolunda harcamayanları elem veren bir azapla müjdele. O gün bunlar cehennem ateşinde kızdırılıp onların alınları, böğürleri ve sırtları dağlanacak. İşte yalnız kendiniz için toplayıp sakladıklarınız. Tadın şimdi biriktirip sakladıklarınızı. Şu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim onu aldığı kişinin ve kendisinin gönlü hoşnut olarak alırsa, o mal onun için bereketlenecektir. Ama her kim de hırs ve tamah dolu bir kalple ya da aldığı kişinin gönlü olmadan alırsa, o malda onun için hiçbir bereket olmayacaktır. Ve o kimse tıpkı yiyip de doymayan kimsenin haline düşecektir. Veren el, alan elden üstündür.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
1: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Reklamları dinlediniz.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Çok muhterem kardeşlerim, hepinize Yüce Rabbim'den hayırlı akşamlar niyaz ederek sohbetime başlıyorum. Tekrar beraber olmamızı lütfeden Yüce Rabbime ayrıca özellikle şükrediyorum, hamd ve senalarda bulunuyorum. Her zamanki gibi hamd ve sena ile ve şükürle başlıyoruz yine sohbetimize. Sözlerimizin başında alemlerin Yüce Rabbine, Allah'ımıza hamd ve senaların en güzelini, en mükemmelini arz ediyoruz. Bahşettiği nimetlere, özellikle İslam ve iman şerefine hesapsız şükürlerle şükrediyoruz. Rabbim bu hamd ve senalarımızı, teşekkürlerimizi yüce dergahında en güzel şekliyle kabul buyursun inşallah. Nimetlerimizi artırsın ve bizlere o nimetlere şükretmenin en güzel yolunu göstersin inşallah. Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine de sayısız salat ve selamımızı arz ediyoruz. Yüce Rabbim kabul buyurup Efendimiz'i haberdar eylesin. Cenab-ı Hak hazretleri geçmiş günlerimizi affü mağfiretiyle karşılasın. Bizlere rahmet ve merhametiyle tecellide bulunsun. Kendi kendime, kardeşlerime sohbetlerimde nasıl faydalı olayım, nasıl yardımcı olayım düşündüm. Ve şöyle bir konuya karar verdim. Dualarla ve zikirlerle Müslümanın 24 saati diye bir konu tespit ettim kendi kendime. Yani inşallahurrahman, ömürler bir yandan geçiyor ya değerli kardeşlerim. Bir yandan hayat sermayemizi bitiriyoruz ya. Öbür yandan ölüme doğru yaklaşıyoruz ya. Rabbim lütfetsin de inşallah çok hayırlı ve bereketli azıklarla Rabbimizin huzuruna çıkmayı Yüce Rabbim bizlere nasip ve müyesser eylesin. Onun için dedim ki geçtiğimiz senelerde, geçtiğimiz sohbetlerde zaman zaman bu konulara temas ettik. Ama şöyle topluca, ki bugün sabah namazından başlayacağım inşallahurrahman, 24 saat içerisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hazretlerinin hangi vakitlerde hangi dualarını duaları okuduğunu, nasıl tesbih ve tehlilde bulunduğunu, Mevlamızı nasıl zikrettiğini ve bu akan zaman içerisinde, geçen hayatın içerisinde neler yapabiliriz, günümüzü nasıl değerlendirebiliriz, hani diyorduk ya, saati vahidedir ömrü cihan, saati taate sarfayla heman diyordu büyüklerimiz. Babacığım rahmetullahi aleyh bu şiiri vaazlarında sık sık okurdu böyle. Değerli kardeşlerim, onun için ben de arzu ettim ki kardeşlerime yeniden bir hatırlatmada bulunayım. Yeni bazı belki dualarla karşılaşacağız, onları hatırlatalım. Bunların bazıları bildiğimiz dualar ama nerede nasıl okuyacağımızı tam bilemiyoruz belki. Veya yeni dualarla karşılaşacağız, onları kaydedelim, tespit edelim ve inşallahurrahman onları da okuyalım, onlardan istifade edelim. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hazretlerinin mübarek dilinden namazların evvelinde ve sonrasında zaman zaman okunacak olan bu tesbihleri, bu zikirleri, bu duaları siz değerli kardeşlerime hatırlatmaya çalışacağım inşallahurrahman. Umarım ki alemlerin yüce Rabbi olan Allah'ımız o tesbihlerimizle, o zikirlerimizle, o dualarımızla bizleri kıyamet gününde, mahşer gününde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin liderliğini yaptığı cemaatin içerisine çeker de oradan hep beraber cennete gideriz ve de ebedi saadete, ebedi mutluluğa ereriz inşallahurrahman. Tabii değerli kardeşlerim, ben sizlere duaları ve zikirleri hatırlatmış olacağım. Çok enteresan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o kadar çok dua ve zikirle meşgul olduğunu görüyoruz ki. Yani sanki zannedersiniz ki her işi bırakmış Peygamberimiz Efendimiz sadece tesbihatla, sadece dua ile, sadece zikirle meşgul olmuş. Hayır, asla öyle değil. Dünya hayatı onların döneminde de akmış. Onlar da yerine göre hayatın çileleriyle, dertleriyle, kederleriyle boğuşmuşlar. Savaşlar olmuş, gazvelere çıkılmış.
efendim sahabesinin işleriyle meşgul olmuş, ailesinin işleriyle meşgul olmuş, Hazreti Hasan ve Hüseyin efendilerimize mesela zaman ayırmış. Yani değerli kardeşlerim, onlar da kendilerine göre bir telaşın, bir zaman akışının içerisindeler. Ama bu arada hayatı tanzim ederek Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz Hazretleri bilhassa beş vakit namazla hayatlarını tanzim ederek, onun evvelinde ve sonrasında dualar ve zikirler de bulunarak hayatı güzelleştirmişler, bereketlendirmişler, nurlandırmışlar. Sahabe-i Kiram Efendilerimiz de o hatıratı bize hep aktarmışlar. Biz de kendimiz becerebildiğimiz kadar okumaya çalışıyoruz. Tabii ben bazı hatırlatmalarda bulunacağım. Şu zamanda şu duayı okuyalım, şöyle okuyalım, böyle okuyalım diye. Eğer arzu ederlerse kardeşlerim mesela telefonlarına kaydedebilirler. Veya ellerine bir kağıt kalem alıp duaları, tesbihleri kaydedebilirler. Dua mecmualarımız var evlerimizde. Bizim o söyleyeceğimiz duaları hadis kitaplarımızdan veya işte dua mecmualarından bulup bundan sonra hayatlarına daha çok tesbihle, daha çok zikirle, daha çok tehlille yön verirlerse hem benim için faydalı olur, hayra delalet eden olmuş olduğum için, hem de sizler için büyük bereket olur. Hadis-i şerifleri gördüğümüz zaman değerli kardeşlerim göreceksiniz ki çok müjdeli haberler var, çok güzel haberler var Aleyhissalatü Vesselam'dan. Hem de hadis kitaplarımızdan böyle sahih hadisleri de seçtim sizler için. Yani biliyorsunuz fazaili amalde zayıf hadislerle de amel edilebilir. Yok, bugünkü hadislerimin hepsini sahih hadislerden seçtim. İlerideki sohbetlerimizde tahmin ediyorum 2 veya 3 hafta belki devam edebilir bu sohbetler böyle peş peşe. İleride bu hadisi şerif zayıftır derim eğer zayıf bir hadis varsa, ki onlarla da zaten her zaman söylüyoruz amel edebiliriz. Onlarla da hayatımıza Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz Hazretlerinin bize gösterdiği veya sahabenin efendim tarif ettiği şekliyle yön verebiliriz. Cenab-ı Hak Hazretleri bizleri Resulullah'ın ahlakıyla ahlaklanmayı ve de bizlere onun ahlakıyla şereflenmeyi nasip etsin ve de onun yolundan ayırmasın inşallahurrahman değerli kardeşlerim. Bakalım ona zamanı nasıl değerlendirmiş, zamana nasıl bir kıymet yüklemiş, biz de onun yolunda olmaya çalışalım inşallahurrahman. Aslında şer'i gün, her zaman söylüyoruz bunu, akşamla başlar. 24 saat denilince belki akşamla başlamak uygundur diye düşündüm ama yok dedim, sabah namazından başlayayım. Çünkü bizim hayatımız, günlük çalışmamız, meşgalemiz sabahla başlıyor değerli kardeşlerim. Sabah namazından başlayayım şöyle değerli kardeşlerimize. Nasıl namazımızı kılarız, namazdan evvel ne yaparız, kalkarken nasıl davranırız? İşte bu aradaki bazı duaları, arada unuttuklarım olursa ileride onlara tekrar dönerim. Siz hatırlatırsanız eğer efendim onlara da tekrar döner, diğer kardeşlerimiz onları da hatırlatırız. Yani bugün şöyle başlayacağız sabah namazından itibaren inşallahurrahman. Gidebildiğimiz kadar gideceğiz. Sonra sohbetimiz tamamlanınca da kaldığımız yerden diğer namazlara, diğer vakitlerde okunacak dualara ve tesbihlere devam ederiz. Ondan sonra da inşallah en sonunda da günlük değişik zamanlarda istediğimiz zaman okuyabileceğimiz tesbih ve tehlilleri, yapabileceğimiz duaları, Resulullah'ın bazı tavsiyelerini siz değerli kardeşlerimize paylaşırız. Ben burada şunu hedefliyorum değerli kardeşler. Bir tek kardeşim, mesela bugünkü sohbetten dolayı bir tek kardeşim bir duadan veya bir hatırlatılan tesbihden, zikirden istifade ederse, onu hayatına koyarsa, bundan sonra onu okumayı adet edinirse, işte ben onu kazanmış olurum. Yani onu birkaç defalar söyledim. Çoban düdüğü çalmış, çoban düdüğü çaldı derlermiş ya, bunu birkaç defa böyle sizlere söyledim ama bir paylaşamadık doğrusu. Ben de o çoban gibi düdüğü çalmış olurum, bir kardeşime faydalı olmuş olurum, bir mümine güzel bir şeyi telkin etmiş olurum, bir hatırlatmada bulunmuş olurum. Fezekkir fe inne zikra tenfa'ul müminin. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Resulullah'a bile sen hatırlat zira hatırlatmak müminlere fayda verir diye buyuruyor. Ben de inşallah bu görevi ifa etmeye çalışacağım zamanımın el verdiği kadarıyla değerli kardeşlerim. Evet, sabah namazıyla başlıyoruz. Şöyle diyorum,
bir mümin ailesiyle birlikte sabah namazını rahatlıkla kılabilecekleri kadar bir zaman için sabah namazına erkence kalkmalı. Saat mi kuracağız? Telefonumuzu mu kuracağız? Ne yapacaksak ayarlayacağız ve de zamanı gelince, hem de ne kadar zaman için, bütün aile efradı, hatta küçük çocuklar bile değerli kardeşlerim. Yani hani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocuklarınız 7 yaşına gelince namazı emredin diye buyuruyorlar ya, böyle 7-8 yaşlarına gelmişse zaman zaman, mesela tatil günlerinde, hele hele 10 yaşına gelmişse muhakkak, zaten yavrularımız şimdilerde sabahları erken efendim okullarına gidiyorlar, ona göre onları kaldırıp onları namaza alıştırmak ne kadar önemli. Evet, kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem 7 yaşına geldiği zaman çocuklarınıza, evlatlarınıza namazı emredin diye buyuruyorlar. Hatta 10 yaşına geldiği halde hala eğer kılmıyorsa onları cezalandırın diyor Peygamberim efendim sallallahu aleyhi ve sellem. Gençliğin hali bu konuda himmete muhtaç. Anneler ve babalar, Konya'mızın 4-5 ilçesinde görev yaptık değerli kardeşlerim. Bu arada ben Kur'an kurslarına ve İmam Hatip okullarına da gittim. Orada çok güzel şeylerle karşılaştığımız zamanlar oluyor ama bazı şeyler bizi üzüyor. Bu arada gençlerle, umumi gittiğimiz yerde gençlerle sohbet etme, onların halini görme imkanımız oluyor. İnanın böyle anneler ve babalar, yani sadece Kur'an kursuna göndermekle, sadece İmam Hatip okuluna göndermekle göreviniz bitmiyor. Sizlerden Allah aşkına diye rica ediyorum, her zamanki gibi yani namaz çok önemli, çok. Yavrularınızı 8-10 yaşlarına gelmişlerse mutlaka ama mutlaka sabah namazlarına kaldırın, onları namaza alıştırın. Sakın ha dünyada merhamet edeceğim, uykusunu bozmayacağım diye onu cehennem ateşine atmayın. Sizlerden istirham ediyorum değerli kardeşler. Biliyorsunuz ben hemen her sohbetimde bu konuya temas etmeye çalışıyorum. Çünkü biliyorum ki namaz çok önemli. Sabahleyin oldu mu? Tabii siz bilirsiniz değerli kardeşler. Biz söyleriz, hatırlatırız, kardeşlerimizden ricada bulunuruz. Ama siz bilirsiniz. Ben bugünün dünyasını sizinle beraber yaşıyorum. Gördüğüm manzara, cereyan eden hadisat, yani işte son 1-1,5 ay içerisinde geçirdiğimiz bazı günler, gördüğümüz yaşadığımız hadisat, dünyanın hali, Türkiye'nin içerisindeki bazı durumlar düşünen insanları üzüyor değerli kardeşlerim. Bir endişe içerisindeyiz. Hep beraber değil mi? Acaba benim veya benim kardeşlerimin işlediği bir günah gayretullah'a dokunur mu? Rabbimiz razı olmaz mı ondan? Bu endişemiz var. Düşmandan korkmuyorum. Kendimizin günahlarından korkuyorum derdi hep değerli kardeşlerim. Efendim, önce diyorum ki aile reisi kalkmalı. Bu görev aile reisinin. Evin babası namaza ilk önce kendi kalkmalı. Tamam mı efendim? Sonra eşini kaldırmalı, beraber çocuklarını kaldırmalılar. İkisinin beraber görevi. Artık çocukların tamamını baba mı kaldırır, anne mi kaldırır, beraber mi kaldırırlar veya kızlarını anne kaldırır, erkekleri baba mı kaldırır? Nasıl bir görev taksimi yapmışsanız yeter ki yavrularınızı namaza kaldırın. Ve de hepsinin namazlarını yetiştireceği şekilde diyorum, sabah namazına uyanılmalı muhakkak. Bir müminin evinin ışıkları sabah namazı vakti mutlaka yanmalı. Yani gayet tabii ışık yakmak değil. O vakitte, o nurlu vakitte, o bereketli vakitte ayakta olmak. Allah'ın emrini yerine getirmek için ayakta olmak. Sizlerden istirham ediyorum. Sonra değerli kardeşlerim, tabii dualarla ve zikirlerle dedik ya, kalkarken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uykudan kalkarlarken şöyle dua ederlermiş. Elhamdülillahillezî ahyâna ba'demâ emâtenâ ve ileyhin nüşûr. Şimdi ben kardeşlerime diyorum ki hadislerin genel şeysinden, yani genel İslami kültürden, genel mefhumundan alarak kalktınız, sağ tarafınızdan kalkınız. İlk sağ adımınızı atınız, sağla başlayınız, besmeleyle kalkınız yatağınızdan. Sonra güzel bir eûzü besmele çekiniz. O günün başlangıcıdır o çünkü. Cenab-ı Hak Hazretleri lütfetmiş, Yüce Rabbim sizi sabah namazına uyandırmış.
Sonra ona hamd ediyor aleyhissalatü vesselam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uykudan kalkarlarken böyle dua ederlermiş. Siz de ne olur bunu ya dua kitaplarımızdan bulun, ya hadis kitaplarımızdan bulun, ya şimdi kaydedin filan. Allah'ın Resulü'nün duası ile İmam-ı Tabarani efendim kitabı duada bu yani sahih bir hadisi olarak naklediliyor bize. Böyle dua ederlermiş. Ben biraz daha uzunluğu ezberlemişim. Aradım doğrusu bulamadım. O uzun dua şeklini nereden acaba temin ettim diye. İnşallah onu yine araştırırım. Eğer bulabilirsem sizlerle onu da paylaşırım. Sadece efendim kitabı duada bu bölümü var. Duanın, Resulullah'ın duasının. Elhamdülillahillezî ahyâna ba'demâ emâtenâ ve ileyhin nüşûr. Kalkar kalkmaz ilk defa bu duayı okuyor. Ne diyor aleyhissalatü vesselam? Ölümden sonra bizi dirilten Allah'ımıza hamd olsun. İnanın böyle uyku bir ölüm. Ölüm. Hakikaten uykuda insanlar ölüyor. Yani ayet-i kerimede de işaret var. Ruh belirli bir miktar. Yani hani diyorlar ya ölümün kardeşi diye uyku için. Evet şey yok ama sonunda kabir yok, cenaze namazı falan yok ama ölümün kardeşi. Bazen dalgın uyuyan bir insanın yanında geziyorsunuz, tozuyorsunuz, gürültü yapıyorsunuz, dolabı açıyorsunuz, kapatıyorsunuz, bakıyorsunuz hiç duymuyor. Onun için dedelerim ne demişler? Allah uyur arkasına uyanık düşürmesin diye. Rabbim muhafaza buyursun. Bazen ev halkının o gafletinden istifade edip kötülük yapan insanlar bile olabiliyor. Uyanmıyor insanlar uykulu. Hele hele uykusu ağır olanlar. Evet. Onun için küçük ölüm diyoruz. Kalkınca böyle dua ediyormuş Peygamberimiz Efendimiz. Ölümden sonra bizi dirilten, yani o uyku ölümünden sonra öyle diyeyim. Bizi dirilten Rabbimize hamdolsun ki ve ileyhin nüşur, dönüş de ona olacaktır. Yarın mahşer gününde ona döneceğiz. Artık kendinize göre Resulullah'tan umumi olarak duyduğunuz duaları da ilave edebilirsiniz. Yani mesela Bismillah ve billah ve tevekkeltu alallah. Ve la havle ve la kuvvete illa billah. Kalkarken böyle dedim ya, sağ tarafımızdan kalkalım, sağ ayağımızla ilk efendim yere basalım. Ondan sonra da Resulullah'ın bu duası, sonra yani değişik tevekkül, Cenab-ı Hak Hazretlerine tevekkül ettiğimize ait değişik dualar. Dualar, onlar gelecek inşallahurrahman. Böyle dualarla kalkıyoruz. Abdest tazeleyeceğiz tabii. Özür diliyorum. Bu hayatın gerçeği. Biz insanız, beşeriz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretleri her konuda bize dua öğretmişler. Sonra abdest tazelemek için helaya giderken, tuvalete giderken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu duayı okuyorlardı. Bismillah. Eûzu billahi minel hubsi vel habais. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eskiden boşluğa gidiyordu. Onlar yani böyle ağaç aralarına, evlerde o zaman özür diliyorum tuvalet yoktu. Ama şimdi hepimizin evlerinde var. Öyleyse tuvalete girmeden birkaç adım öncesinde, 3-5 adım öncesinde bu duayı okuyabiliriz. Tabii tuvalete girince bu duayı okumak asla doğru olmaz. Saygısızlık olur. Kapısından birkaç adım önce, tamam mı efendim? Ben biliyorum, kardeşlerime ben bu duaları telkin etmiştim. Mesela kalktığı kapının efendim üzerine zaman zaman söylüyorum ben. Hani o hani yapıştığı yere zarar vermeyen kağıtlar var. Onları yazın. Çocuklarımız falan öğreninceye kadar, ezberleyinceye kadar biz de öyle yapalım. Biz de öyle yapalım. Madem ki duaları ezberleyeceğiz. Oradaki zararlı varlıkların İnsanlara zarar vermemesi için, ki bu konu çok önemli bir konu değerli kardeşlerim, o zararlı varlıklar, Cenab-ı Hak Hazretleri o sıkıntılı hale düşen kardeşlerime Allah şahit ki bütün samimiyetimle, bütün gönlümden gelen duygularla acizane dua ediyorum. Rabbim onlara afiyet versin, Rabbim onları sıkıntılardan kurtarsın. Yani günümüzün insanı bu manevi rahatsızlıklar sebebiyle çok sıkıntılı. Çok sıkıntılı. Biliyorum ben. Her müftülükteki fetva nöbetlerimde birkaç kardeşimiz geliyor. Şeytan musallat olmuş. Taife-i cin musallat olmuş. Şöyle olmuş, böyle olmuş, çıkış yolları arıyorlar. Bu konuda eskiden çok mahir insanlar varmış. Yani onlar da kalmadı mı, ne oldu bilmiyorum değerli kardeşlerim. Kolay kolay da kurtulunmuyor bu şerden. Ne yapacağız? Çare bulacağız, tedbir alacağız.
tedbir alacağız. İşte o tedbirlerden biri tuvalete girmeden, tuvalete yaklaşırken Resulullah böyle söylüyorlar. Bismillah, eûzu billahi minel hubsi vel havâiz. Bütün kirli ve çirkin şeylerden Allah'a sığınırım. Türkçelerinde acizane söylemeye çalışıyorum ki Arapçasını öğrenmeyen kardeşlerim hiç olmazsa Bismillah desinler. Ya Rabbi, bütün kirli, bütün zararlı, bütün pis şeylerden sana sığınırım veya Allah'a sığınırım şeklinde bir istiaze ile tuvalete girilsin. Çünkü o zararlı varlıklar böyle kirli yerlerde insanlara, efendim çöplüklerde, tuvalette, banyoda, oraları seviyorlar o zararlı varlıklar. Buralarda insanlara musallat oluyorlar. Dedelerim, ben dedemi nenemi hatırlıyorum, büyüklerimizi hep hatırlıyorum. Onlar da tuvalete girerken destur diyerek girerlerdi. Ne demek? Yani orada o zararlı varlıklar varsa çekilsinler. Ayağına şurasına burasına basmayayım da bana zarar vermesin diye. Ecdadımızın adetidir bu. Destur demek izin ver demek. Çekil oradan, yolumu aç demek. İzin almak demek. Ama biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi ve tavsiyesi esastır. Bunlar sahih hadisler. Aleyhissalatu vesselam, "Eûzu billahi minel hubsi vel habâis." Böyle dua ediyorlar. Bismillah, "Eûzu billahi minel hubsi vel habâis." Bismillah, bütün çirkin, bütün kirli, bütün kötü şeylerden Allah'a sığınırım. Değerli kardeşlerim, tabii onu ayrıca ele alırız inşallah. İhtiyacımızı giderirken takılmamız gereken tavırlar var. Yani edep var. Aleyhissalatü vesselamın tavsiyeleri var. Ben bugün zikirler ve dualar olduğu için sadece duaları efendim söyleyeceğim. Geçmişte söyledik ama ihtiyaç olursa yine ilerideki sohbetlerimizde ele alırız onu. Sonra ihtiyacımızı giderdik. Çıktıktan sonra Resulullah'ın iki ayrı zamanda yaptığı iki ayrı dua var. Bazen diyor kitaplarımız Resulullah vufranek derlerdi. Ya Rabbi ne olur beni bağışla. Vufranek. Ya Rabbi beni bağışlamanı diliyorum. Tuvaletten çıkmışız. Birkaç adım geride bırakmışız. Abdest almaya doğru gidiyoruz. Acele etmeyeceğiz. Orada da Resulullah'ın duası var. Dedim ya, hayatın her safhası için Allah'ın Resulünden bize dualar gelmiş. İşte ihtiyacını giderdikten sonra Resulullah bazen gufranek, ya Rabbi bizi affet, bizi bağışla, senin affini bağışlamanı dilerim. Veya elhamdülillahillezî ezhebe annil ezâ ve afâni. Bazen de Resulullah böyle dua ederlermiş. Benden o sıkıntıyı gideren Rabbime, yani bende üzerimde bulunan o sıkıntıyı gideren Rabbime ve bana afiyet veren Rabbime hamdolsun. Böyle de dua edebilirmişiz. Tamam mı efendim? Resulullah bazen öyle dua etmişler, bazen böyle dua etmişler. Sonra hemen acele etmiyoruz değerli kardeşlerim. Her zaman söylüyorum bunu. Abdest almaya vakti, halimiz, bedenimiz uygun hale gelecek. Yani bunu açıkça söylesem acaba ayıp olur mu televizyonda değerli kardeşlerim? İnşallah faydalı olur, ayıp olmaz. Çok çok özür diliyorum, bağışlayın beni. İdrar sızıntısı bitecek kadar bir zaman bırakmak lazım. Yani bazen bunu biz vaazlarımızda falan söylüyoruz da bilmiyorum ben televizyonda bu sohbetlerde söyledim mi? Yani acele ederseniz insan vücudunun yaratılışı öyleymiş bilhassa erkeklerde. Çok çok özür diliyorum, bağışlayın beni ama bu önemli bir konu, taharet konusu çok önemli bir konu biliyorsunuz. Efendim abdest alacağız biraz sonra, o sızıntı devam edecek olursa abdestimizi bozma ihtimali olabilir. Onun için birazcık o arada oyalanıyoruz, dikkat, kendimize göre istibra yapıyoruz, tamam mı efendim? Fıkıh dilinde ona istibra deniliyor. Yani idrar sızıntısından temizlenmiş oluyoruz ki abdestimizi rahat alalım. Ondan sonra geliyoruz abdest alacağımız lavabomuza, abdest alacağımız yere. Güzelce bir eûzü besmele çekiyoruz ellerimizi yıkarken. O arada kitaplarımızda, ilmihal kitaplarımızda filan gördüğümüz abdest duaları Resulullah'tan gelen dualar değil. O dualar selefimizin tespit ettiği dualar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de bu konuda söylediği bazı tavsiyeleri var ama ona, o konuya inşallah ayrı bir temas edelim. Ama biz önce güzelce bir niyet ediyoruz abdest alırken. Hanefi mezhebine göre abdest ibadetin kendisi değil de vasıtası olduğu için abdeste ve gusle niyet etmek farz değil, sünnet. Ama insan kendini toparlamalı. Yani biraz sonra namaza duracağız, Allah'ın huzuruna duracağız. Onun için böyle, hem de namazda diyor İslam büyükleri, namazda gereken huşuu
gereken huduu, yani gereken huzuru, kalp huzurunu, organların huzurunu bulabilmek için abdest anında dikkatli olmak lazım. Abdeste dikkat etmek lazım. Kafada başka şeyler var, abdest alıyor. O namazda da huzursuz olunabilir. Ama böyle Euzü Besmele'mizi çekmişiz ki besmele şart. Abdestin başında aleyhissalatü vesselam mutlak tavsiye ediyorlar. Abdestin başında mutlaka besmele çekilmesi lazım. Bu konuya ayrı bir temas edelim inşallahurrahman. Yani bugün duaları gördüğümüz için o konuya fazla zaman ayırmayacağım. Ama güzelce niyet ediyoruz ve pırıl pırıl şartlarına riayet ederek gönül huzuruyla suyu israf etmeden ve de çok önemli bir şart, abdest suyunu fazlaca üstümüze sıçratmadan abdestimizi alıyoruz. Efendim biraz evvel söylediğim o sabahleyin kalktığımızda okunacak dua şu olabilir. Elhamdülillahillezî ahyâna ba'demâ emâtenâ ve ileyhin nüşûr. La ilâhe illallahü vahdehu la şerîke leh. Lehul mulk ve lehul hamd ve hu alâ kulli şeyin kadîr. Subhânekallâhumme estağfiruke li zembî ve es'elüke rahmetek. Rabbi zidni ilmen ve fehma ve la tuzi' kalbi ba'de iz hedeyteni ve hebli min ledünke rahmeh inneke entel vehhab. Hatırlayamamıştım doğrusu. Arzu eden kardeşlerim bunu şeyde bilirler. Efendim kitaplarımızdan bulup ezberleyebilirler. Muhakkak ben bunu büyüklerimizden bir yerden duymuşumdur veya bir yerden almışımdır. Ama bulamadım. Bulduğum zaman sizlerle paylaşacağım inşallahurrahman. Efendim sabah namazına kalktık. Abdestimizi aldık güzelce. Dikkat edilmesi gereken konulara dikkat ettik. Ve de sabah namazı için sünnete doğru yöneldik. Ben diyorum ki namazımızı daha huzurla kılmak için bu arada ya biraz istiğfar okuyalım. Birkaç tane değerli kardeşlerim. Mesela 7 defa olabilir. 3 defa olabilir. Yani Estağfirullahalazim, Estağfirullahalazim, Estağfirullahalazim. Eğer zamanınız var da abdestli haldeyken mümkün olduğu kadar bütün duaları değerli kardeşlerim abdestli olarak okumaya çalışalım inşallah. Bilhassa duaları. Abdestsiz olduğumuz zamanlarda tesbihde, tehlilde, salatu selamda bulunabiliriz. Mesela Subhanallah, Subhanallah diyebiliriz. Elhamdülillah diyebiliriz. Allahu Ekber diyebiliriz. Allahumme salli ala seyyidina Muhammed diyebiliriz. Ama özellikle dualarda, tabii o tesbihlerde de abdest çok güzel. Ama dua yapacağımız zaman muhakkak abdestli olmaya gayret edelim. Çünkü abdest duanın kabulünde çok müessirdir diyor İslam büyükleri. Hatta ben bunu daha evvel sizinle paylaşmıştım. Benim bir Yusuf amcam vardı, Allah rahmet etsin. Ben bu tip şeyleri sizlerle paylaşıyorum değerli kardeşlerim. Olur ya bir kardeşime faydalı olurum diye. Demişti ki bana, yahu hocam abdestsizken yaptığım duanın reddolunduğunu gördüm, geri çevrildiğini gördüm demişti. Onun için diyorum ki duada bilhassa mümin abdestliyken de abdestsizken de nurludur, bereketlidir, güzel insandır, mübarek insandır. Rabbimizden icabet istiyoruz. Onun için temiz olmak, taharet üzere olmak güzeldir. Abdestimizi aldık mı sabah namazına doğru giderken, sabah namazını kılacağız ya, önemli bir görevimizi ifa edeceğiz. Böyle hem ruhumuzu hem bedenimizi hem ağzımızı biraz sonra Rabbimizi zikredeceğiz. Rabbimizi efendim zikirde bulunacağız, yani namaz ile ve ona münacaatta bulunacağız. Ağzımızı temizleyelim. Tamam mı efendim? Yani birkaç istiğfar okuyalım. Ya vaktin müsait olduğu kadar, becerebildiğimiz kadar. 3 defa bile olsa kafi. Namaza duracağız seccadenin üzerinde. Hem namaza konsantre olmamızı sağlar hem de ağzımızı temizlemiş oluruz. Estağfirullahalazim, Estağfirullahalazim, Estağfirullahalazim. Bu arada eğer vakit varsa değerli kardeşlerim, erken kalkmışsak, hani günümüzün başlangıcının bereketli olması için bilen kardeşlerime sabah namazından evvel Seyyidül İstiğfarı bir okumalarını tavsiye ediyorum. Ki temizliklerin en güzeli. Yani istiğfarların en güçlüsü. Biraz sonra okuyacağım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakın ne buyuruyorlar Seyyidül İstiğfar konusunda. Seyyidül İstiğfarı biliyorsunuz. Bütün kitaplarımızda Seyyidül İstiğfar, yani istiğfarların efendisi, yani sevabı en çok olanı, en güzel olanı, en mükemmeli diye aktarılır. Resulullah da Seyyidül İstiğfar diyor çünkü. Buyuruyorlar ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Seyyidül İstiğfar şudur. Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ente halakteni
وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت برحمتك يا أرحم الراحمين diye sonunda büyüklerimiz bize ilaveyi telkin etmişler, tavsiye etmişler. La yagfiru zunube illa ent. Orada hadis-i şerif bitiyor. Allahumma ente rabbi. Mana verelim mi? Hadi verelim. Yani nasıl olsa acele etmeyeceğiz. Allahumma ente rabbi. Ey Allah'ım sen benim Rabbimsin. La ilahe illa ente halakteni. Senden başka mabut yok. Ve beni sen yarattın. Bak bak, ilticanın güzelliğine bak. Yani ya Rabbi sen benim Rabbimsin. Senden başka ilah, senden başka mabud ve tanrı yok. Ve ente halakteni, beni de sen yarattın ya Rabbi. Ve ene abduke, ve ben senin kulunum. Ve ene ala ahdike ve vaadike mestata'at. Gücümün yettiği kadar sana verdiğim vaat, sana verdiğim taahhüt üzerinde olmaya da, yani kulluk ahdi üzerinde hayatımı devam ettirmeye de elimden gelen gayreti sarf ediyorum ya Rabbi. Hani Rabbimiz sordu. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? O arada bir taahhütte bulunduk. İşte o taahhüde işaret, kulluk taahhüdüne, kulluk ahdine işaretle ve ene ala ahdike, sana senin ahdin üzere ve vaadike, ve senin sana olan vaat üzere kulluğumda devam etmeye çalışıyorum ama ne kadar? Mestata'tu, gücümün yettiği kadar. Becerebildiğim kadar. Takatımın yettiği kadar. Eûzu bike min şerri mâ sanaat. İşlediğim günahların, yaptığım kötü işlerin şerrinden sana sığınırım Allah'ım. Ne güzel değil mi? Ne kadar tatlı değerli kardeşlerim. Ebu leke bi ni'metike aleyye. Senin benim üzerime olan bütün nimetlerini de itiraf ediyorum. Sen bana neler bahşettin. İnsan olarak yarattın. Sanki yani lisan-ı halimize böyle söylüyoruz. Üzerimdeki bütün ebu leke bi ni'metike aleyye. Üzerimdeki bütün nimetlerini itiraf ediyorum ya Rabbi. İnsan olarak sen yarattın. İman şerefini sen verdin. Sen bütün içinde bulunduğumuz bütün bu nimetleri sen lütfettin ya Rabbi. Ben bütün bu nimetlerin senden olduğunu itiraf ediyorum. Ve ebu bizenbi. Günahlarımı da itiraf ediyorum. Günahlarımı da biliyorum. Günahkarlığımı da biliyorum. Fagfirli, ne olur beni bağışla, beni affet. Fagfirli, ne olur beni affet Allah'ım. İnnehu veya fe innehu la yagfiru zunube illa ent. Günahları da senden başka affedecek yok Allah. Senden başka da bağışlayacak yok. O kadar günahlara giriyoruz. Allah'tan başka bir kudretin, bir merciin, bir makamın bizi affetmiş olması mümkün mü? Mümkün değil. Ancak Allah'ımız. Hatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile Rabbimiz müsaade ederse şefaat ile devreye girecek. Onun bile affettim yetkisi Rabbimiz vermezse yok. Tabii o kime verecek, ona vermeyecek de kime verecek ayrı bir konu ama men zellezî yeşfeu indehu illâ bi izni. Onun izni olmadan hiç kimse onun katında şefaat edemez. Peygamberler de dahil. İnşallah Resulümüze verecek. Ayrı. Velilere verir, alimlere verir, şehitlere verir ayrı. Ama ancak o izin verirse. Ancak o izin verirse. Taha suresinde de ayrıca işaret var. Resulullah buyuruyorlar ki bu seyyidül istiğfarı Allah aşkına bilmeyen kardeşlerim ezberlesinler. Ne olur? Ne olur? Bakın müjdeye bakın şimdi. Dedim ya Buhari, İmam-ı Buhari, Nesai, Tirmizi rivayet etmişler. Sahih bir hadisi şerif. Men kâlehâ mûkînen bihâ hîne yumsî femâte min leyletihî dehalel cennet. Bir kişi bu seyyidül istiğfarı gönlünden gelen samimiyet, ihlas ve imanla Rabbinin kendini affedeceğini, oradaki manaların hakikatini, gerçekliliğini böyle ruhuna sindirerek ikan ile, yani yakini bir iman ile okuyacak olursa, eğer akşam okumuşsa o gece ölürse dehalel cennet, cennete girdi diyor Peygamberimiz. Seyyidül istiğfarla. Ve men kâlehâ mûkînen bihâ hîne yusbih. Sabahladığı zamanda yine öyle imanla, gönlünden gelen ihlas ve samimiyetle inanarak yakini bir imanla sabahladığı zaman okuyacak olursa fema temin yevmihi dehalel cennet. O gün akşam, sabahtan akşama kadar o gün ölecek olursa cennete girdi buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. Dehalel cennet. Cennete girdi diye buyuruyor. Onun için ben diyorum ki kardeşlerime, ha bu sabah namazından sonra da olabilir. Zaman daralmışsa veya işte dalgınlık etmişsek, unutmuşsak, ama niye seyyidül istiğfarı namazdan evvel diye hatırlattım ben? Dediğim gibi kendimizi bir temizleyelim.
Kendimizi bir temizleyelim. Rabbimize bir yalvaralım namaza. Ondan sonra bu huzur ile duralım diye öyle aklıma geliyor. Yani yoksa sabahleyin veya akşamleyin hangi vakitte olursa olsun. Ve fakat namaza doğru giderken temiz gitmekte büyük bereket var. İstiğfarlarla, salatu selamlarla. Yani kimin huzuruna duracağımızı. Hazret biliyor musunuz değerli kardeşlerim? Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz hazretlerinden öyle rivayet ediliyor. Abdest almaya başladı mı? Böyle seleften bazı büyük insanlarda da var bu. Rengi sararır, kızarır filan böyle. Derlermiş ki efendim halinizde bir değişiklik oldu. Kimin huzuruna durmaya hazırlanıyoruz biliyor musunuz dermiş. Kimin huzuruna durmaya hazırlanıyoruz? Namaz öyle rastgele bir ibadet mi? Allah'ın huzuruna duracağız. Rabbimizle beraber olacağız. Ama sabahleyin kalkmışız, o ne büyük şeref. Müminin sabahleyin kalkınca ilk işi bu. Mevlasının huzuruna durmak, ona yalvarmak ve de onun koruması altına girmek. Hadis-i şerif gelecek biraz sonra inşallahü rahman. Tamam efendim. Ondan sonra sabah namazımızın sünnetini kılıyoruz. Niyetimizi ediyoruz, kıblemize yöneliyoruz seccademizin üzerinde. Niyet ettim Allah rızası için sabah namazının sünnetini kılmaya, yöneldim kıbleye. Tamam mı efendim? Yani mutlak olarak söylense de olur. Bunları işledik hep. Sabah namazının sünneti demesek bile, niyet ettim Allah rızası için namaz kılmaya yöneldim kıbleye desek bile yeterli. Ama hocam ben alışmışım rekatları falan da söylüyorum. Olsun, zararı yok, olabilir. Bazı kardeşlerimiz niyet ettim Allah rızası için sabah namazının iki rekat sünnetine diyor mesela. Tamam, zarar yok. İki şey, bir namaza niyet edeceğiz, ibadettir, niyetsiz olmaz. İkincisi kıbleye yöneldiğimizi söylersek güzel olur. Ömer Nasuhi Bilmen hocamız öyle söylüyor. Böylece güzelce sabah namazımıza duruyoruz. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra aleyhissalatü vesselam genelde öyle adet edinmişlerdi. Kul ya eyyuhel kafirun suresini, ikinci rekatta İhlas kul huvallahu ahad suresini okuyorlardı. Sabah namazımızın sünnetini bitirdik. Erkekler için söylüyorum, camiye gidebilecekler için söylüyorum. Eğer sabah namazının bu sünnetini böyle evde kıldıktan sonra erlik eder, yiğitlik eder, mertlik eder, nefislerini ayaklarının altına alırlar, sabah namazının cemaat için camiye giderlerse dünyalar kadar ecir alırlar. Dünyalar kadar ecir alırlar. Bakın, sadece sabah namazının sünneti için Resulullah ne buyuruyor biliyor musunuz değerli kardeşler? Sahih hadistir. İmam-ı Müslim ve İmam-ı Tirmizi rivayet etmişler. Bütün hadis imamlarımız da sahih remzini koymuşlar. Farzı için demiyorum ha. Dünyalar kadar dedim ya. Sadece sabah namazının iki rekat sünneti için Resulullah ne buyuruyorlar? Rek'atel fecri hayrun mined dünya ve ma fiha. Sabah namazının iki rekat sünneti dünya ve ondaki, dünya ve içindeki her şeyden daha hayırlı. Kaç dakikada kıldınız? 3 dakikada kıldınız. Sabah namazının sünnetini o 3 dakikada kıldığınız 2 rekat sünnet terazinin bir kefesine koyun. Sonra bütün altınlarıyla, gümüşleriyle, şunlar bunlar hepsini bit. Her gün bu ha. Sabah namazını kılan bütün mümin kardeşlerim her gün bu ecri kazanıyorlar Allah'ın inayetiyle. Öbür kefesine de bütün dünyalığı doldurun. Ne kadar dolar var, ne kadar euro var, ne kadar riyal var, ne kadar Türk parası var, ne kadar altın var, gümüş var, petrol var, hepsini ve ma fiha diyor aleyhissalatü vesselam, hepsini doldurun bir tarafa. Yani latife olsun diye öyle söylüyorum. Ama Resulullah öyle buyuruyorlar, onlardan daha hayırlıdır. Aleyhissalatü vesselam buyuruyorlar ki ordular sizi kovalıyor olsa bile arkanızdan, hani ricat hali veya bir herhangi bir sıkıntılı an, o zaman bile sabah namazının sünnetini kıl. Ayşe annemiz öyle diyor radıyallahu anha. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin farzlardan sonra en çok dikkat ettiği, en çok titizlik gösterdiği sünnet sabah namazının sünnetiydi. Onun için onlara müekket diyoruz değil mi? Hatta vacip hükmündedir diyen alimlerimiz bile var. Sabah namazının sünnetini kıldık. Eğer bir mümin dediğim gibi, bakın onu tekrar ediyorum, yiğitlik eder, erlik eder de Allah'ın inayetiyle camiye, cemaate gidecek olursa onun ne kazandığını benim artık anlatmam mümkün değil. Zaten yalnız kıldığı namaza göre bir defa 25 veya 27 derece fazla kazanacak. Ne kadar? Namaz kıldığı zaman bakın, sabah namazının sünnetini kılan bu kadar ecir alıyor, tamam mı? Farzı kılan bakalım ne kadar ecir alıyor? Sünnetle farz asla birbirine muadil olmaz. Bir de onu siz 25 veya 27 derece, bazı hadislerde 25, diğerlerinde bazılarında 27, 25 veya 27 derece katlayacaksınız.
Yani çocuğunuza 1 lira harçlık veriyordunuz, onun yerine 25 lira veriyorsunuz gibi düşünmeyin sakın ha. Sadece sünnetinden aldığımız ecri Resulullah'ın sahih hadisinden öğrendikten sonra farzını kıldığımız zaman ne kadar ecir aldığımızı mukayese edin ve cemaatle kılınan namazın öyle 25 misli, bir de gelirken ayrı mükafat, giderken ayrı mükafat, o konuya da ayrı gireriz inşallah rahman. O camiye gidiş geliş hepsi ayrı bir nur, ayrı bir bereket elhamdülillah. Olmadı gidemediniz, o gün sıkıntınız var, evinizde cemaatle kılın. Evinizde cemaatle kılın, camiye çıkamadınız. Buna adet edinmek doğru değil yalnız. Tamam efendim? Bunu adet edinmek, tembellik etmek doğru değil. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin özel hadisleri var. O camiye gelmeyenlerin evlerini yakmak istiyorum diyor aleyhissalatü vesselam. Onlar diyor sabah namazının ve yatsı namazının faziletinin ne olduğunu bilselerdi ümmetim, sürünerek de olsa, dizleri üzerine sürünerek de olsa camiye gelirlerdi. Cemaate gitmek bu kadar önemli. Ama olmadı. Biraz kırgınlık var, rahatsızlık var, şu var, bu var, gecikmişsiniz biraz. Camiye yetişmek mümkün değil. Evde cemaat olun. Evde cemaat olun. Babamız imam, annemiz ve çocuklarımız cemaat olsunlar. Niye? Cemaatle kılındığı zaman inşallah o ayrı 25 kat ecri yine alırız Allah'ın nihayetiyle inşallah. Rabbim lütfeder. Farzını da kıldık mı? Şimdi asıl söyleyeceğim bazı şeyler var. Zikir ve dua ya. Efendim sohbetimiz sabah namazının farzı ile sünneti arasında büyüklerimizin bize tavsiye ettiği bazı tesbihler var. Zaman müsaitse eğer, mesela camiye gidiyorsunuz, camiye giderken onunla bununla meşgul olmayın. Selam verirlerse alın, o kadar. Başka o şeyi bozmayın, huzuru bozmayın evde. Çünkü sünneti evde kılıp da cami, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, camilerinizi evlerinizi kabristan haline döndürmeyin, sünnetlerinizi evde kılın diyor aleyhissalatü vesselamın tavsiyesi. Tamam efendim, sünneti evde kıldık, tesbihlerle gidiyoruz, elimizde tesbihimiz, tamam mı? Mesela ne okuyabiliriz hocam? Efendim mesela Subhanallahil azim ve bihamdihi, bu tesbihi okuyabiliriz. Kısa kısa çünkü. Yani sadece Sübhanallah, Sübhanallah diyebiliriz, Elhamdülillah diyebiliriz, Allahu Ekber diyebiliriz ama bu tesbih için özel bir hadis-i şerif var, onu şimdi hatırlatacağım size. Yani Sübhanallahi ve bihamdihi şeklinde gelmiş rivayet. Sübhanallahi ve bihamdihi. Rivayet Sübhanallahil azim ve bihamdihi şeklinde de gelmiş. Ayrı bir rivayette de Sübhanallahi ve bihamdihi Sübhanallahil azim şeklinde de gelmiş. Siz hangi şekliyle isterseniz okuyabilirsiniz. Tamam mı efendim? Eğer diyor Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir kişi sabahladığı zaman veya akşamladığı zaman, sabahta veya akşamda bu duayı, bu tesbihi, düzeltiyorum, bu tesbihi Sübhanallahi ve bihamdihi sadece bu kadar haliyle 100 defa okuyacak olursa, 100 defa Subhanallahi ve bihamdihi, Subhanallahi ve bihamdihi, Subhanallahi ve bihamdihi tesbihini almış eline. Tamam efendim, böyle okuyarak camiye gidiyor sabah namazıyla farzın. Babacığım böyle bize hatırlatmıştı da ben de onun için söylüyorum size. Böyle bunu okuyor. Veya diyor ki Subhanallahil azim ve bihamdihi. Veya zaman daha geniş, Subhanallahi ve bihamdihi, Subhanallahil azim. Bu haliyle de okuyabilir. Ama hadisi şerifte gelen rivayet şu: Subhanallahi ve bihamdihi sabahda ve akşamda 100'er defa okuyacak olursa, o gün onun miyete merra lem ye'ti ahadun yevmel kıyameh bi afzale mimma ca'e bihi, onun hiç kimse onun ibadet ve taatının sevabı ile kıyamet gününde Allah'ın huzuruna gelemez. Ancak yani kıyamet gününde onun sevabına hiç kimsenin sevabı denk olmaz. Ancak ya aynısını söyleyen bir kişi veya ondan daha fazla söyleyen bir kişi onun önünde olabilir diyor Peygamberimiz. Onun önünde hiç kimse bu o kişinin sevabının önüne geçemez. Anlatabildim mi bilmiyorum. Kıyamet gününde sabahleyin veya akşamleyin 100'er defa bu tesbihi okuyanların önüne kimse geçemez. Ancak bir ikinci mümin kardeşi daha onun gibi 100 defa okumuş veya daha fazla okumuş, ha onlar onun önünde olurlar ancak diyor Peygamberimiz. Şu müjdenin güzelliğine bakın. Hem de ne kadar kolay. Subhanallahi ve bihamdi. Subhanallahi ve bihamdi. Veya Subhanallahil azim ve bihamdi. Ebu Davud orada azimi de rivayet etmişler. Tamam efendim. Müslim, Tirmizi, Nesai, Ebu Davud hep rivayette bulunmuşlar. Bu hadisi şerifi böyle rivayet etmişler. Dedim ya, bugünkü okuduğum hadis-i şerifler hep sahih hadis-i şerifler. Efendim
Ha, sabah namazını farzıyla sünneti arasında okuyamadınız bunu. Sabah namazından sonra okuyun. Biraz sonra okuyun. İşinize gittiniz. Sabahın erken vaktinde okuyun. Evin hanımı kocasını geçirdi, kahvaltısını yaptırdı, geçirdi. Ondan sonra okusun. Yani sabah da ve akşamda. Sabahleyin ve akşamleyin. Yani değerli dostlar, o televizyonun karşısında filan, o geçiren, ben de, siz de, öbürü de, ben ikiz de, hepimiz o fuzuliyatla getirdiğimiz zamanlara hep pişman olacağız. Hep pişman olacağız. Keşke elimize tesbih alıp da, ha hocam şöyle demeyin sakın ha, ben hem televizyonu seyrediyorum hem de tesbih ediyorum, sakın ha öyle bir şey yapmayın. Sakın ha. Ha, televizyonda güzel bir program var, dürüst bir program var, o zaman sakıncalı değil. Televizyonun kendisine, televizyondaki güzel programlara da muhalif değiliz ki. Yani. Ama işte eğer masiyet varsa, günah varsa diyorum yani. Tamam mı efendim televizyon programında? Dizi seyrederken sakın ha tesbih çekmeyin. Diziyi seyretmeye nefsinize hakim olamıyorsanız koyun tesbihinizi bir kenara, tamam mı? Koyun, sonra çekin tesbihinizi. Benim bu sözümü unutmayın. Veya yiğitlik edebiliyor musunuz? Kapatın o televizyonu. Güzelce adam gibi hepimiz, kendime de söylüyorum, cemaatime de söylüyorum, Rabbimizi zikredelim. Olmadı, sonraya bırak. Yani hem o masiyet sahnelerinin olduğu televizyonu, dizileri, filmleri seyredeceğiz, hem de Rabbimizi zikredeceğiz. Bu çok çok ayıp bir şey. Çok ayıp bir şey. Sonra sabah namazının farzıyla sünnetin arasına bir tesbih daha, babacığımın bize öğrettiği bir tesbihi daha. Bu kitaplarımızda fazla olmayan bir tesbih. İsterseniz kaydedin bunu. Efendim, önemli bir tesbih, güzel bir tesbih, onu söyleyeyim. Demek ki eğer becerebilirsek, başka tesbihlerde olur, başka zikirlerde olur, başka şeylerde olur, ama vakit varsa sabah namazının farzıyla sünnet arasında, hocam ben 100 söyleyemedim de 10 defa söyledim. Tamam. 3 defa söyledim. Tamam. 1 defa söyleyebildim. Tamam. Resulullah 100 defasını buyuruyor. Biz kaç söyleyebilirsek söyleyelim. Tamam mı efendim? Bize namaz ne kadar müsaade ediyorsa o kadar inşallah. Seleften Ebu Abdullah el-Kureşi diye bir zat var. Mübarek bir insanmış. Allah dostlarından biriymiş. Babacığım zaman zaman onun hatırasını anlatır. Hatta Allahu Alem, böyle ciddi de bir cilt rahatsızlığı da varmış kendisinde. Egzamaları falan var böyle. Yaraları akar. Ama namaz vakti geldiği zaman hepsi durur. Güzelce abdestini alır. Cenab-ı Hak Hazretlerine öyle ilticada bulunmuş. Namazını kılar, ondan sonra tekrar yaraları kendini rahatsız etmeye devam eder, ona sabredermiş Hazret. O sabrının neticesinde Rabbim ona öyle bir mertebe lütfetmiş ki, bu babacığım rahmetullahi aleyh'ten duyduğum bir hatıradır benim için. 3000 defa Rabbimi rüyada gördüm diyor, veya 1000 defa da olabilir, tereddüt ettim şu anda değerli kardeşlerim, sohbetleri bir dinleyeyim inşallah. Yani isterse 1000 defa olsun. Ve de yüce Rabbimden nazlandım, ilticada bulundum, bir talepte bulundum, istekte bulundum. Ya Rabbi bana bir tesbih öğret diye. Yüce Rabbimiz bu tesbihi o hazrete, Ebu Abdullah Kureşi Hazretlerine rüyada talim etmişler. Hocam rüya ile bunlar bu arzu edenin yapacağı arzu

başka zamanda da olabilir. Namaz daralmışsa, vakit yoksa. Yani o zaman tam güzel bir zaman, mübarek bir zaman. Sabah namazının farzıyla sünneti arası. Yani mesela o zaman dua içinde çok güzel bir zaman değerli kardeşlerim. Hani o arada biraz daha fazla zaman var ya. Ezanla kamet arasındaki, bakın bunu unutmayalım. Ezanla kamet arasındaki dualar reddolunmaz. İnşallah farz namazdan sonraki duaya da geleceğiz ama ezanla kamet arasındaki bazı zamanlarda dualar reddolunmaz biliyorsunuz. Ezan okunmuş, siz sünneti kılmışsınız, kamet edilinceye kadar bekliyorsunuz. Buna ancak Türkiye'de sadece ve sadece sabah namazında fırsat bulabilirsiniz. Sahir zamanlarda daha siz selamı vermeden müezzin kardeşlerimiz kameti hemen Allah'ın izniyle yapıştırırlar. Öğle namazında, ikindi namazında, hele hele akşam namazında ezan müezzinin şeyden inmesini bile beklemiyor cemaat. Hemen cemaatten biri kamete başlıyor. Bir an evvel şu namazı bir kılalım, bir aradan çıkaralım diye. Yatsı namazında da öyle. Müezzin kardeşimiz mesela hücrede okumuş, ezanı geliyor. Cemaatten bazıları ona bile şeyleri yok, takatı yok. Hemen ezan biter bitmez ezan duasını okudu mu okumadı mı belli değil, kamete başlıyor. Allah'ım bize zamanımızı değerlendirmeyi nasip etsin değerli kardeşlerim. Son zamanlarda ibadetleri yapanlar bile, hepimiz, başta ben, hepimiz ne hikmetse ibadetlere böyle çok az zaman ayırır olduk. Çok az zaman ayırır olduk. Allah aşkına düşünün. Televizyonun başında mesela o haberleri bile seyrederken, haber bile olsa ne kadar zaman geçiriyoruz? Namazda ne kadar zaman geçiriyoruz? Bir hesap edin. Fuzuliyat ile iş çalışan kardeşlerim için falan söylemiyorum tabii, onlar ayrı muhakkak olması gereken şeyler. Fuzuliyat ile ne kadar zaman geçiriyoruz? Rabbimizin elimize tesbih alıp tesbihlerle, zikirlerle ne kadar zaman geçiriyoruz? Mesela bazılarımız var ki namazdan selamı verir vermez hemen ok gibi seccadenin üzerinden fırlıyor. Nerede? Niye? Çünkü çok ağır işi var. Yani oturup da o tesbihatı falan biraz sonra göreceğiz eğer bugün zamanımız kalırsa, olmazsa gelecek hafta Rabbim ömür verirse onların faziletini göreceğiz inşallah. Onu falan takatı yok. Alemlerin yüce Rabbi olan Allah'ımız bizi boşa götürmesin değerli kardeşlerim de. Ahiret gününde ziyan edenlerden olmayalım da gerisine bakmayın. Rabbim lütfuyla ve keremiyle ağzımızı çoğalsaysın inşallah. O tesbih şu, Ebu Abdullah Kureyşi Hazretleri'nin rüyada Rabbimizden talim ettiği, öğrendiği tesbih şu. Ya hayyu ya kayyum, ya zel celali vel ikram, ya bedi'as semavati vel ard. Bunları ben daha evvel size söyledim. Ya la ilahe illa ent, es'eluke en tuhiyye kalbi binuri marifetike ebeden. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya hayyu ya kayyum, ey hay ve kayyum olan Allah. Ya zel celali vel ikram. Biliyorsunuz bu ya hayyu ya kayyum hadis-i şeriflerde geçtiğine göre ismi azamdır. İsa aleyhisselam ölüleri dirilteceği zaman İmam-ı Kurtubi Hazretleri öyle söylüyor. Ya hayyu ya kayyum diyerek ölüleri diriltirmiş. Onun için kuvvetli rivayetlere göre lafzayı celalden sonra en kuvvetli rivayet ya hayyu ya kayyum isimleridir, ismi azam. Ne demek ismi azam hocam? Cenab-ı Hak Hazretlerinin en büyük ismi. Yani bu ismi azamın sırrına şöyle söylersem hatırınızda kalır. Bu ismi azamın sırrına tabii sadece söyleyen değil. O manaya, o efendim imana, o neşeye, o emanete sahip olarak bir kişi ismi azamı söyleyecek olursa Allah'ın izniyle, Allah'ın iradesiyle isterse yağmur yağdırır, isterse güneş açtırır, isterse. Ya hocam çok ileri gittin be. Sakın bu halinle dine zarar veriyor olmayasın sen. Aleyhissalatü vesselamın hadislerinden alarak söylüyorum. Resulullah öyle buyuruyorlar. Hem de Hilyetül Evliya da hilye sahibi hadis olarak nakletmiş bunu. Allah'ın inayetiyle diyor. Tabii bizim söylediğimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin miracını, miraç gecesi hocalarımızdan dinlediniz mi? Dinlediniz değil mi? Dinledik. Nasıl oldu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem semalara gitti? Nasıl oldu da Mekke'den Kudüs-ü Şerife geldi Burak'ın sırtında? İşte aynı şey. Allah isterse olan şeyler. Allah izin verirse, Allah yaratırsa, Allah müsaade ederse değerli kardeşlerim, yoksa en güçlü insan saman çöpünü yerden kaldırır.

yaptıramaz yahu, bırak başka şeyler. Ama Allah da istedi mi neler olmuş neler. Sahabenin kerametleri, evliyaullah, yani Resulullah'ın mucizeleri ne? Aynı şeyler Resulullah'ın şerefine bu ümmette, onun ümmetinde, onun şerefine Cenab-ı Hak mümin kullarına, sevdiği kullarına keramet lütfediyor. Bu da o, başka bir şey değil. Asaf İbni Berkiya, Süleyman Aleyhisselam, kim demiş Belkıs'ın tahtını bana getirir? Kale ifritun minel cin diyor Kur'an-ı Kerim. Ana atike bihi qabla an taquma min maqamik. İnşallah yanlış okumadım ayet-i kerimeyi. Bazen böyle yani şey olabiliyor, sürçülisan olabiliyor, unutabiliyoruz. Deminki duayı unuttuğum gibi değerli kardeşlerim. Dedi ki güçlü cinlerden bir tanesi, ben dedi sen buradan kalkmadan o kürsüyü sana getiririm. Veya kalkıp yerine kalkıp oturmadan ben sana getiririm. Böyle izah edenler de var. Sen burada oturuyorsun ya şimdi, sen buradan kalkmadan ben onu yüklenirim. Belkıs'ın tahtı nasıl bir taht? Üzerine 300 kişiyle falan otururlarmış. Dev bir taht. 300 kişilik bir taht. Ben dedi onu getiririm. Süleyman Aleyhisselam ne dedi? Daha çabuk getirecek yok mu? Nasıl da ayet-i kerime estağfirullah. Kâlellezî indehû ilmün minel kitâbi. Ene âtîke bihî kabl en yartedde ileyke tarfuk. Ey Süleyman, ben sana onu gözünü açıp yummadan getiririm. Gözünü açıp yummadan. Kabl en yartedde ileyke tarfuk. Gözünü açıp yummadan, gözünü kırpıncaya kadar. Ve anında o şeyi gördü. Tahtı getirdi Süleyman Aleyhisselam önünde hazır olarak gördü. Ve Rabbine Mevlasına şükretti Süleyman Aleyhisselam. Nasıl gelmiş o taht? İşte İsmi Azam'ın, o Asaf İbni Berhiya, kayınbiraderi Süleyman Aleyhisselam'ın, İsmi Azam'ın sırrına vakıfmış. O İsmi Azam da nedir? Bazı rivayetlere göre ya hayyu ya kayyumdur. Tamam mı efendim? Ya hayyu ya kayyum, böyle başlıyor. Ya zel celali vel ikram, ey azamet, celal ve kerem sahibi olan Allah'ım. Resulullah buyuruyorlar ki elizzu bi ya zel celali vel ikram. Tesbihlerde, dualarda, bilhassa dualarda ya zel celali vel ikram lafzına sığının. Yani Rabbinize dua ederken ya zel celali vel ikram diyerek, ey ikram ve celal, azamet sahibi, güç sahibi olan Allah'ım, şu duamı kabul et, bana yardım et, yavrularıma lütfet diye. Ya zel celali vel ikram, elizzu, elizzu, Resulullah öyle buyuruyor, ona sığının. Es'elüke en tuhiyye kalbi bi nuri marifetike ebeden. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Rabbi, senden irfanın nuruyla, marifetin nuruyla kalbimi ebediyetlere kadar nurlandırmanı istiyorum Allah'ım. Kalbime o irfanın, irfan yani böyle Cenab-ı Hak Hazretlerinin sevdiği ve seçtiği özel kullarına nasip ettiği, hani hadis-i şerifte var ya, men arafa nefsehu fakat arafa rabbeh. Kim nefsini bilirse Rabbini, Allah'ını tanımış olur. Onun için biz bir şeyler, bir kırıntılar bu konuda sizlere şey diyoruz, aktarmaya çalışıyoruz. İslam büyüklerinden becerebildiğimiz kadar ayetlerden, becerebildiğimiz kadar hadislerden, becerebildiğimiz kadar İslam büyüklerinden alarak size bir şeyler aktarmaya çalışıyoruz ya, nakıs halimizle, hani o kuşlara dökülen kırıntılar halinde bir şeyler. Rabbim irfanımızı başta benim, sonra siz değerli kardeşlerimin hep artırsın inşallah. Şimdi bu kadar benim acizane, bu kadar anlatımından sonra siz bu tesbihi ister okuyun ister okumayın. Tamam efendim? Babacığım derdi ki evladım bunu günde 110 defa hiç olmazsa okuyun. Mahmud Sami Ramazanoğlu Üstadımız Hazretleri de 100 defa okunmasını tavsiye ederlermiş. Son zamanlarda 10 defa bari okuyun buyurmuşlar. Olmadı 3 defa okuyun, olmadı 1 defa bari okuyun günde. Hani tesbih namazı için Resulullah'ın söylediği gibi günde bari, sabah namazının farzıyla sünneti arasında olursa ne ala. Olmadı sabah namazından sonra herhangi bir zamanda aklınıza geldi değerli kardeşlerim. Herhangi bir zaman 24 saat içinde, 24 saatte okunacak tesbihler, zikirler, dualar, onların içerisinde bunu okuyun. İnşallah, inşallah Rabbim dualarınızı kabul eder. Gönüllerinizin hayırlı muradatını bu dua, bu zikir, bu tesbih sayesinde lütfeder. Hepimiz irfana ereriz. Ondan sonra da bana dua edersiniz. Ay hocam, yarın mahşer gününde hocam bu duayı bana sen öğretmiştin. Dostlarımdan biri geçen gün öyle diyor. Hocamı diyor rüyada gördüm diyor. Tahir hocamı diyor rüyada gördüm. Diyorum ki kendisine diyor.
hocam şu duaları bana sen öğretmiştin, sen tavsiye etmiştin diye diyor, kendisine hep teşekkür ediyorum diyor. Yani babacığım rahmetullahi aleyh bize neler öğretti, neler öğretti. Biz de onları bizimle beraber bırakıp gitmesin, siz değerli kardeşlerimize intikal ettirmiş olalım, beğenenler, arzu edenler ezberlesinler ve okusunlar yani diye bu sohbetleri onun için yapıyoruz. Ben bana bu imkanı verdiği için Rabbime hamd ediyorum önce, sonra da kardeşlerime teşekkür ediyorum. Rabbim söylediklerimle amel etmeyi bana, dinlediklerinizle amel etmeyi size nasip etsin inşallah. Dilimizi ve gönlümüzü zikriyle, tesbihiyle, tehliliyle yeşertmeyi Cenab-ı Hak cümlemize nasip etsin. Nefsin ve şeytanın şerrinden muhafaza buyursun. Tekrar iltica ediyorum, dua ediyorum acizane. Allah'a emanet ediyorum, dualarınızı istirham ediyorum. Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.

0: İstanbul'un eşsiz tarihine, ihtişamlı saraylarına ve manevi yolculuğa hazır mısınız? İstanbul Saraylar Turu'yla Yıldız Sarayı ve Topkapı Sarayı kutsal emanetler başta olmak üzere birçok yeri ziyaret ediyoruz. Yuşa Hazretleri, Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Yıldız Sarayı, Ayasofya'yı Kebir Camii, Topkapı Sarayı, Eminönü, Boğaz'da Tekne Turu. 26 Eylül çıkışlı turdaki yerinizi geç kalmadan ayırın. 0543 224 0108 0543 224 0108.
1: Şimdi reklamlar.
2: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Camii bahçesi kapalı çarşı girişi, Ulu Camii sahaflar içi numara 25'te. Çağrı merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
0: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.
2: Bilenler Hac ve Umre Malzemeleri

0: WhatsApp istekleriniz için 0543 224 0108 0543 224 0108.
1: Kelebekler uçar içimde, kanatlarım var kuşlar gibi. Bir aşk çağrısı bu, sevdaya açılan. Adımla başlar her şey, coşkulu ve gül kokulu. Sığmaz, kalbinden dökülür, melodi ve ritimle.

Selamünaleyküm, hayırlı günler. 107.3 frekansında bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla yayındayız. Kolay gelsin çalışan herkese selamlar. 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Her gece kapalı bir Bursa gününü paylaşıyoruz. Özledim dosta götür. İsteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz birazdan. Sizlerden gelen mesajlar ve istekler eşliğinde program sürecek efendim.

15:20 şu anda saatler, program sürüyor. Bilenler haç ve umre malzemeleri katkılarıyla. Hayırlı günler Resulullah ilahisi. İstiyorum Havva arkadaşıma gelsin demişler. Sen olmadan hayırlı günler efendim. Kolay gelsin, hayırlı yayınlar. Rabbim senden yalnız rahmet dilerim adlı eseri istiyorum. Tüm Nida dinleyicilerine, sorgun ve çalışanlarına, herkese demişler. Hayırlı günler efendim, kolay gelsin. Selamünaleyküm Mehmet Bey, seher vakti çıktım yola ilahisini çalar mısınız demişler. Aleykümselam, hayırlı günler.

Yolları. Yollarımı aç Allah'ım adlı eser yayındaydı efendim. Rabbim cümlemizin yollarını hayırda açsın. Sizlerden gelen istekler doğrultusunda program sürüyor. 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz.

Geceler şahittir sessiz ağlayışıma. Sen bilirsin içimde kalan yarayı. Bir gün olsun bırakma ellerimi. Sensiz nereye götürürler bu canı?

Program sürüyor efendim. Bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla 16.30 şu anda saatler. 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. 543 224 0108.

Selamünaleyküm Radyo İddia çalışanları ve dinleyicileri. Murat Belet'ten bir eser çalar mısınız? Allah'a emanet olun demişler. Aleyküm selam. Hayırlı günler efendim. Birazdan dinleteceğim inşallah. Selamünaleyküm Mehmet abi demişler. Aleyküm selam. Hayırlı günler efendim. Hoş geldiniz, sizden Çağır Beni Kabe'm adlı eseri istiyorum. Leyla Can ailesine, biricik oğluma, öğretmenimize armağan olsun demişler. Hayırlı günler efendim. 0543 224 0108 bu numara üzerinden WhatsApp'tan sizler de yazabilirsiniz.

İstanbul'un eşsiz tarihine, ihtişamlı saraylarına ve manevi yolculuğa hazır mısınız? İstanbul Saraylar Turu'yla Yıldız Sarayı ve Topkapı Sarayı kutsal emanetler başta olmak üzere birçok yeri ziyaret ediyoruz. Yuşa Hazretleri, Çamlıca Camii, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yıldız Sarayı, Ayasofya'yı Kebir Camii, Topkapı Sarayı, Eminönü, Boğaz'da Tekne Turu. 26 Eylül çıkışlı turdaki yerinizi geç kalmadan ayırın. 0543 224 0108 0543 224 0108

0: sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
1: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
0: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

Program sürüyor efendim. Bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla. Az evvel de duyduğunuz üzere umre kayıtlarımız devam ediyor. Nasip olursa 5 Ekim'de grubumuz yola çıkacak. Sonrasında 10 Aralık ve 2 Ocak'ta yola çıkacak şekilde programlarımız, kayıtlarımız devam ediyor. 2 Ocak'ta yola çıkacak olan grubumuz Miraç Kandili'nde, Medine Berat Kandili'nde, Mekke'de olacak inşallah. Gökdere metro çıkışı Dilmaç Plaza 7. kattayız. Sizden de umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak, yüz yüze görüşmek isterseniz ofisimize bekleriz efendim. Gökdere metro çıkışı Dilmaç Plaza 7. kattayız. Şimdi Esenler birazdan yine sizlerin mesajları ve istekleriyle program sürecek.

İnanıp salih ameller işleyenler için Rahman gönüllere bir sevgi koyacaktır. Hasetten, kıskançlıktan sakınınız. Çünkü ateşin odunu yediği gibi kıskançlık da iyi amelleri yer bitirir.

Program sürüyor efendim. Bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla. Selamünaleyküm, ben Zeynep Fadıl Aydın'dan Vav Misali adlı eseri istiyorum. Anneme ve babama gelsin demişler. Aleyküm selam, hayırlı günler efendim. Birazdan yeni saatte Vav Misali adlı eser yayında olacak. 0543-224-0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. Bilenler hac ve umre malzemeleri katkıları.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.

Herkes gitti, sen kaldın yanımda. Bir sen vardın en zor anımda. Ben dünyaya sığamadım Rabbim, beni rahmetinin içine sığdır.

Program sürüyor efendim. 107.3 frekansında Radyo Nida'da. 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Ben İnegöl'den Hüseyin. Hazreti Ömer Belinde Kemer adlı eseri istiyorum demişler. Aleyküm selam, hayırlı günler efendim. Çok selamlar İnegöl'den. Dinleyen tüm dinleyicilerimize de çok selamlar. Hayırlı günler Radyo Nida, sizden çocuklarım Arif, Musaf ve Muhammed için Zamana Mekan adlı eseri rica ediyorum demişler. Allah bağışlasın evlatlarınızı, çok selamlar Arif, Musaf ve Muhammed'e. Birazdan yayında olacak 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden sizler de yazabilirsiniz.

Yoruldum Rabbim, biraz dinlendir. Kırılan kalbimi sen sevindir. Benden aldıklarına razıyım ama bana sana yakın bir ömür ver

Program sürüyor efendim. Bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla. Selamünaleyküm Mehmet kardeş. Ben Bursa'dan sessiz dinleyicilerinizdenim. Giydim beyazları ilahisini istiyorum. Torunlarım Emine, Vera, Halit, Yusuf, Bera, Hatice, Kübra, Ayşe, Hümeyra için istiyorum demişler. Aleykümselam, Allah bağışlasın torunlarınızı. Hepsine ayrı ayrı çok selamlar. Emine, Vera, Halit, Yusuf, Bera, Hatice, Kübra, Ayşe, Hümeyra. Çok selamlar olsun. Selamünaleyküm, sıradaki eseri dinleyen herkes için istiyorum. Demirtaş'tan Kamile ablan hayırlı günler demişler. Aleykümselam, hayırlı günler. Günahım çok, yüzüm kara. 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. Bu cumartesi çıkışlı günübirlik İstanbul ve Saraylar turu olacak. Kayıtlar devam ediyor. Yine bu numaradan İstanbul turu için kaydınızı oluşturabilirsiniz. 0543 224 0108.

Devam ediyor efendim program 107.3 frekansında Radyo Nida'da bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla. Merhaba kandadır eserdir rica ediyoruz demişler. Hayırlı günler efendim, hayırlı yolculuklar. Selamun aleyküm, hayırlı günler. Merif Sound'dan Hak'tan Yana adlı eseri rica ediyorum demiş Tülay ablamız göndermiş. Hayırlı günler efendim, birazdan dinleteceğim, aleyküm selam. İkindi ezanı okunacak birazdan, sonrasında program sürecek efendim.

illallah Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme Rabbe hâzihi d-da'veti t-tâmme ve s-salâtil qâime âti Muhammeden il-vesîlete vel-fadîle ve ba'athu meqâmen mahmûden illezî ve'atteh inneke la tuhliful mi'ad. Ey bu eksiksiz davetin, ezanın ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi olan Allah'ın Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti, cennette yüksek dereceleri ihsan eyle ve kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda, en büyük şefaat makamına onu ulaştır. Şüphesiz ki sen vaadinden dönmezsin.

yoruldum Rabbim, biraz dinlendir. Kırılan kalbimi sen sevindir. Benden aldıklarına razıyım ama bana sana yakın bir ömür ver

program sürüyor efendim. Bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla 107.3 frekansında Radyo Nida'da. Selam ve aleyküm, hayırlı yayınlar. Ben Orada Olmalıyım adlı eseri istiyorum. Tüm dinleyicilere gelsin. Bursa'dan Hanife ablamız göndermiş. Aleyküm selam, hayırlı günler efendim. 16.43 şu anda saatler, son bölümde program sürüyor sizlerin seçmiş olduğu eserler eşliğinde. Dünya sevene kalsın, ben orada olmalıyım adlı eser şimdi yayında.

Bazen susarım, sen anlarsın. Bazen ağlarım, sen duyarsın. Kimse görmese içimdeki yangını. Sen bir ol dersin, gönlüm bahar olur.

0: program sürüyor bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla. Bayram büyük oruçtan olaydım efendim, dinletir misin, kolay gelsin demişler. Hayırlı günler efendim, selamlar olsun. Allah, son bölümde Bayram büyük oruç sıraya alacak, olaydım efendim adlı eserini seslendirecek. 0543 224 0108 bu numaradan yazabilirsiniz.
1: Dost kervanı.

0: Son bölümdeyiz. Devam ediyor program. Bilenler haç ve umre malzemeleri katkılarıyla. Müslümanlar girmiş 73 yola. Kimi gider sağa, kimi de sola. Allah'a giden yol hangisi ola? Kur'an-ı Kerim'e sor da söylesin.
1: أنا مالي فيها أشعش علي مني أقلق من
0: Bir hadis de vermiş yüce peygamber 73 fırkadan ümmete haber. Acep hangi fırka hakça müteber? Kur'an-ı Kerim'e sor da söylesin.

Kur'an-ı Kerim'e sor da söylesin. Kimi nefsin putlarıyla avunur, kalbin temiz diye kendini savunur. Oysa temiz kalpte neler bulunur? Kur'an-ı Kerim'e sor da söylesin. Kimi son nefeste düşer hayrete, eyvah diye girer boşa gayrete. Kur'an-ı Kerim'de nice ayete, gaflet ne demektir sor

Rabbin ışık tutar kulun yoluna. İster ki cennetler kolay olsun kuluna. Mevla zulmeder mi tek bir kuluna? Kur'an-ı Kerim'e sorda söylesin.

0: Katkılarından dolayı bilenler haç ve umre malzemelerine çok teşekkür ediyoruz. Beş mağazasıyla Udu Cami çevresinde sizlere hizmet veriyor bilenler. Selamünaleyküm Mehmet abi, Radyo Nida daim olsun inşallah demişler. Aleykümselam, amin, Allah razı olsun. Yarın inşallah tekrar yayında olacağız. Görüşmek ümidiyle. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Rabbim cümlemizi affeylesin. Rahmetiyle muamele eylesin bizlere.
1: Bilenler Hac ve Umre Malzemeleri Dost Kervanı'nı sundu.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Camii Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
6: Reklamları dinlediniz.

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: kendisinden başka ilah bulunmayan Allah'a yemin olsun ki açlıktan yerde kıvrandığım ve karnımın sırtıma yapıştığı olurdu. Bir gün halkın yoluna oturdum. Hazreti Peygamber yanımdan geçti. Beni görünce gülümsedi. İçimdeki yemek ihtiyacını yüzümden anladı da "Ebu Hir" dedi. "Buyurunuz ya Resulallah" dedim. "Arkamdan gel" dedi ve yürüdü. Ben de arkasından yürüdüm. Evine girdi. Ben de izin istedim. Girmeme müsaade etti. Peygamber Efendimiz bir kap süt gördü ve "Bu süt nereden geldi?" diye sordu. "Filan adam veya filan kadın size hediye ettiler" diye cevap verdiler. Bunun üzerine "Ebu Hir" dedi. Ben de "Buyurunuz ey Allah'ın Resulü" dedim. "Suffa'dakilere git, onları bana çağır" dedi. Ebu Hureyre diyor ki, "Suffa ehli İslam konuklarıdır. Gidecek aileleri, malları ve kimseleri yoktur. Hazreti Peygamber'e bir yerden sadaka gelirse kendisi ondan hiçbir şey yemez, onlara gönderirdi. Eğer bir hediye gelecek olursa hediyeyi onlarla paylaşırdı. Onları da çağırması benim hoşuma gitmedi. Kendi kendime "Ashab-ı Suffa'ya bu sütten ne düşer? Bunun hepsini ben içip açlığımı gidermeliydim" dedim. Onlar gelince Efendimiz sütü önce kendilerine sunmamı istedi. Ben kendi kendime "Onlara içirsem bana ne kalacak?" diye düşündüm. Fakat Allah ve Peygamber'e itaatten başka çarem olmadığından gittim ve suffedekileri davet ettim. Onlar da hepsi geldiler. Girmek için izin istediler. Hazreti Peygamber müsaade buyurdu. Evde yerlerine oturdular. Resulullah "Ey Ebu Hir" dedi. "Buyurun ya Resulallah" dedim. "Sütü al ve onlara ver" dedi. Süt kabını aldım ve birine verdim. O da kanıncaya kadar içip geri verdi. Bu defa başka birisine verdim. O da kanıncaya kadar içtikten sonra bana iade etti. Nihayet sıra peygambere geldi. Cemaat de tamamen süte kanmıştı. Resulullah süt kabını alarak elinde tuttu ve bana bakarak gülümsedi. Sonra da "Ey Ebu Hir, buyurunuz ya Resulallah" dedim. "Bir ben kaldım, bir de sen" buyurdu. "Evet ey Allah'ın Resulü" dedim. "Otur ve iç" dedi. Oturup içtim. Sonra yine "iç" dedi, içtim. Sonra yine "iç" dedi, içtim. Peygamber aleyhisselam durmadan "iç" diyordu. Sonunda "Seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki artık içecek yerim kalmadı" dedim. "Kabı bana ver" dedi. Süt kabını kendisine verdim. Allah'a hamd etti ve besmele çekerek kalan sütü içti.

Ne yapalım? Kaderimizde ve nasibimizde bu asırda yaşamak da varmış. Gece yarısı odamda bir kara sinek. Sesinden irkiliyorum. Dışarı çıkarmak çok kolay oluyor. Önce odamdaki ışığı kapıyorum. Sonra da yan odadaki ışığı açıyorum. Karanlığı sevmiyor. Işığa koşuyor. Ama gittiği oda soğuk. Sinek ince bir tuzağa düşüyor. Biz de o tuzağın içindeyiz 20. asırda. Işıltılı vitrinler, ağır mobilyalı odalar, evler, bir mahalleye yetecek kadar tabak, çanak, hasılı dünya mamur, kabir harap. Bu halden sızlanmaya hakkımız yok. Kendim ettim, kendim buldum misali. Nefsimiz sinek gibi hep ışıltılı, pırıltılı eşyayı takip ediyor. Ama ışığı yakan kim ve neden yakıyor? Nefsimiz bu oyunun farkında değil. Sinek de bilmiyordu zaten. Ne fark eder? Günlerin gitgide birbirine benzer hale gelmesinden korkuyorum. Asya'dan Avrupa'ya, Amerika'dan Afrika'ya kadar yalnızız ve biçareyiz. 7 milyara yaklaşan insan, sanki her akşam kırılıp tuzla buz olan bu dünyayı, her sabah o dağılan parçaları bir araya getirip yeniden yapmak üzere yollara düşüyor. Masum çocuklar seher vakti kreşlere, okullara gönderiliyor. Herkes birbirini yolcu ediyor, uğurluyor. Önemli işleri olduğunu bilen birileri yok değil. Onlar hep var. Abdestsiz yola çıkmayan, bir yudum suyu besmeleyle içen, Allah'ım bugün de güzel bir gün yarattığın için şükürler olsun deyip, bir odadan diğer odaya zor arşınlayan pir faniler de var. Dünyayı kendilerine gurbet bilenler de var. Korkuyorum. Günler birbirine benziyor diye. Tepelerin ardından bir daha gün doğmayacak diye korkuyorum. Ezanlar okunuyor ama duyulmuyor diye korkuyorum. Küçük adımlarla, o minicik boyumuzla, kendi yapıp ettiklerimizle, bir gün karşımıza dikilecek olan koca bir tarihi yazıyoruz. Eşyanın değişmesiyle keşke biz de değişebilseydik. Evimizi boyarken, odalarımızı boyarken, keşke ruhumuzun da rengini Allah'ın boyasıyla boyasaydık. O zaman kerpiçten evlerin, toprak damlı viranelerin gülen yüzleri bir günlüğüne de olsa misafirimiz olacaktı. Arsız apartmanların, sefer tası gibi kat kat yükselen gökdelenlerin, güneşle aramıza girenlerin ve bizi ezip geçenlerin ettikleri az mıdır bize? Az mıdır sizce? Damarlarımıza kadar zerk edinen, bilmem kimi hangi yarışta, hangi malda, hangi alkışta geride bırakmanın çabası değer miydi bu dünya için? Birbirimizle Allah için hayırda yarışmak vardı. Ama haksız rekabet ve hak edilmeyen bir başarı yoktu, yasaktı. Kul hakkına girmek günahtı. Unuttuk gitti bunları. Güneş her sabah kapımızı çalıyor ve her sabah o asırlar önceki soruyu tekrarlıyor. Soruyor bize, Yunus'a sorulduğu gibi. Buğday mı istersin, hikmet mi? Her defasında buğdayı seçiyoruz ve delik bir heybeyle başlıyoruz ertesi sabaha. Tekrar buğday istemek üzere aynı yere geliyoruz. İmkanların çoğalmasını, maaşlarımızın artmasını istiyoruz ama
bereketin artmasını bir türlü akledemiyoruz. Haksızlık etmeyelim. 5-10 lirayla gül gibi gün geçirenlere haksızlık etmeyelim. Onlar da var bu dünyada. Hatta daha azıyla yetinenler de. Nasıl geçindiklerini onlara sorun. Mutluluk eşyayla, parayla, mobilyayla, arabayla olsaydı ve alınsaydı eğer, şüphesiz onlar dünyanın en mutsuz insanları olurdu. Ama hiç de öyle değil. Bir cami çıkışında yüzlerini seyredin isterseniz onların. Ne demek istediğimi anlarsınız. Küçücük penceresinden 5 tabaklık çorbanın bir tabağını yan komşuya, bir de yaşlı teyzeye götürüp vermeden içleri rahat etmeyen çok insan var. Haksızlık etmeyelim. O bir tas çorbayı götürürken yüzlerini bir seyredin onların. Ne demek istediğimi anlarsınız. Cebindeki 3 şekeri yolunun üzerindeki 3 çocuğa pay etmek için fırsat kollayan dedelerin yüzündeki sevinci seyredin. Mutluluğun tarifini boşuna kitaplarda aramayın. Yokluğundan ızdırap duydukları hiçbir şey yoktur onların hayatlarında. Onlar için Allah vardır, Kur'an vardır, Resulullah vardır. O sevgi, o aşk yeter de onlara artar bile. Taşar da nurani bir sel olur. Yaşadıkları bölgeye rahmet iner. Nur olup yağar. Rahmet olur onlar. Korkuyorum bu insanların sayısı azalacak diye. Korkuyorum gün onları göremeden doğacak diye. Kurulsun şöyle gönlümüzce Halil İbrahim sofraları. Etrafımıza ördüğümüz sahte hayatın, taklitlerin saltanatı şöyle bir bir yıkılsın. Eşyaları silelim hiç olmazsa bir odadan. Eşyalar çoğaldıkça dostlar azaldı çünkü. Bir minder bile istemezdi dost yüreği. Koskoca bir hediye ile gelirdi. Allah rızasıyla, o halin kokusuyla, bereketiyle gelirdi. Boşaltalım eşyaları hiç olmazsa bir odadan. O misafir odalarını, hiç olmazsa onları evin misafirlerine bırakalım. Çocuklara, yakın dostlara. Gene ihtiyarlar o odalarda oturup konuşsun. Anılarını anlatsın. Çocuklar onlardan güzel öyküler, masallar dinlesin. Sonra bir çay gelsin, limonlu. Yanında bir küçük simit. Ardından 2 elma. Biri kalsın. Biri hiç kesintisiz soyulsun o narin ellerde upuzun bir kurdele gibi. Ve çocuk şaşkın bakışlarının altında, dede ne güzel oldu desin. Korkuyorum bu güzellikler her an gelip kapımızı çalıyor da, yoksa açmıyor muyuz? Yoksa onlar bizlere darılıp bir yerlere mi gittiler hiç gelmemek üzere? Yıldızların düştüğü yerlere mi gittiler? Arthur bizimle bu duyguyu paylaşıyordu. Şöyle diyordu: yalnızca ilahi bir sevgi bilginin anahtarını teslim eder. Daha geçenlerde yine eski zaman şöleninin anahtarını aramayı düşündüm. Böylelikle belki de iştahım tekrar yerine gelir diye. Sizi biraz meraklandıralım. Bu anahtar neymiş acaba diye araya girelim hemen. Arthur Rimbaud sözünü tamamlasın. Bu anahtar komşuyu sevmektir. Komşu niçin sevilir ki? Sevmek, Allah sev dediyse güzeldir. Komşuyu komşuya bu kadar yakın eden mesaj ne güzeldir. Kölelik kalktı diyorlar ama inanmayın siz. Ruhlardaki kölelik, eşyaya bağımlılık, yollara, arabaya bağımlılık,
telefonlara bağımlılık, televizyona bağımlılık, maalesef modern ve teknolojik bir köleliğin işaretleri oldu yaşadığımız yüzyılda. Ne yapalım? Bizim de payımıza böyle bir yüzyılda yaşamak düştü. Korkuyorum günlerin kıymetini bilmeden yaşamaktan. Korkuyorum günlerin birbirine benzemesinden. Birbirine benzer günleri aynı şekilde yaşamaktan korkuyorum. Açıyorum kırmızı kaplı kitapları ve bir cümle gözüme ilişiyor. Yönümü değiştiriyor. Ey nefis! Bil ki dünkü gün senin elinden çıktı. Yarın ise senin elinde senet yok ki, ona maliksin. Öyleyse hakiki ömrünü bulunduğun gün bil. Günün bir saatini ihtiyat akçesi gibi hakiki istikbal için teşkil olunan bir sanduk çayı uhreviye olan bir mescide veya bir seccadeye at. Hem bil ki her yeni gün sana hem herkese bir yeni alemin kapısıdır. İzninizle aradan çekiliyorum. Mevlana'nın duasına yer açıyorum. Ey alemin yaratıcısı! Kasvetli, kararmış, katılaşmış, adeta taş gibi olmuş olan kalbimizi mum gibi yumuşat. Feryadımızı ve ahu vahımızı hoş eyle ki rahmetini celbetsin, çeksin. Bizi köle gibi kullanan bu serkeş nefisten bizi satın al. O nefis bıçağı kemiğe dayandı. Zulmü canımıza yetti. Ya Rabbi, sana ne arz edeyim? Çünkü sen gizli ve açık her şeyi bilirsin. Rabbimiz, sana kavuşacağımız, seninle buluşacağımız gün bizi nurlandıkça nurlandır. Rabbimiz, günahlarımızı affet. Bize mağfiret elbisesi giydir. Rabbimiz, bizim insanlarla aramızda olan dargınlıklar, kırgınlıklar ancak bedenimizin yüzündendir. Rabbimiz, şu beden duvarının ötesindeki dostluk bahçesi, aşk bahçesi ne de güzel bir bahçedir, ne de hoş bir bahçedir. Rabbimiz, şu duvarı kaldır da aradaki engel, aradaki düşmanlıklar yok olsun. Rabbimiz, gerçekten de günahlarımız yüzünden senden utanıyoruz ve senden özür diliyoruz. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah.

0: kainatta bütün yaratılmışlara merhamet eden Allah.
1: Errahim ya Allah.
0: Ahirette ise sadece mümin kullarına merhamet edecek olan Allah.
1: El-Meliku ya Allah.
0: Kainatın tek sahibi ve mutlak hükümdar olan Allah.
1: El-Kuddus ya Allah.
0: Hata, gaflet, acz ve tüm noksanlıklardan münezzeh olan Allah.
1: Es-Selamu ya Allah.
0: Kullarını selamete çıkaran, cennette kullarına selam veren Allah.
1: El-Mu'minu ya Allah.
0: Gönüllere iman veren, kendine sığınanları koruyan Allah.
1: El-Muheyminu ya Allah.
0: Gözeten ve koruyan Allah.
1: Aziz ya Allah.
0: Mağlup edilmesi mümkün olmayan ve aziz olan Allah.
1: El-Cebbar ya Allah.
0: Dilediğini zorla yaptırmaya gücü olan Allah.
1: El-Mutekebbir ya Allah.
0: Her hadisede büyüklüğünü gösteren Allah.
1: El-Haliku ya Allah.
0: Bütün varlığı yoktan var eden Allah.
1: El-Bari'u ya Allah.
0: Her şeyi birbirine uygun yaratan Allah.
1: El-Musavviru ya Allah.
0: Her şeye bir şekil ve özellik veren Allah.
1: El-Gaffaru ya Allah.
0: Mağfireti çok olan ve affeden Allah.
1: El-Kahharu ya Allah.
0: Her şeye İstediğini yapabilecek galip ve hakim olan Allah.
1: El-Vehhab ya Allah.
0: Her türlü nimeti bağışlayan Allah.
1: El-Razzak ya Allah.
0: Yaratılmışlara ihtiyaçlarını veren Allah. Tüm zorlukları açan ve kolaylaştıran Allah.
1: El-Alim ya Allah.
0: Her şeyi çok ve en iyi bilen Allah.
1: El-Kabid ya Allah.
0: Sıkan, daraltan Allah.
1: El-Basit ya Allah.
0: Açan, genişleten Allah.
1: El-Gafid ya Allah.
0: Dilediğini alçaltan ve aşağıya indiren Allah. Dilediğini yükselten ve yücelten Allah. Dilediğine izzet veren

sözün özü. Sahabeden Abdullah bin Mesud radıyallahu an şöyle demiştir. 4 şey kalbin kararmış olmasının neticesidir. Yemeğe aşırı düşkünlük, zalimlerle arkadaşlık etmek, geçmiş günahları unutmak, gerçekleşmesi uzun zamana bağlı istekler taşıyıp hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya bağlanmak. 4 şey de kalbin nurlanmış olmasının neticesidir. Günaha düşme korkusuyla mideyi aç bırakmak, dürüst ve erdemli kişilerle arkadaşlık etmek, geçmiş günahları daima hatırlamak, gerçekleşmesi kısa zamana bağlı istekler taşıyıp her an ölecekmiş gibi yaşamak.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur:
1: İnsanlara ve özellikle dünya ehline halinden şikayet etme. Sonra Allah seni onlara bırakır, perişan olur.

İbni Cabir diye anılan Useyr bin Amir'den rivayet olunduğuna göre o şöyle demiştir. Yemen askerleri geldikçe Hazreti Ömer onlara "Aranızda Üveys bin Amir var mı?" diye sorardı. Sonunda Üveys gelince onun yanına gitti ve "Üveys bin Amir sen misin?" dedi. Üveys "Evet" dedi. "Sen Murat kabilesinin Karen kolundan mısın?" diye sordu. "Evet" dedi. "Sanırım sende alıcı hastalığı vardı ve küçük bir yer dışında her tarafın iyileşti değil mi?" dedi. "Evet." "Annen var mı?" diye sordu. "Evet" dedi. "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Yemen askerleriyle birlikte Murat kabilesinin Karen kolundan Üveys bin Amir adında birisi gelecek. Kendisi alaca hastalığına tutulmuşsa da iyileşmiş ve yalnızca bir yer kalmıştır. Onun bir annesi var ki kendisi ona son derece iyi bakar. Bir konuda Allah'a yemin edecek olsa Allah onu doğru çıkarır. Kendin için istiğfar ettirebilirsen bunu yap. Duası geçecek bir adamdır buyurmuştur. "Benim için Allah'tan mağfiret diler misin?" deyince Üveys Hazreti Ömer için istiğfar etti. Hazreti Ömer "Nereye gitmek istiyorsun?" diye sordu. Üveys "Küfe'ye" diye cevap verdi. Küfe valisine "Senin için bir tavsiye mektubu yazayım mı?" dedi. "Fakir halk arasında bulunmayı daha çok severim" karşılığını verdi. Aradan bir sene geçtikten sonra Yemen eşrafından bir zat hacca gelmişti. Hazreti Ömer onunla karşılaşınca Üveys'i sordu. O da "Ben gelirken o bomboş, eski bir evde kalıyordu" cevabını verdi. Hazreti Ömer "Resulullah'tan işittim. Size Yemen askerleriyle birlikte Murat kabilesinin Karen kolundan Üveys bin Amir adında biri gelecektir. Alaca hastası iken ondan kurtulmuş. Vücudunda yalnız çok az bir yer kalmıştır. Kendisine çok iyi davrandığı ve hizmetinde kusur etmediği bir annesi vardır. Eğer Üveys bir şey hakkında Allah'a yemin edecek olsa Allah onu doğru çıkarır, duasını kabul eder. Kendin için istiğfar ettirebilirsen bunu yap. Duası makbul bir zattır buyurmuşlardı dedi. O adam Hicaz dönüşünde Üveys'in yanına gelerek "Benim için Allah'tan mağfiret dile" diye rica etmişti. Üveys "Sen mübarek bir seferden yeni geldin. Hacıların duası umulur. Benim için sen dua et" diye mukabele etti. Adam dua talebinde ısrar edince Üveys "Hazreti Ömer'le mi görüştün?" dedi. "Evet" cevabını verdi. Bunun üzerine Üveys adam için af ve mağfiret dileğinde bulundu. Halk onun bu yönünü fark edince Üveys Küfe'den ayrıldı.

Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anha şöyle demiştir. Ey Ebu Zer, gemiyi sağlamlaştır. Çünkü yelken açacağın deniz derindir. Azığı tam al. Çünkü çıkacağın yolculuk uzundur. Yükünü hafif tut. Çünkü geçit çok sarp ve meşakkatlidir. Amelini Allah'a halis kıl. Çünkü amellerinin karşılığını verecek olan Allah seni görmektedir.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelen

Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

0: Şimdi reklamlar. Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.
1: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir.

0: Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşüyor. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
1: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
2: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Reklamları dinlediniz.
5: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur:
6: cahillerle tartışmaya girmeyin, ben hiç yenemedim.

Numan bin Beşir'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Babam Beşir beni Resulullah'ın huzuruna götürdü ve ey Allah'ın Resulü, sahip olduğum bir köleyi bu oğluma bağışladım" dedi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, "Buna bağışladığın gibi diğer çocuklarının hepsine de bağışladın mı?" diye sordu. Babam, "Hayır, bağışlamadım" dedi. Bunun üzerine Efendimiz, "Öyleyse bu bağıştan vazgeç" buyurdu. Bir rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Çocuklarının hepsine de bu şekilde bağış yaptın mı?" diye sordu. "Yapmadım" deyince Resul-i Ekrem, "Allah'tan korkun, çocuklarınız arasında adaletle davranın" buyurdu. Babam da peygamberin emrine uyarak hibesinden vazgeçip sadakayı geri aldı. Başka bir rivayette Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Beşir, bundan başka evladın var mı?" diye sordu. "Evet var" deyince, "Buna verdiğinin bir benzerini hepsine de verdin mi?" dedi. "Hayır" cevabını alınca, "Öyleyse beni şahit tutma, çünkü ben haksızlığa şahitlik etmem" buyurdu. Başka bir rivayete göre, "Bu bağışa benden başkasını şahit göster" dedi. Sonra, "Çocuklarının hepsinin sana karşı aynı şekilde iyi davranmalarını ister misin?" diye sordu. "Evet" deyince, "Öyleyse aralarında ayrımcılık yapma" buyurdu.

Muaz bin Cebel radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü, bana beni cennete koyacak ve cehennemden uzaklaştıracak bir amel söyle dedim. Buyurdu ki, büyük bir şey sordun ama o, Allah Teala'nın kolaylaştırdığı kimse için kolaydır. Allah'a ibadet eder, ona hiçbir şey ortak koşmazsın. Namazı dosdoğru kılar, zekatı verir, Ramazan orucunu tutar, gücün yeterse hac edersin. Sonra da dedi ki, sana hayır kapılarını göstereyim mi? Oruç bir kalkandır. Suyun ateşi söndürdüğü gibi sadaka da günahları söndürür. Gecenin yarısında bir kimsenin namaz kılması da böyledir buyurdu. Daha sonra onların vücutları gece namaz kılmak için yataklarından uzaklaşır, korku ve ümitle Rablerine dua ederler. Kendilerine verdiğimiz rızıklardan hayra harcarlar. Onların yaptıkları amellere mükafat olarak kendileri için göz aydınlığı olacak nimetlerden neler gizlenmiş olduğunu şimdi kimse bilmez mealindeki ayetleri okudu. Ondan sonra dinin başını, direğini ve zirvesini sana haber vereyim mi dedi. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. İşin başı İslam, teslimiyettir, direği namazdır. Zirvesi de cihattır buyurdu. Ondan sonra da bu dediklerimden hepsinin yerini tutan şeyin ne olduğunu söyleyeyim mi diye buyurdu. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. Mübarek dilini eliyle tutup işte şunu tut dedi. Ey Allah'ın Resulü, biz söylediğimiz sözler sebebiyle de sorgulanacak mıyız dedim. Resul-i Ekrem, herkesi cehenneme yüzüstü düşüren sebep dillerinin kazandıkları değil.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Bilesiniz ki kim Allah'ın ve Resulünün güvencesi altında bulunan anlaşmalı bir kimseyi, zımmiyi öldürürse Allah'a verdiği sözü bozmuş olur ve cennetin kokusunu dahi alamaz. Kim birine can güvenliği konusunda teminat verip de daha sonra onu öldürürse kıyamet gününde zulüm sancağını taşıyacaktır.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Din samimiyettir. Kime karşı diye sorulunca Allah'a, kitabına, peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün Müslümanlara buyurdu.

Hazreti Ali radıyallahu an şöyle buyuruyor: bir insanın layık olmadığı yere koymak zulümdür.

0: hükmeden ve hakkı yerine getiren Allah.
1: El-Adlu ya Allah, Allah.
0: Çok adaletli olan Allah.
1: Allah, Allah. El-Latifu ya Allah, Allah.
0: En ince işleri bilen, kullarına iyilikler ulaştıran Allah.

0: hemen ceza vermeyen, yumuşak davranan Allah.
1: El azim ya Allah.
0: Çok azametli olan Allah.

0: mağfireti pek çok olan Allah.
1: Eşşekur ya Allah.
0: Rızasına uygun işlere fazlasıyla karşılık veren Allah.
1: El-Aliyyü ya Allah.
0: Pek yüce ve yüksek olan Allah.
1: El-Kebir ya Allah.
0: En büyük olan Allah.
1: El-Hafiz ya Allah.
0: Her şeyi koruyan ve muhafaza eden Allah.
1: El-Muqit ya Allah.
0: Yaratılmışların gıdasını ve azığını veren Allah.
1: El-Hasib ya Allah.
0: Herkesin ve her şeyin hesabını en iyi bilen Allah.
1: El-Celil ya Allah.
0: Celil ve

0: lütfu ve keremi çok geniş olan Allah.
1: Rabbim ya Allah.
0: Bütün varlığı gözeten Allah.
1: El mucib ya Allah.
0: İsteyenlere dilediğini veren Allah.
1: El vasi'u ya Allah.
0: Her şeyi geniş olan

0: işleri hikmetli olan Allah.
1: El Vedudu ya Allah.
0: Kullarını çok seven, sevilmeye en layık olan Allah.
1: El Mecidu ya Allah.
0: Şanı büyük ve yüce olan Allah.
1: El Ba'ithu ya Allah.
0: Ölüleri diriltecek ve kabirlerinden yeniden çıkaracak olan Allah.
2: Kirli suyun nedeni olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr

0: Gönüllere huzur veren radyo.
1: Allah Teala'ya itaat edene insanlar da itaat eder. İbrahim Desuki Hazretleri. Kuddise

0: salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacağınıza, zina etmeyeceğinize, hırsızlık yapmayacağınıza, Allah'ın haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmeyeceğinize biat edin.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Mümin de insanların can ve malları konusunda kendinden emin oldukları kimsedir.

Hazreti Enes'ten rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: üç kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin eşlerine gelerek onun nasıl ibadet ettiğini sordular. Anlatılınca da sanki onu azımsadılar ve "Peygamberin yanında biz kimiz ki? Onun geçmiş ve gelecek bütün günahları bağışlanmıştır" dediler. Aralarından biri, "Ben yaşadığım müddetçe geceleri hep namaz kılacağım" dedi. Diğeri, "Ömrüm boyunca oruç tutacağım. Asla oruçsuz günüm olmayacak" dedi. Üçüncüsü de, "Kadınlardan uzak kalacağım ve hiç evlenmeyeceğim" dedi. Efendimiz bunların yanına geldi ve onlara, "Şöyle şöyle diyenler siz miydiniz? Allah'a yemin ederim ki Allah'tan en çok korkanınız ve ona karşı gelmekten en çok sakınanınız benim. Böyle olduğu halde ben bazen oruç tutuyor, bazen de tutmuyorum. Hem namaz kılıyorum, hem de uyuyorum ve kadınlarla evleniyorum. Benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir."

Mevlana Hazretleri Mesnevi'de şöyle buyuruyor: İki çeşit arı da aynı yerden yer, fakat birinden bal olur, ötekinden zehir.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona hainlik yapmaz, ona yalan söylemez, onu zor durumda yüzüstü bırakmaz.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Kim şu üç şeyden uzak olarak ölürse cennete girer. Kibir, ganimet malına hainlik ve borç.
3: Şimdi reklamlar.
4: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları

0: için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
1: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69 223-76-69 www.ihvan.com.tr.
2: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Mevlana Hazretleri şöyle buyuruyor: aslında insanla hayvan arasındaki fark da edeptir. Bütün Kur'an'ın manası ayet ayet edepten ibarettir.

0: tüm zamanlarda ve her yerde var olan Allah.
1: Allah el-hakku ya Allah.
0: Varlığı hiç değişmeden var olan Allah.
1: Allah el-vekilu ya Allah.
0: Kendisine tevekkül edenleri en iyi neticeye ulaştıran Allah.
1: El-kaviyyü ya Allah.
0: Pek güçlü olan Allah.
1: Allah.

0: sevdiği kullarının dostu olan Allah.
1: El-Hamidu ya Allah.
0: Ancak kendisine hamd edilen Allah.
1: Allah. El-Muhsi ya Allah.
0: Sonsuz varlığının sayısını bilen Allah.
1: El-Mubdi'u ya Allah.
0: Bütün varlıkları icat eden Allah.
1: El-Mu'idu ya Allah.
0: Varlıkları tekrar yaratacak olan Allah.
1: Ya Allah.
0: Can, hayat ve sağlık veren Allah.
1: Allah. El-Mitu ya Allah.
0: Canlıları öldüren Allah.
1: Allah. El-Hayyu ya Allah.
0: Ezeli ve ebedi diri olan Allah.
1: El-Kayyumu ya Allah.
0: Gökleri ve yeri,

0: dilediğini istediği anda bulan Allah.
1: Beni buya Allah.
0: Şanı büyük, kerem ve iyilikleri pek çok olan Allah.
1: Vahidu ya Allah.
0: Asla ortağı ve benzeri olmayan tek Allah.
1: Samedu ya Allah.
0: İhtiyaçları gideren

0: dilediğini istediği gibi yapmaya gücü yeten Allah.
1: Muhtedir ol ya Allah.
0: Kuvvet sahipleri üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunan Allah.
1: Mukaddimu ya Allah.
0: Dilediğini ileri geçiren Allah. Dilediğini erteleyen Allah.

Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida. Ey kimsenin içindeki fırtınayı tam olarak duymadığı güzel insan, bunca şeye rağmen hala helal bir çıkış arıyorsan, sen basit biri değilsin. İçinde kırıldığı halde kirlenmemiş, yorulduğu halde hakikatten vazgeçmemiş kıymetli bir taraf var. İbn Arabi'nin işaret ettiği yer tam burasıdır. İnsan kendi imkanı bittiğinde her şeyin bittiğini sanır. Oysa kulun hesabının bittiği yerde ilahi kudretin yolları bitmez. Bu sohbetin sonunda sana kuru bir sabret sözü kalmayacak. İmkansız dediğin meselede seni içeriden kilitleyen perdeyi, dışarıda tutunman gereken sebebi ve bugün atman gereken ilk adımı göreceksin. Dahası Allah'ın yardımının bazen nasıl bir insan, bir fikir, bir kapanış ya da küçük bir fırsat kılığında geldiğini ayırt edeceksin. Sana her istediğinin tam hayal ettiğin biçimde olacağını söylemiyorum. Ama şunu açıkça söylüyorum. Çıkışsız değilsin. Yol var. Bugünkü darlık son halin değil. Bu sohbet bittiğinde imkansız sandığın şeye yalnız korkuyla değil, elinde manevi ve dünyevi bir yol haritasıyla bakacaksın. Çünkü ilk perde kalktığında anlayacaksın. Seni durduran şey sandığın şey olmayabilir. İmkansızın önündeki birinci kapı şudur. Kıymetli dostum, yaşadığın zorluğu inkar etmeden onun hakkında verdiğin son hükmü geri almak. İbn Arabi'nin tasavvufi düşüncesinde insanın gördüğü suret hakikatin tamamı değildir. Para az olabilir, kapılar kapanmış olabilir, bedenin ve ruhun yorulmuş olabilir. Bunlar gerçektir. Fakat buradan asla çıkamam cümlesi gerçek değil, korkunun geleceğe attığı mühürdür. Güzel kardeşim, sen bugüne kadar nice günü nasıl geçirdiğini bile bilmeden geçtin. Dağıldın, yine toplandın. İçinden ağladın, yine birinin derdine yetiştin. Bu kadar yolu gelen kalbin, bugünkü duvarın önünde değersiz değildir. Şimdi olmaz dediğin meseleye bak ve cümleni değiştir. Ben bunun yolunu henüz göremiyorum. Bu küçük değişim yalnız psikolojik bir oyun değildir. Kalbi hükümden çıkarıp hayrete açar. Hayret, İbn Arabi'de karanlık değil, eski aklın sınırını fark ettiği eşiktir. Fakat insan hükmünü geri alınca hayat bir anda değişmez. Önce daha önce küçümsediği işaretler görünmeye başlar. Bir telefon, bir fikir, bir tavsiye, içini rahatsız eden ama doğru olduğunu bildiğin bir karar. Şimdi kendine dürüstçe sor. Ben yardımın yalnız mucize gibi gelmesini beklediğim için sebep kılığında gelen cevabı kaçırıyor olabilir miyim? Çünkü ilahi yardım çoğu zaman göğü yararak değil, gündelik hayatın içine sessizce girerek yaklaşır. Sen onu tanımadığında hiçbir şey olmuyor dersin. Oysa belki ilk cevap çoktan geldi. Yalnızca sen ona cevap demedin. İmkansızın önündeki ikinci kapı şudur. Gönül yoldaşım. Allah'ın yardımını yalnız olağanüstü olanda değil, sebeplerin içinde de tanımak. Kur'an'ın insana hatırlattığı derin ölçülerden biri şudur. İnsanlar kendilerinde olanı değiştirmedikçe halleri değişmez. Bu, her yükün suçunu insanın omzuna bırakmak değildir. Kulun elinde bulunan irade, akıl ve gayret emanetini hatırlatmaktır. Sen dua ederken önüne bir öğrenme fırsatı çıkıyorsa, belki duanın ilk cevabı bilgidir. Bir insan seni arayıp bir isim veriyorsa, belki cevap bağlantıdır. İçinde yıllardır ertelediğin bir işi yapma huzursuzluğu doğuyorsa, belki cevap cesarettir. Ey yükünü sessizce taşıyan kıymetli insan, senin kimsenin görmediği gayretlerin de duanın içindedir. Attığın helal adım, açtığın telefon, yaptığın hesap küçücük görünse de değersiz değildir. Fakat sebebe sarılmakla sebebi her şeyin sahibi sanmak aynı şey değildir. Kapıyı çalarsın ama kapının sahibini unutmazsın. Çalışırsın fakat
sonucu yalnız kendinden bilmezsin. Maddi darlıkta bütçe çıkarır, borcu konuşur, yeni gelir, yolları ararsın. Manevi darlıkta sınır koyar, yardım ister, ibadetini bilinçle sürdürürsün. Sonra kalbin şöyle der, ben bana düşeni yaptım. Göremediğim tarafı Allah'a bırakıyorum. Fakat ya elinden gelen sandığın şey, yalnızca alıştığın şeyse, ya daha çok çabalamak değil, çabanın yönünü değiştirmek gerekiyorsa, çünkü bazı kapılar daha güçlü vurunca değil, yanlış kapının önünden çekilince açılır. Kurtuluşun en acı fakat en özgürleştirici yüzü burada başlar. Bazen Allah sana yeni bir yol vermeden önce seni eski yolundan çıkarır. İmkansızın önündeki üçüncü kapı şudur. Aziz dostum, her kapanışı felaket, her kaybı terk ediliş sanmamak. İbn Arabi'nin suret ve mana ayrımı burada kalbi derinden uyandırır. Sen bir işi kaybedersin, suret gider ama rızık manası bitmez. Bir insan gider, suret gider ama sevgiye, değere ve aidiyete duyduğun hakiki ihtiyaç kaybolmaz. Bir plan çöker. Fakat hayatın senden istediği mana başka bir yoldan yürümeye devam edebilir. Ey kendini kapıların dışında bırakılmış sanan güzel insan, sen reddedilmiş bir fazlalık değilsin. Belki bazı yerlerden çıkarılman, kendi kıymetini daha ucuz bir hayata bırakmaman içindi. Bunu her acıya güzel bir anlam uydurmak için söylemiyorum. Acı acıdır. Fakat acının son sözü söylemesine izin vermek başka, onun içindeki yön değişimini okumak başkadır. Şimdi kendine sor. Kaybettiğim şeyin bana vermesini istediğim asıl mana neydi? Güven mi, huzur mu, geçim mi, sevilmek mi? Sonra o manaya giden başka yolları ara. İşte kişisel gelişim, nefsin istediğini zorla elde etmekten çıkar. Kalbin hakiki ihtiyacını daha doğru bir yoldan karşılamaya dönüşür. Fakat insan bazen kaybettiği şeye değil, o şey sayesinde kurduğu kimliğe ağlar. O iş yoksa ben kimim? O kişi yoksa benim değerim ne? Ve tam bu soruların altında Allah'ın sende sakladığı fakat senin yıllardır küçümsediğin bir istidat bekler. Belki çıkışın kaybettiğin kapıda değil, kendinde hiç ciddiye almadığın o kabiliyettedir. İmkansızın önündeki dördüncü kapı şudur, gönlü güzel insan, Allah'ın sana verdiği istidadı küçümsememek. İbn Arabi'ye göre her insanın hakikate alma ve hayata yansıtma kabiliyeti farklıdır. Sen bir başkasının gecikmiş kopyası değilsin. Sen de yalnız sana ait bir sezgi, bir dil, bir sabır, bir el yatkınlığı, bir insan anlama biçimi vardır. Ey kendini yıllardır geride sanan kıymetli dost, sen boş gelmedin bu hayata. Geçtiğin yollar sana yalnız yara bırakmadı. Bazı şeyleri başkasından daha iyi görme, anlama ve taşıma gücü de verdi. İnsanlar senden en çok ne için yardım istiyor? Hangi işi yaparken yorulsan da içten içe diri kalıyorsun? Hangi acıyı yaşadığın için başka bir insanın kalbine daha doğru dokunabiliyorsun? İşte maddi çıkışın tohumu bazen tam burada saklıdır. Fakat sen bunu herkes yapar diyerek emaneti küçümsersin. Sonra rızık için göğe bakarken elindeki değeri görünmez hale getirirsin. Kibir kendini herkesten üstün görmektir. Tevazu ise Allah'ın sende olan nimetini inkar etmek değildir. O değeri eğit, görünür kıl, birine fayda olacak hale getir. Bir hizmete, bir işe, bir üretime dönüştür. Fakat her kabiliyet hemen meyve vermez. Doğru istidat bile vaktin hükmünü bekler. İnsan bazen bende yok diye üzülür. Oysa onda vardır, yalnızca henüz pişmemiştir. Beklemekle hazırlanmak arasındaki farkı bilmeyen kişi ise tam olgunlaşacağı sırada yolundan döner. İmkansızın önündeki beşinci kapı şudur. Güzel kardeşim, vakti yalnız beklenen gün olarak değil, senden istenen hal olarak okumak. İbn Arabi'nin tasavvufunda vaktin hükmü, içinde bulunduğun anın senden ne istediğini fark etmektir. Bazen vakit koşma vaktidir. Bazen öğrenme. Bazen susma.
Bazen de yıllardır zorladığın kapıdan elini çekme vaktidir. Ey bunca bekleyişe rağmen içindeki iyiliği koruyan değerli insan, sen geç kalmış değilsin. Belki beklediğin yıllarda sana verilecek şeyi taşıyacak feraset ve dayanıklılık kuruluyordu. Fakat her gecikmeyi hazırlık sanmak da doğru değildir. Kendine dürüstçe sor, bu bekleyiş beni büyütüyor mu, yoksa aynı yanlışı tekrar mı ettiriyor? Küçük de olsa bir ilerleme, bir bilgi, bir olgunlaşma var mı? Yoksa sabır diyerek korktuğum kararı mı erteliyorum? Bir borç meselesinde vakit, daha fazla para beklemek değil, düzen kurmak olabilir. Bir iş meselesinde vakit, sessizce beklemek değil, görünür olmak olabilir. Manevi daralmada vakit, daha çok düşünmek değil, kalbi gürültüden çekmek olabilir. Nefs büyük ve ani sonuç ister. Küçük adımı küçümser. Oysa bir nehrin yönü bazen tek bir taşla değişir. Senin hayatındaki o taş ne? İşte bu sorunun cevabı, kurtuluşun ilk somut hareketidir. Fakat doğru adımı atsan bile niyetin yaralıysa, ulaştığın şey seni özgürleştirmek yerine başka bir esarete çevirebilir. Eski bir derviş kıssasında yolculuk eden bir adam karanlık bir kuyuya düşer. Saatlerce "Allah'ım beni buradan çıkar" diye dua eder. Bir süre sonra yukarıdan bir ip sarkar. Adam ipe dokunur fakat ip ona ince görünür. "Bu beni taşımaz" diyerek ipi bırakır ve yeniden dua etmeye başlar. Bir müddet sonra bir ses duyar. "Sana gönderilen kurtuluşu beklediğim biçime benzemediği için neden reddediyorsun?" Kısa burada biter. Ama insanın içindeki asıl soru tam orada başlar. Ey kuyunun dibinde sesini kimseye duyuramadığını sanan gönül dostum! Belki senin hayatında da ince gördüğün için tutmadığın bir ip var. Küçük bir iş, alçak gönüllü bir başlangıç, yardım istemen gereken bir insan, vazgeçmen gereken bir gurur, öğrenmen gereken yeni bir beceri. Sen büyük bir kapı beklerken, Allah sana küçük bir tutunma yeri gönderiyor olabilir. İbn Arabi'nin hikmeti tam burada işler. Hakikat, senin zihnindeki kıyafeti giymek zorunda değildir. Kurtuluş bazen görkemli gelmez, önce seni kuyunun duvarından bir karış yukarı taşır. Fakat o bir karış küçümsenirse, insan duasının cevapsız olduğunu sanır. Şimdi kendi hayatına bak, ben hangi küçük ihtimali bundan ne olur diyerek bıraktım? Hangi insanın sözünü gururum yüzünden dinlemedim? Hangi başlangıcı kendime yakıştırmadım? Çünkü bazen imkansızın çözümü büyük bir güçte değil, gönderilen ilk ipe sadakatle tutunmaktadır. Ama ipi tutmak yetmez. Yukarı çıkarken kalbinin neden çıktığını da bilmen gerekir. Yoksa kurtulduğun kuyu başka bir adla yeniden kurulabilir. İmkansızın önündeki altıncı kapı şudur. Kıymetli kardeşim, niyetini arındırırken elini de harekete geçirmek. Sen para istiyorsun. Fakat huzur için mi, yoksa seni küçümseyenlere bir şey kanıtlamak için mi? Birinin dönmesini istiyorsun. Sevgi için mi, yoksa terk edilmenin yarasını susturmak için mi? İbn Arabi'nin çizgisinde niyet, işin görünmeyen ruhudur. Niyet karanlıksa elde edilen şey bile kalbi aydınlatmaz. Ey incinmesine rağmen temiz yol arayan güzel insan, senin güven, sevgi ve değer istemen utanılacak değildir. Sen bunlara layıksın. Fakat kıymetini bir başkasının pişmanlığına, bir unvana ya da para miktarına bağlarsan, kurtuluşunun anahtarını yine dışarıya verirsin. Niyetini şöyle düzelt. Allah'ım bunu nefsimi büyütmek için değil, hayatımı hayra çevirmek için istiyorum. Sonra dünyevi sebebi belirle. Borçsa bugün konuşacağın kişi kim? İşte bugün görünür kılacağın değer ne? Manevi darlıksa bugün keseceğin gürültü hangisi? Bir gün deme. Bugün ne yapacağını söyle. Çünkü dua kalbi toplar, eylem o duaya yeryüzünde bir iz açar. Ve Kur'an'ın o büyük çağrısını hatırla. Allah'ın rahmetinden ümit kesme. Ümit, hiçbir şey yapmadan iyi sonuç beklemek değildir.
rahmetin sana ulaşabileceği yolları küçümsememektir. Fakat kurtuluşun başladığını gösteren işaret, her şeyin bir anda düzelmesi değildir. Önce içinde bazı şeyler değişir. O işaretleri tanımazsan, yol açıldığı halde hala kapalı sanabilirsin. Çıkışın başladığını gösteren ilk işaret, korkunun tamamen bitmesi değil. Korkuya rağmen doğru olanı yapabilmendir. Daha önce kaçtığın görüşmeyi yapar, ertelediğin hesabı açar, seni tüketen kişiye sınır koyarsın. İkinci işaret, tek bir sonuca körü körüne bağlılığının gevşemesidir. Yalnız bu iş, yalnız bu kişi, yalnız bu yol demek yerine Allah'ın rahmetinin başka bir surette gelebileceğini kabul edersin. Üçüncü işaret ise küçük fırsatları küçümsememendir. Bir fikir, bir tanışma, bir eğitim, küçük bir gelir, içindeki yeni bir cesaret, bunları zincirin ilk halkası olarak görürsün. Ey bu noktaya kadar dinleyen kıymetli gönül yoldaşım! Sen yalnızca teselli arayan biri değilsin. Hakikati duymaya, kendine düşen payı almaya ve hayatını yeniden kurmaya niyetli bir insansın. Bu yüzden senin içinde sıradan olmayan bir ciddiyet var. Şimdi imkansız dediğin meselenin karşısında üç cümle yaz. Bırakmam gereken hüküm ne? Sarılmam gereken sebep ne? Allah'a teslim edeceğim sonuç ne? İşte bu üç cümle içsel uyanışı maddi ve manevi çıkışa bağlar. Fakat insan bunları bugün anlar, yarın yine eski korkuya dönebilir. Öyleyse kurtuluş bir kez duyduğun güçlü bir sözle değil, her sabah yenilediğin bir ahitle korunmalıdır. Çünkü hayatının yönünü değiştirecek olan yalnız ne bildiğin değil, korku geri geldiğinde neyi seçtiğindir. Ve şimdi o ahdi kalbine birlikte yazacağız. Şimdi kalbine şu ahdi yaz. Güzel kardeşim, ben korkumun verdiği hükmü kader sanmayacağım. Bana düşen sebebe sarılacak, göremediğim yolu Allah'ın kudretine bırakacağım. Yarın uyandığında bütün borçların silinmiş, bütün kapılar açılmış olmayabilir. Ama sen artık aynı insan olarak uyanmayacaksın. Çünkü bundan sonra darlığı son hüküm, gecikmeyi mutlak ret, küçük fırsatı değersiz ve kendi kabiliyetini önemsiz saymayacaksın. İbn Arabi'nin işaret ettiği ruhsal uyanış budur. İnsanın yalnızca içinde güzel duygular hissetmesi değil, gördüğü hakikatin davranışına dönüşmesidir. Sen hesap yapacaksın. Öğreneceksin, yardım isteyeceksin. Helal kapıları çalacaksın. Gerektiğinde yöntemini ve yönünü değiştireceksin. Fakat bütün bunları yaparken kalbini korkunun önünde eğmeyeceksin. Çünkü gerçek farkındalık, başına gelen her şeyi kabullenip susmak değildir. Hangi düşüncenin seni küçülttüğünü, hangi korkunun yolunu kapattığını ve hangi davranışın seni yeniden hayata bağladığını görebilmektir. Gerçek kişisel gelişim de yalnızca daha başarılı olmak değildir. Kendini tanımak, nefsinin kurduğu tuzakları fark etmek, iradeni güçlendirmek ve sana verilen kabiliyeti hayırlı bir yola çevirmektir. Tasavvufi düşünce insanı dünyadan koparmaz, aziz dostum. Tam tersine, dünyaya daha bilinçli, daha merhametli ve daha sağlam bir kalple dönmesini sağlar. Ruhsal uyanış, hayattan kaçmak değil, hayatın içinde uyuyan taraflarını uyandırmaktır. Ey kimsenin geceleri nasıl mücadele ettiğini bilmediği kıymetli dost! Sen bu kadar yükün altında hala temiz bir çıkış arıyorsan, sende Allah'ın koruduğu büyük bir direnç var. Sen basit biri değilsin. Yorgun olabilirsin ama bitmiş değilsin. Gecikmiş olabilirsin ama unutulmuş değilsin. Yolunu göremiyor olabilirsin ama çıkışsız değilsin. Olacak derken sana, her arzunun tam hayal ettiğim biçimde gerçekleşeceğini vaat etmiyorum. Sana bundan daha hakiki bir şey söylüyorum. Bir çıkış olacak. Bir yol görünecek. Bugünkü halin sonsuza kadar sürmeyecek. Kalbinde başlayan farkındalık, elindeki sebebe, sebep bir insana, bir fikre ya da fırsata, o fırsat da hiç düşünmediğin yeni bir hayata bağlanacak. Belki yavaş, belki sessizce, belki hiç beklemediğin bir yönden, ama sen korkunun söylediği son sözü kaderin son sözü sanmazsan,
yürümeye devam edeceksin. Bir gün bugün kapalı sandığın kapının önünden geçerken, aslında seni durduranın kapının kilidi değil, içindeki olmaz hükmü olduğunu anlayacaksın. Ve geriye baktığında yalnızca şartlarının değiştiğini görmeyeceksin. O şartların içinde ezilen eski halinin yerine, neye sarılacağını bilen, neyi bırakacağını anlayan ve Allah'a güvenerek yürüyen yeni bir kalp göreceksin. İşte o zaman bu söz, yalnızca duyduğun bir cümle olmayacak. Senin yaşadığın hakikate dönüşecek. Sana imkansız, Allah'a değil. Olacak, göreceksin. Yolumuz yeniden kesişene kadar kalbini korkuya değil, hakikate açık tut. Kendini küçümseme. İçindeki cevheri unutma. Çünkü senin hikayen burada bitmiyor. Belki de asıl şimdi başlıyor.

Ömer bin El-Hattab'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında otururken yanımıza bir adam çıka geldi. Elbisesi bembeyaz, saçları simsiyahtı. Uzak yoldan gelmişe benzemiyordu. Hiçbirimiz onu tanımıyorduk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önüne kadar gelip oturdu ve dizlerini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dizlerine dayadı. Ellerini de uyluklarına koydu ve "Ey Muhammed, İslam'ın ne olduğunu bana söyle," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "İslam, Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed de Allah'ın Resulüdür," diye şehadet etmen, namaz kılman, zekat vermen, Ramazan orucunu tutman, gücün yeterse hacca gitmendir buyurdu. Adam, "Doğru söylüyorsun," dedi. Hem sorup hem de tasdik etmesi tuhafımıza gitti. Ondan sonra, "İman nedir?" diye sordu. Efendimiz de ona, "İman, Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve kıyamet gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmandır," diye cevap verdi. Adam yine, "Doğru söylüyorsun," dedi ve "İhsan nedir?" diye sordu. Efendimiz de, "İhsan, Allah'ı görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Sen onu görmesen de o seni görüyor," buyurdu. O yine, "Doğru söylüyorsun," dedi. Sonra, "Kıyametin vaktini bana söyle," dedi. Efendimiz, "Bu konuda kendisine soru sorulan kişi sorandan daha bilgili değildir," dedi. O halde alametlerini söyle deyince Resul-i Ekrem, "Annelerin kendilerine cariye muamelesi yapacak çocuklar doğurması, yalın ayak, çıplak, yoksul koyun çobanlarının yüksek binalar yapmakta birbirleriyle yarışmalarıdır," dedi. Daha sonra o yabancı kalkıp gitti. Ben bir müddet kaldım. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ömer, soruları soran kişinin kim olduğunu biliyor musun?" dedi. "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dedim. Resulullah da, "O Cebrail'di. Size dininizi öğretmek için gelmişti," buyurdu.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah rızkı dilediğine bol, dilediğine de kısar. Onlar ise dünya hayatı ile sevinmektedirler. Halbuki dünya hayatı ahiretin yanında çok az bir yararlanmadan ibarettir. Ra'd Suresi 26. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Benden sonra size dünya nimetlerinin ve zinetlerinin açılmasından ve onlara gönlünüzü kaptırmanızdan korkuyorum. Buhari, Zekat 47, Cihat 37, Müslim Zekat 121-123, Nesai Zekat 81, İbn-i Mace Fiten 18.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
2: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 0830. Duran Kuyumculuk. Güveni

0: ve zarafetin adresi.
1: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
0: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
2: Reklamları dinlediniz.

Hamdolsun seni bize lütfeden, ihsan eden Mevla'ya. Salat ve selam olsun rahmet sebebimiz olan Nebi'ye. Sen bize minik bir melek, tatlı bir can kuşusun. Yuvamıza dünyanın huzuru, cennetin kokususun. Uyanışın güneşin doğuşu, sabahın oluşu gibi. Baharı müjdeleyen cemre, kalbin ilk atışı gibi. Uykuya dalışın yıldızların doğuşu, gecenin sessizliği. Kirpiklerin huzur, ellerin minicik ama kovdu kimsesizliği. Seni nasıl uyutsam, hangi ninniyle hazırlasam yarına? Yanaklarına buse, ulular fısıldasam kulaklarına. Hasan ve Hüseyin'in uyuduğu ninniyle uyur musun mesela? O zaman nefesim Fatıma annemizin nefesi olsun sana. Cennette sütten yapılmış bir nehir vardır. O nehir Ali'nin, Hüseyin'in ve Hasan'ındır. Genişliği Medine-i Münevvere ve Yemen arası. Uzunluğu Mekke-i Mükerreme ve Aden arası kadardır.

ağlamayı bilerek dünyamıza ay gibi doğdun. Ne istediysen gözyaşlarınla istedin. Ama gülmeyi zamanla rüyalarda öğrendin. Neydi acaba rüyanda görüp uyandığında göremediğin? Gülmeyi öğreten Mevlam, yaşadığın sürece güldürsün yüzünü. Ahlakın güzel olsun, doğru ol, insanlar dinlesin sözünü. İyi ol, iyilerle karşılaş, kötüler uzak olsun hep sana. Ruhun tertemiz kalsın, acı, keder, zulüm uğramasın dünyana. Adaletle bezenmiş aklın olsun, bakışın şefkat, merhamet dolsun. Her varlık seni sevsin, Hızır yoldaşın olsun. Bir kuş senden korkup da başka yöne uçmasın. Bir çiçek bile olsa sana küskün açmasın. Cennette sütten yapılmış bir nehir vardır. O nehir Ali'nin, Hüseyin'in ve Hasan'ındır. Genişliği Medine-i Münevvere ve Yemen arası, uzunluğu Mekke-i Mükerreme ve Aden arası kadardır.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kul din kardeşine yardımcı olduğu sürece Allah da onun yardımcısı olur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: İnsanların en kötüsü, şerrinden dolayı insanların kendisinden çekindiği kimsedir.

0: Süheyb bin radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sizden evvelkiler içinde bir kral ve bir de onun kahini vardı. Bu kahin ihtiyarlayınca krala, ben ihtiyarladım, bana bir uşak gönder de ona kahinlik öğreteyim dedi. Kral da bir genç gönderdi. Gencin yolu üzerinde bir rahip vardı. Genç rahibin yanında bir müddet oturdu ve sözlerine kulak verdi. Hoşuna gitti. Sonra kahine her gidişinde rahibe uğrar ve onun yanında otururdu. Kahinin yanına geldiğinde geç kaldın diye kahin genci paylardı. Genç bu durumu rahibe söyleyince rahip ona, kahinden korktuğunda evde alıkoydular, ailenden korktuğunda da kahin alıkoydu de diye tavsiye etti. Durum böyle devam edip giderken genç günün birinde insanların yolunu kesen büyük bir hayvana rastladı ve bunun üzerine kahinin mi yoksa rahibin mi üstün olduğunu işte bugün öğreneceğim diyerek eline bir taş aldı ve Allah'ım, eğer rahibin işlerini kahinin işlerinden fazla seviyorsan hayvanı öldür ki insanlar geçsin dedi ve taşı hayvana attı. Onu öldürdü. Halt da yoluna devam etti. Sonra genç rahibin yanına geldi ve olanları ona anlattı. Rahip ona, yavrucuğum, bugün sen benden üstünsün. Senin şanın gördüğüm dereceye ermiş. Sen yakında muhakkak ki bir belaya uğrayacaksın. Eğer başına bela gelirse benim bulunduğum yeri kimseye söyleme dedi. Genç körleri, alaca hastalığına tutulanları kurtarır, insanların diğer hastalıklarını da tedavi ederdi. Kralın meclis arkadaşlarından o günlerde kör olan birisi bunu duydu. Birçok hediye ile gencin yanına gitti ve eğer beni hastalığımdan kurtarırsan bu hediyeleri sana vereceğim dedi. Genç de ben kimseye şifa veremem. Ancak Allah Teala şifa verir. Allah'a iman edersen ben de Allah'a dua ederim. O da sana şifa verir dedi. Bunun üzerine adam Allah'a iman etti. Allah Teala ona şifa verdi. Sonra bu adam kralın yanına geldi ve evvelce oturduğu gibi onunla oturdu. Kral, gözünü kim iyileştirdi diye sordu. O da Rabbim diye cevap verdi. Kral, senin benden başka Rabbin mi var dedi. O adam, benim de Rabbim, senin de Rabbin Allah'tır dedi. Bunun üzerine kral o adama işkence ettirdi. Nihayet adam gencin yerini söyledi. Genç getirildi. Kral ona, oğlum, demek senin sihrin körleri ve alaca hastalarını iyi edecek dereceye geldi. Şu ve şu işleri yapıyormuşsun, öyle mi? Dedi. Genç, vallahi ben kimseye şifa veremem. Ancak Allah Teala şifa verir dedi. Bunun üzerine kral onu tuttu ve devamlı surette işkence etti. Nihayet genç rahibin yerini söyledi. Hemen rahip getirildi ve dininden dön denildi. Fakat o dinlemedi. Bunun üzerine kral testere istedi ve onu rahibin başının tam orta yerine koyarak rahibi ikiye ayırdı. Her parçası bir yana düştü. Sonra kralın meclis arkadaşı getirildi ve ona da dininden dön denildi. Fakat o da dinlemedi. Bunun üzerine kral onun da başını testereyle ikiye ayırdı ve her parçası bir yana düştü. Sonra genç getirildi ve dininden dön denildi. Fakat dinlemedi. Kral onu kendi arkadaşlarından bir gruba teslim etti ve onlara şöyle dedi: bunu filan dağa götürün ve oraya çıkarın. Dağın tepesine vardığınızda dininden dönerse ne âlâ. Dönmezse onu dağın tepesinden aşağı atın. Onu götürdüler ve dağa çıkardılar. Genç "Allah'ım, bunların haklarından gel," dedi. Bunun üzerine dağ sarsıldı ve hepsi aşağı yuvarlandı. Genç yürüyerek kralın yanına geldi. Kral ona,
1: Bursa ve çevresi için

Kirli suyun neden olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr

Mana eri bu yolda, melül olası değil. Mana duyan gönüller, hergiz ölesi değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi.

gevhersiz gönüllere yüz bin yol edersen, haktan nasip olmasa nasip alası değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

yarattı Hak dünyayı peygamber dostluğuna. Dünyaya gelen gider, baki kalası değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler yeri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

0: Ten fanidir, can ölmez, gidenler yeri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kim ahiret kazancını isterse onun kazancını arttırırız. Kim de dünya kazancını isterse ona da istediğimizden veririz. Fakat onun ahirette hiçbir payı yoktur. Şura Suresi 20. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, ahirete göre dünya sizden birinizin parmağını denize daldırmasına benzer. O kişi parmağının ne kadarcık bir su ile döndüğüne baksın. Müslim Cennet 55.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

0: bir tanıtım dinlediniz.
1: Ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi davayla sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür nidalarıyla örülmüş, hak yolunda olan bir radyo. Radyo Nida 107.3.

Bir kalp, insanları kötülükten çekmek ve onlara faydalı olmak için çırpınmıyorsa, o kalp viranedir. Bekâ bin Batu Hazretleri.

ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi davayla sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür nidalarıyla örülmüş, hak yolunda olan bir radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Yüce Mevlamıza sonsuz hamdü senalar ediyor. Sevgili Peygamberimize binlerce salat ve selam gönderiyoruz. Rabbimizin rahmeti, affı ve mağfireti, selam ve selameti hepinizin üzerine olsun niyazıyla yeni bir Ruhul Beyan Sohbetleri programımıza başlıyoruz. Programımıza başlarken her zaman olduğu gibi önce size tefsirini aktaracağımız ayet-i kerimelerin tilavetini takdim ediyoruz. Araf suresinin 184 ila 188. ayetleri.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

Kıymetli dinleyenlerim, okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayeti kerimeleri Rabbimiz Teala'nın ahsen-i kabul ile cümlemizden kabul buyurmasını, bir salih amel olarak amel defterlerimize yazdırmasını ondan niyaz ediyoruz. Yine hasıl olan sevabı sevgili peygamberimiz başta olmak üzere bilcümle peygamberan-ı izam hazeratının, ehli beytinin, ezvacı tahiratın, ashab-ı güzin efendilerimizin, Bedir'de, Uhud'da şehit olarak şühedai İslam'ın öncüleri olan aziz İslam şehitleriyle birlikte bütün şehitlerimizin ruhlarına, müfessirin, muhaddisin, fukahai İslam, kibar-ı evliya ve sadat-ı kiram hazaratının ruhlarına, sizlerin ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerinizin ervahına ve bütün mümin ve müminatın ruhlarına hediye ediyoruz. Rabbimiz Teala Hazretlerinin dualarımızı makbul ve müstecap kılmasını niyaz ediyoruz. Amin ya Rabbel Alemin. Kıymetli dinleyenlerim, Araf suresinin 184. ayeti kerimesinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Düşünmediler mi ki arkadaşlarında, yani Hazreti Muhammed'de herhangi bir delilik yoktur. O ancak apaçık bir uyarıcıdır. Kıymetli dinleyenlerim, müfessirimiz İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri ayet-i kerimenin tefsirine aktardığı şu olay ile başlıyor. Rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem çoğu zaman Kureyş'i Allah'ın azabıyla ve geçmiş ümmetlerin başlarına gelen musibetlerle uyarmaya, korkutmaya çalışırdı. Yine bir gece Safa tepesine çıktı. "Ey filan oğulları, ey filan oğulları!" diyerek Allah'ın azabından sakındırarak Kureyş'i kabile kabile Allah'a kulluğa çağırmaya başladı. Bunun üzerine müşriklerden biri, "İşte sizin şu arkadaşınız, yani Muhammed delirmiş. Geceyi sabaha kadar böyle haykırarak geçirdi," dedi. Bunun üzerine işte bu ayet-i kerime nazil oldu. Ayetteki ifadesiyle cinnet bir çeşit delilik demektir. Halbuki ayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de deliliğin hiçbir çeşidinin bulunmadığını ifade etmektedir. Ayetin manası şöyledir: onlar ayetleri yalanladılar ve arkadaşlarında hiçbir delilik eseri bulunmadığını düşünmediler mi? Onlar arkadaşlarında hiçbir delilik eseri bulunmadığını düşünmediler mi? O ancak apaçık bir uyarıcıdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de bir delilik olmadığının açıkça ifade edilmesi, müşriklerin bu çirkin saldırılarını reddetmek içindir. Ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin onların arkadaşları olarak ifade edilmesi, onların sözüne uygun olması içindir. Çünkü onlar, "İşte şu arkadaşınız," demişti. Ayrıca uzun süre onunla beraber olmalarının, kendisinin delilik şaibesinden uzak olduğunu anlamalarına imkan verdiğini bildirmektedir. Çünkü onlar peygamberliğini açıklamadan önce onu Muhammedül Emin diye isimlendiriyorlardı. "O ancak apaçık bir uyarıcıdır" ifadesine gelince, yani Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem insanlara karşı olan rahmet ve merhametinin yüceliğini göstermek ve kıyamet günü Allah'a kolayca özür beyanında bulunmak için gayet açık bir şekilde uyarıda bulunan ve bunda ileri giden bir peygamberdir. Kıymetli dinleyenlerim, ardından gelen Araf suresinin 185. ayetinde Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim.
göklerin ve yerin hükümranlığına, Allah'ın yarattığı her şeye ve ecellerinin yaklaşmış olabileceğine bakmadılar mı? O halde Kur'an'dan sonra hangi söze inanacaklar? Ayet-i Kerime'de geçen göklerin ve yerin melekutuna, yani göklerin ve yerin delalet ettiği mülkün büyüklüğüne ve bunu yapan kudretin kemaline hiç bakmadılar mı? Eğer bakıp düşünselerdi, Allah'ın onları boşa yaratmadığını ve kullarını başıboş bırakmadığını bilirlerdi. Bazıları göklerin melekutunun yıldızlar, güneş ve ay, yerin melekutunun ise denizler, dağlar ve ağaçlar olduğunu söylemiştir. Melekut, büyük mülk demektir. Allah'ın yarattığı ifadesiyle sayıya gelmez büyük küçük her şeye bakmadılar mı? Yani varlıklardan her bir fert bakmak, düşünmek, ibret almak, Yaradan'a ve onun vahdaniyetine istidlal için mahaldir, yeterlidir. Nitekim şiirde şöyle denilmiştir: her şeyde ona ayet ve delil var, onun bir olduğuna delalet eder. Yine ayet-i kerimede geçen ve ecellerinin yaklaşmış olabileceğine bakmadılar mı? Yani düşünmek ve istidlalde bulunmak üzere bakmadılar ve onları yalanladılar mı? Yine onlar ecellerinin yaklaşmış olabileceğine ve yakın bir zamanda hemen ölebileceklerine bakmadılar mı? Onlara ne oluyor ki ölüm gelmeden ve azap inmeden önce Hakk'a dönmezler ve kendilerini kurtaracak hakikate yönelmezler? Yine müfessirimiz bir beyit aktarıyor bize: ecel yetişmeden hemen önce, zaman pençeden dizgini almadan önce, kendi düşünce binitine eğer koy ve din yoluna mertçe gir. Ve müfessirimiz sözlerine şöyle devam ediyor: o halde bundan sonra hangi söze inanacaksınız? Yani Kur'an'dan sonra siz hangi söze inanacaksınız? Beyandaki güzellik bakımından son noktada olan ve kendisinden sonra ne indirilen bir kitap ne de gönderilen bir peygamber bulunmayan Kur'an'a inanmadıkları takdirde başka hangi söze inanacaklar? Bu ayet-i kerime onların inanma ihtimallerinin kalmadığını ifade etmektedir. Geldik 186. ayet-i kerimeye. Kıymetli dinleyenlerim, Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor bu ayette: Bismillahirrahmanirrahim. Allah kimi şaşırtırsa artık onun için yol gösteren yoktur ve onları azgınlıkları içinde şaşkın olarak bırakır. Ayet-i kerimede geçen Allah kimi şaşırtırsa ifadesi, yani Allah Teala kimi doğru yoldan çıkarır ve o Kur'an'a inanmazsa artık onun için bir yol gösteren yoktur ve onları azgınlıkları içinde, yani küfürlerinde, haddi aşmalarında şaşkın olarak, yani derin bir tereddüt halinde bırakır, terk eder. Ayette geçen ya'mehun kelimesinin aslı olan ameh, sapıklıkta sürekli bir tereddüt, bir münakaşada veya yolda şaşkınlık içinde olmak yahut da delil tanımamak manalarına gelir. Bu ayette tefekküre teşvik vardır diyor müfessirimiz ve şöyle devam ediyor: akıllı kişi vehim, hayal, taklit ve heva gibi afetlerden salim bir akıl ile Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin halini düşünse, mucizeleri bir yana onun ahlakını ve siyerini tefekkür etse, muhakkak ki sadık bir peygamber olduğunu ve davet ettiği şeylerin tümünün hak ve gerçek olduğunu anlar. Allah'ın izniyle bu tefekkür sayesinde cehennem ateşinden kurtulur. Nitekim Allah Teala
cehennemliklerin durumunu şöyle haber verir. Şayet kulak vermiş ve aklımızı kullanmış olsaydık, şimdi şu alevli cehennemin mahkumları arasında olmazdık derler onlar. Mülk Suresi 10. ayet. Ve yine Araf Suresinin 185. ayetinde de göklerin ve yerin melekutuna bakmazlar mı denilmekte ve bu ayetle yaratılanların iki çeşit olduğuna işaret edilmektedir. Müfessirimiz şöyle devam ediyor. Bunlardan biri yoktan var edilenlerdir. Bu kainatın batınını teşkil eden ve kainatın kendisiyle ayakta durduğu melekut alemidir. Melekut ise Allah'ın kudret elindedir. Onunla kaimdir. Nitekim Allah Teala Yasin suresinin 83. ayetinde şöyle buyurmuştur. Her şeyin melekutu kendi elinde olan Allah'ın şanı ne yücedir. Müfessirimiz devam ediyor. Yaratılanların diğeri ise, ikincisi ise bir şeyden yaratılanlardır. Bu da kainatın zahirini teşkil eden mülk alemidir. Mülke göz ile bakıldığı gibi melekute akıl ve kalb ile bakılır. Akıl sahiplerinin melekuta bakması, delilleri görmeyi, onlardan hareketle bu kainatın bir yaratıcısı ve yapıcısı olduğu hükmüne varmayı ifade eder. Kalp sahiplerinin melekuta bakması ise imanının yakîn yani ikân, hatta iyan yani kalp gözüyle görme olması için nüfuz ederek gayb şahitlerini müşahedeyi ifade eder. Nitekim bir ayette böylece biz kesin iman edenlerden olması için İbrahim'e göklerin ve yerin melekutunu gösteriyorduk. En'am suresi 75. ayet. Böyle buyurulmuştur. İşte bu şekilde göklerin ve yerin melekutunu nebi veya velilerine göstermek, noksanlardan münezzeh olan Hakk'ın kadim bir ilahi sünnetidir. Onlara alemin melekutunu, ceberutunu ve lahutunu gösterir. Hakk'a seyr-i sülük kesilmediği sürece kıyamete kadar bu sünnet devam edecektir. Eğer insan için böyle bir ayrıcalık olmasaydı, diğer hayvanlardan farkı kalmazdı. Şu kadar var ki, Rahman olan Allah bu nimeti insan cinsine lütfedip, yardımına mazhar olan kullarından dilediğini, Melik ve Mennan ismiyle kendisine doğru seyr-i sülük ettirdi. Bu kimseler bütün mükevvenattan terakki edip, şuhud ve iyana nail oldular ve çok ihsan edici olan Hakk'a vasıl oldular. O da onlara yakînin kemalini ve ihsanının tamamını verdi. Sonra onlar kardeşlerini irşad için bir peygamber veya veli olarak geldiler. Hikmetle ve güzel bir dille davete başladılar. İslam'ı ve imanı açıkladılar. İnsanları halim ve hannan yani şefkatli, sevgi dolu olan Allah'a çağırdılar. Cennetle müjdelediler, cehennemle korkuttular. Davete icabet eden lütuf ve ihsana nail oldu, etmeyen ise açık bir ziyana uğradı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İsa aleyhisselamın şöyle dediğini nakletmiştir. İki kez doğmayan göklerin ve yerin melekutuna giremez. Yani göklerin ve yerin melekutuna girmek kalp ve müşahede ehli içindir. Onlara bakmak, düşünmek ise akıl ve istidlal erbabı içindir. Müfessirimiz diyor ki, bunlar
Et-Tevilatun Necmiye'de öyle geçmektedir. Kıymetli dinleyenlerim, müellifimiz İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri bu bölümle ilgili olarak yaşanan bir hadiseyi şöyle aktarıyor bizlere. Bir gün İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh mescitte oturmuştu. Bir grup zındık onu öldürme kastıyla içeri girdiler. İmam dedi ki, önce bir soruya cevap veriniz, sonra zulüm kılıcını çekiniz. Soru nedir dediler. İmam şöyle konuştu. Deniz üzerinde yüzen ve değerli yükü bulunan bir gemi gördüm. Ancak kaptanı yoktu. Bu imkansızdır dediler. Çünkü kaptansız bir geminin düzenli olarak yol alması mümkün değil. İmam dedi ki, Subhanallah, bütün feleklerin ve yıldızların hareketi, ulvi ve süfli alemin nizamı, bir geminin hareketinden daha acayip değil mi? Hepsi sustu, çoğu da Müslüman oldu. Hafız Şirazi der ki, Hazreti Süleyman'ın haşmetinden şüphe edenlerin, aklına ve bilgisine hem kuşlar hem de balıklar güler. Araf suresinin 187. ayeti kerimesiyle sohbetimize başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Sana kıyameti, onun ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. De ki, onun ilmi ancak Rabbimin katındadır. Onun vaktini ondan başkası açıklayamaz. O göklere de yere de ağır gelmiştir. O size ansızın gelecektir. Sanki sen onu biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki, onun bilgisi ancak Allah'ın katındadır. Ama insanların çoğu bilmezler. Müfessirimiz sözlerine şöyle başlıyor. Sana kıyamet saatini, onun ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. Ayet-i kerimede geçen saat kelimesini Arapçada genel olarak yıldız deyince Süreyya yıldızı kastedildiği gibi saat denince de kıyamet kastedilir diyerek açıklıyor müellifimiz. Kıyamete saat denilmesi aniden meydana geleceği için veya o günde olacak hesabın çok kısa sürede bitip tamamlanacağı içindir. Çünkü bir iş Allah'ı başka bir işi yapmaktan alıkoyamaz. Yahut da kıyamet uzunluğuna rağmen Allah katında mahlukata göre saatlerden bir saat gibi olması sebebiyle saat olarak isimlendirilmiştir. Bunun aslı insanların kabirlerinden kalkış saatidir. Fakat sadece saat denilince bu mana anlaşıldığı için böyle uzun bir isim tamlamasına gerek duyulmamıştır. Rivayete göre Yahudilerden bir topluluk, "Ey Muhammed, eğer gerçekten peygambersen, kıyametin ne zaman kopacağını bize haber ver. Çünkü biz onun ne vakit olacağını biliyoruz," dediler. Onlar, kıyametin kopma vaktinin yalnız Allah'a ait bir bilgi olduğunu bildikleri halde bu soruyu sırf imtihan maksadıyla sordular. Bunun üzerine de işte bu ayet nazil oldu. Ayette geçen "sana kıyamet saatinin ne zaman gelip çatacağını soruyorlar" ifadesinde geçen "mursa" kelimesi gelip çatma manasınadır ve aynı zamanda bir şeyi yerleştirmek, sabitleştirmek manasına da gelir. Genellikle büyüklük ve ağırlık ifade eden şeylerde kullanılır. Nitekim bir ayette "dağları sağlam bir şekilde yerleştirdi" buyurulmaktadır. Nazıat suresinin 32. ayeti. Kıyamet mahlukata en ağır gelen şey olduğu için Allah Teala onun meydana gelmesini işte bu kelimeyle ifade etmiştir.
Ve ayet-i kerime devam ediyor. De ki, onun ilmi, yani kıyametin kopma vaktinin bilgisi, onun kopma vaktinin ilmi denilmeyip sadece onun ilmi demekle yetinilmiştir. Çünkü kıyametle ilgili sorulan sorudan esas maksat, belirli olan vaktinde meydana gelmesi bakımından kıyametin bizzat kendisidir. Yoksa kıyamete mahal teşkil etmesi itibariyle onun vakti değildir. Bu sebeple sorulan soru ile talep edilen ilim, yani bilgi, kıyameti ifade eden zamire izafe edilmiştir. De ki, onun ilmi, onun bilgisi ancak Rabbimin katındadır. Allah Teala bu ilmi kendisine has kılmış, ne mukarreb, yani Allah'a yaklaştırılan bir meleği, ne de mürsel, yani gönderilen bir peygamberi ona muttali kılmamıştır. Yine ayette geçen, onu tam zamanında açığa çıkaracak olan yalnız odur. Allah Teala kıyameti kopma vaktine kadar kendisinin dışında herkesten gizleyecek ve haber vermek suretiyle değil, onu ansızın meydana geleceği vakitte bizzat vuku ile açığa çıkaracaktır. Kıyametin bu şekilde gizlenmesi, insanı taatlere daha çok celbedici, günahlardan da daha çok sakındırıcı olması içindir. Nitekim herkes için ayrı ayrı belirlenmiş olan ölüm vaktinin gizlenmesi de bu maksatladır. Mükelleflerin her an tövbe ve taate koşmasını sağlamak için Allah Teala kıyamet vaktini gizlemiştir. Şayet onun kopacağı zaman bilinmiş olsaydı, insanlar onu önemsemez, uzak görürlerdi. Yine mükelleflerin Ramazan gecelerinin hepsini ibadetle geçirmesi için Kadir gecesi ve Cuma gününün her saatini dua ile değerlendirmesi maksadıyla da o gündeki icabet saati gizli tutulmuştur. Yine ayette geçen, o göklere de yere de ağır gelmiştir. Yani kıyamet göklerde ve yerdeki meleklere, cinlere ve insanlara zor ve ağır gelmiştir. Onun gizli ve akıl dairesinin haricinde tutulması, gök ve yer ehlinden her birini kaygılandırmıştır. Denilmiştir ki, gök ve yer ehli, kıyametin zorluklarından ve onda bulunan korkunç hallerden korktuklarından dolayı, kıyamet onlara ağır gelmiştir. Onun korkunç hallerinden biri, göklerde ve yerde bulunan herkesin yok olup helak olmasıdır. Bu ise gönüllere gayet ağır gelen bir durumdur. Ve ayette geçen, o size ansızın gelecektir. Yani kıyamet, insanlar gaflet içindeyken aniden gelip çatacaktır. Birisi hayvanlarını sularken, diğeri havuzunu onarırken, başka biri çarşıda alışveriş yaparken, bazısı tartısını eksik yaparken, başkası ağzına bir lokma götüreyim derken, götüremeden kıyamet kopacaktır. Ve ayet şöyle devam ediyor. Sanki sen onu biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. Müfessirimiz diyor ki, bir konu hakkında iyice bilgi sahibi olmak isteyen ve çok soru soran kimsenin o konuyu mümkün olduğu kadar en iyi şekilde bilip öğrenmesi gerekir. Bu sebeple sanki sen onu biliyormuşsun gibi buyrularak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kıyameti imkan ölçüsünde en iyi bilen olduğu kinaye yoluyla ifade edilmiştir. Yani onlar seni kendilerince kıyametin vaktini çok iyi bilen birisine benzeterek sana soruyorlar demektir. De ki ey Resulüm, onun bilgisi
ancak Allah'ın yanındadır. Bu cümlenin tekrar edilmesinin faydası, kıyametle ilgili bütün malumatın Allah'a ait ve ona mahsus olduğunu bildirmektir. Bu durumda tekrar, tekid için ve ayetin devamında onların cahilliklerini ortaya koymak üzere bir giriş olması içindir. Fakat insanların çoğu kıyametin vaktinin Allah Teala'ya mahsus bir ilim olduğunu bilmezler. Bazısı kıyameti inkar eder. Bazısı onun muhakkak kopacağını bilir ve senin kıyametin kopacağı vakti bildiğini zannederek bilgisizliği yüzünden sana sorar. Bir kısmı ise kıyametin kopma vaktini bilmeyi peygamberliğin gereklerinden sayarak ondan sormayı senin peygamberliğine saldırmak için bahane olarak kullanır. Ve değerli dinleyenlerim, 188. ayet şöyle devam ediyor konuya. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Resulüm, de ki ben Allah'ın dilediğinden başka kendime herhangi bir fayda veya zarar verecek güce sahip değilim. Eğer ben gaybı bilseydim, elbette daha çok hayır yapmak isterdim ve bana hiçbir fenalık dokunmazdı. Ben sadece inanan bir kavim için bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Müellifimiz Bursevi Hazretleri ayeti kerimenin tefsirine ilk cümleyle başlıyor. De ki, ben kendime Allah'ın dilediğinden başka bir fayda veya zarar verme gücüne sahip değilim. Yani kendim için bir menfaat sağlamaya ve bir zararı kendimden uzaklaştırmaya kadir değilim. Faydasına ve zararına olacak şeylerin nelerde olduğunu bilmeyen kimse, kıyametin kopma zamanını nasıl bilebilir? Bunlardan ancak Allah Teala'nın bana ilham ederek, güç ve kudret vererek muktedir kıldıkları müstesnadır. Yahut da sadece Allah'ın dilediği fayda veya zarar tahakkuk eder. Eğer gaybı bilseydim, elbette çok hayır elde ederdim. Yani çok mal ve menfaat kazanırdım. Ve bana hiçbir fenalık, yani düşman hilesi, fakirlik, zarar ve diğer kötülükler dokunmazdı. Fakat ben sadece inanan bir kavim için bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Yani ben ancak korkutmak ve müjdelemek üzere peygamber olarak gönderilmiş bir kulum. Beni ilgilendiren dini ve dünyevi ilimlerden korkutmaya ve müjdelemeye ait olan hususlardır. Yoksa şeriatın hükümleriyle alakası olmayan gaybı bilmek değil. Kıyametin kesin olarak kopacağını ve yakın olduğunu belirtmek, onun durumunu açıklamak için yeterlidir. Kıyametin vaktini belirlemek ise sakındırmanın bir gereği değildir. Bilakis bu belirleme sakındırmanın etkisini azaltır. Çünkü kıyametin vaktinin gizli tutulmasının günahlardan uzak durma konusunda tesirinin daha büyük olduğu daha önce geçmişti. Ayette geçen inanan kavmin özellikle zikredilmesi, müjdeden faydalandıkları gibi uyarmadan da istifade edenlerin onlar olduğu içindir. Ya da ben küfürlerinden dönmeyen kafirler için bir uyarıcı ve ne vakit olursa olsun müminler için bir müjdeleyiciyim demektir. Burada kafirleri imana gelmeye teşvik, küfür ve azgınlıkta ısrardan sakındırma vardır. Müfessirimiz diyor ki, Haddadi tefsirinde der ki, bu ayet dünyanın ömrü 7000 yıldır şeklindeki bir rivayete dayanarak dünyanın müddeti hakkında bilgi sahibi olduğunu söyleyenlerin sözlerinin batıl olduğunu göstermektedir. Eğer dünyanın ömrü bilinseydi, kıyametin kopma zamanı da bilinmiş olurdu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin işaret ve orta parmaklarını göstererek
benim peygamber olarak gönderilmemle kıyametin vakti bunlar gibidir. Yani öylece birbirine yakındır buyurmasının manası, kıyamet vaktinin yakın olduğunu bildirmektir. Yoksa onun vaktini kesin olarak belirtmek değil. Nitekim Allah Teala, şüphesiz onun alametleri belirmiştir buyurmaktadır. Muhammed suresinin 18. ayetinde. Alametlerinden biri de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin son peygamber olarak gönderilmesidir. Fakir Bursevi der ki, diyor müellifimiz ve şöyle devam ediyor. Dünyanın ömrü ile ilgili rivayet sahih olan farklı yollardan varid olmuştur. Fakat bu rivayet gerçekten bir vakit belirlemeye delalet etmez. Dolayısıyla kıyametin vaktinin insanlardan veya meleklerden herhangi birine malum olduğu söylenemez. Meşayihten biri Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Allah Teala'nın bildirmesiyle kıyametin kopma zamanını bildiğini söylemiştir. Bu görüşün ayetteki kıyamet bilgisinin Allah katında olduğunu belirten ifadeye ters düşmeyeceği açıktır. Sahih-i Müslim'de geçtiği üzere Hazreti Huzeyfe radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamete kadar olacak bütün hadiseleri bana haber verdi. Müfessirimiz diyor ki şu olaylar kıyamet alametlerindendir. Esirlerin ve gazaların yani savaşların çoğalması. Bu İslam'ın ve Müslümanların yükseleceğine fakat kemale erdikten sonra tekrar dönüşün ve gerilemenin başlayacağına delalet eder. Ganimetin zenginler ve makam sahibi kimseler elinde dolaşan ve hak sahibine ulaşmayan bir meta haline gelmesi, edası zor geldiği için zekatın bir angarya sayılması, teslim alınan emanetlerin ise ganimet sayılıp talan edilmesi, kadılık, müftülük, emirlik, vezirlik ve diğer vazifeler de birer emanettir. Bu vazifelerin zamanımızda olduğu gibi ehil olmayanlara verildiği vakit kıyameti bekle. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten nakledilen bir rivayette şöyle buyurulmuştur. Zühd rivayetten ve vera yapmacıktan ibaret hale gelmedikçe kıyamet kopmaz. Kıyamet ise ancak mahlukatın şerlileri üzerine kopacaktır. Bu hadisi şerifi Münavi Hazretleri rivayet ediyor. Eğer İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edilen sahih bir hadisi şerifte kıyamet kopuncaya kadar ümmetimden hak üzere olan bir topluluk bulunacaktır buyurulmuştur. Önceki rivayetle bunu nasıl telif etmek gerekir denilirse şöyle cevap verilebilir diyor müfessirimiz. Bu hadisin manası kıyametin kopmasına yakın bir zamana kadar demektir. Çünkü bir şeye yakın olan onun hükmüne dahildir. Bilesin ki kıyamet üçtür. 1. Cesetlerin haşredilip yani toplanıp amellerinin karşılığını almak üzere mahşer yerine sevk edilmeleri. Bu işte büyük kıyamettir. 2. Bütün mahlukatın ölmesi. Bu orta kıyamettir. Onun vaktini kesin olarak ancak Allah Teala bilir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den nakledilen alametlerle tahmin edilebilir. Nitekim onlardan bir kısmını yukarıda belirttik. 3. Herkesin kendi ölümü. Bu ise küçük kıyamettir. Nitekim bir hadiste ölenin kıyameti kopmuştur buyurulmuştur. Aklı selim sahibine lazım gelen, iyilik ve cömertlik sahibi kimselerin
ulaştığı derecelere yükselebilmek için çok çalışmak, bütün güç ve gayretini bu yolda sarf etmektir. Ve müfessirimiz şöyle bir dua ile sözlerini tamamlıyor. Allah Teala'dan bizi sevdiği ve razı olduğu amellere muvaffak kılmasını ve şu hasta kalpleri lütuf ve keremiyle tedavi etmesini niyaz ederiz. Çünkü her hal ve her zamanda yegane yardımcı O'dur. Kıymetli dinleyenlerim, böylece bir Ruhul Beyan Sohbetleri programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yüce Rabbimizden sizlerle yeniden buluşuncaya kadar sıhhat ve afiyet üzere olmanızı, ümmeti Muhammed'in mazlumlarının var olduğu günümüzde Mevlamızın her birine selamet kapılarını açmasını ondan niyaz eder. Hasreten Filistin'de, Gazze'de ve diğer Bilad-ı İslamiye'deki mezalime bir son vermesini Mevlamızdan niyaz ederiz. Allah'ın rahmeti, bereketi, affı ve mağfireti hepinizin üzerine olsun.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida. Huzur bu frekansta.

0: salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Sana bir şey emanet eden kişiye emanetini hakkıyla koruyarak iade et. Sana hainlik edene sen hainlik etme.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Emanete ihanet eden erkek ve kadının, had cezasına çarptırılanın ve din kardeşine kin besleyenin şahitliği caiz değildir.

Hak Teâlâ'nın feyiz ve bereketi olmadığı sürece ne kadar çaba sarf edilirse edilsin kimse bir yere varamaz. Mevlana Abdurrahman-ı Camii Hazretleri.

Ebu Said, Sa'd bin Malik bin Sinan el-Hudri radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Sizden önceki milletler içinde bir adam vardı. Tam 99 kişi öldürmüştü. Sonra dünyanın en büyük alimi kimdir diye soruşturdu. Ona bir rahip gösterildi. Bunun üzerine rahibin yanına gitti ve "Ben 99 adam öldürdüm. Hala tövbe edebilir miyim?" diye sordu. Rahip, "Senin tövben kabul olmaz," dedi. Bunun üzerine adam rahibi de öldürdü. Onunla sayı 100'ü buldu. Sonra yeryüzü halkının en büyük alimini sorup araştırdı. Ona alim bir kimseyi tavsiye ettiler ve alime sordu. 100 adam öldürdüm. Tövbe etsem kabul olur mu?" dedi. Alim, "Evet. Senin tövbe etmene ne engel olabilir ki? Filan yere git. Orada Allah'a ibadetle meşgul olan insanlar var. Onlarla birlikte Allah'a ibadet et. Memleketine dönme. Zira orası kötü bir yer," dedi. Bunun üzerine adam yola çıktı. Ancak yarı yola varınca öldü. Rahmet melekleriyle azap melekleri bu adam hakkında ihtilafa düştüler. Rahmet melekleri, "Bu adam bütün kalbiyle Allah'a yönelerek geldi," dediler. Azap melekleri, "Bu adam hiçbir iyilik işlemedi ki," dediler. Bunun üzerine insan suretinde bir melek onların yanına geldi. Melekler onu aralarında hakem yaptılar. Melek şöyle dedi: "İki taraftaki mesafeyi ölçünüz. Hangi tarafa daha yakınsa adam o taraftandır." Mesafeyi ölçtüler. Adamı varacağı yere daha yakın buldular. Bundan dolayı onu rahmet melekleri aldılar. Sahih-i Müslim'deki başka bir rivayete göre o kimse halkı iyi olan yerleşim yerine bir karış daha yakın olduğundan o yerleşim yerinin halkından sayıldı. Bir başka rivayette ise Allah Teala meleklere vahyederek "O taraftan uzaklaştırın ve bu tarafa yaklaştırın," diye vahyetti ve "Mesafeyi ölçün," dedi. Melekler adamı bu tarafa bir karış daha yakın buldular. Adam da böylece bağışlandı. Başka bir rivayette ise adamın göğsünü bu tarafa doğru buldular. Adam da böylece bağışlandı.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Kim İslam'a davet olunduğu halde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimdir. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Saf Suresi 7. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Fakirleri kollayıp gözetiniz. Aranızdaki zayıflar sayesinde Allah'tan yardım görüp ve rızıklandığınızdan şüpheniz olmasın. Ebu Davud Cihat 70, Tirmizi Cihat 24.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Her şeyden gizli olan Allah.
1: El-Vali ya Allah.
0: Kainatta olup biteni idare eden Allah.
1: El-Mutaali ya Allah.
0: Yüceliği tasavvur edilemeyen Allah.
1: El-Berru ya Allah.
0: Kullarına daima kolaylık ve rahatlık isteyen, iyiliği çok olan Allah.
1: Et-Tevvabu ya Allah.
0: Tevbeleri kabul eden, günahları bağışlayan Allah.
1: El-Muntakimu ya Allah.
0: Suçlulardan adaletiyle intikam alan Allah.
1: El-Afu ya Allah.
0: Çokça affeden Allah.
1: El-Ra'ufu ya Allah.
0: Çok lütufkar ve esirgeyen Allah.
1: Malikul mulki ya Allah.
0: Mülkün ebedi sahibi Allah.
1: Zul celali vel ikram.
0: Büyüklük ve fazlı kerem sahibi Allah.
1: Siyutu ya Allah.
0: Bütün işlerini yerli yerinde yapan Allah.
1: El-Cami'u ya Allah.
0: Dilediğini istediği zaman ve yerde toplayan Allah.
1: El-Gani'u ya Allah.
0: Çok zengin ve hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah.
1: El-Mughni ya Allah.
0: İstediğini zengin eden Allah.

0: elem ve zarar verici şeyleri yaratan Allah. Hayır ve menfaat verici şeyleri yaratan Allah.
1: En-Nur ya Allah.
0: Alemleri aydınlatan Allah.
1: El-Hadi ya Allah.
0: Hidayet veren, istediği kulunu

0: sensiz, hayret verici alemler yaratan Allah.
1: El-Baki ya Allah.
0: Varlığının sonu

0: her şeyin hakiki varisi ve sahibi olan Allah.
1: Er-Raşidu ya Allah.
0: Her şeyi takdirine göre yürüten ve sonuca ulaştıran Allah.

Çok sabırlı olan Allah. İkra bismi rabbikellezî halak. Halakal insâne min alak. İkra ve rabbukel ekrem. Ellezî alleme bil kalem.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah-u Teala'nın yollarda dolaşıp Allah'ı zikredenleri arayan melekleri vardır. Onlar aziz ve celil olan Allah'ı zikreden bir topluluk bulunca birbirlerine "Aradıklarınız buradadır, gelin" diye seslenirler ve melekler Allah'ı zikredenleri dünya semasına kadar kanatlarıyla çevrelerler. Allah Teala onların hallerini meleklerden daha iyi bildiği halde meleklere "Kullarım ne diyorlar?" diye sorar. Melekler "Seni tesbih ve tenzih ediyorlar. Allahu Ekber diyerek seni yüceltiyorlar. Sana hamdü sena ediyorlar. Bu kullarım beni gördüler mi ki böyle tesbih edip tekbir getiriyorlar? Hayır, vallahi seni görmediler. Peki beni görseler ne yaparlar? Onlar seni görseler sana kullukları, takdisleri, tahmidleri ve tesbihleri daha da artar. Benden ne diliyorlar? Cenneti istiyorlar. Onlar cenneti gördüler mi? Hayır ya Rab. Vallahi onlar asla cenneti görmediler. Ya cenneti görseler ne yaparlar? Cenneti görmüş olsalar, cennete karşı arzu ve hevesleri daha çok olur. Cenneti daha fazla isterler. Onlar nelerden Allah'a sığınıyorlar? Cehennemden Allah'a sığınıyorlar. Cehennemi gördüler mi? Vallahi görmediler. Ya görselerdi? Eğer cehennemi görseler, ondan daha çok kaçarlar, daha fazla korkarlar. Yüce Allah, ey melekler, siz de şahit olun ki ben onları bağışladım buyurur. Meleklerden biri der ki, ya Rab, filanca onlardan değil, sadece bir ihtiyacı için gelmişti der. Yüce Allah, onlar bir arada bulunuyorlar ve onlarla düşüp kalkan da kötü olamaz buyurur.

Adım Üveys. Yemen'de Karen köyünde doğmuşum. Babamı hatırlamıyorum. Beni annem büyütmüş. Annemin ayakları cennetin üstündeydi. Elleri sıcak gül kokardı. Gözleri geceye açılan pencereydi. Yıldızı yoktu gecesinin. O beni istediği zaman tutup yakalardı. Ama ben onun göz bebeklerini bir türlü yakalayamazdım. Ona baktığımı hissederdi ve bunu nasıl yaptığını hiçbir zaman anlayamadım. Göremeden sevmeyi ondan öğrenmiştim. Gözlerimi yumup konuşmak çocukluğumdan kalma bir alışkanlıktır. Bazen unutur, anne şu kuzuya bak derdim. Bir sessizlik çökerdi çöle. Güneş zamansız batardı. Ağlar, anneme sarılırdım. Annem tebessüm eder, güneş tekrar doğardı. Ve bir gün bir isim duydum. Kalbimin yanıp kavrulduğunu hissettim. Bir isim beni kalbimden yakalamıştı.

Anne, hani o pamuk ellerinle yüzüme dokunup yüzümü yüzüne benzetirdin. Derdin ki kaşların benim kaşlarım gibi. Hani derdin ya keşke gözlerini görebilseydim. Ben de gözlerim gözlerine benziyor derdim. Şimdi anlıyorum neler hissettiğini. Duydum ki sevgilinin yüzü aydan parlakmış, hilalmiş kaşları. Onu gören yanından ayrılmak istemezmiş. Gülünce dişleri inci gibi parlarmış. Elinde kına çiçeği olurmuş bazen. Bazen bir yetimin eli olurmuş elinde. Çoğu zaman hüzünlüymüş. Ağlarmış geceler boyu. Sessiz sessiz ağlarmış. Sessiz diyorlar ama anne, ben her gece çölü kaplayan ağlayışını duyuyordum. Uykudan ağlayarak uyanmamın sebebi buydu. Avuçlarını yüzümde tutup öyle uyuyordum. Anne, hani sevgiliyi görmek için köyüne gitmiştim ya. O gün ellerini nasıl kokladıysam çöl boyu gül kokusu gitmedi burnumda. Sanki sen de yanımda yürüyordun. Anne, o saadetli evine yaklaşırken kalbim duracak gibiydi. Eşeğini öptüm, ellerini öper gibi. Çok az kalmıştı görmeye. Kapı açılacak ve sevgiliyi görecektim. Kapı açıldı ama göremedim. Yoktu. Bekleyebilirdim dönüşünü ama sen yalnızdın. Sevgilinin çok seveni vardı. Ölümü bile göze alan. Ama senin benden başka kimsen yoktu. Ben de gül için gülü görmemeyi göze aldım. Sana döndüm ama gördüm ki her yol aslında ona çıkıyormuş. Meğer Allah senin avuçlarında bana sevgilinin kokusunu sunmuş yıllarca. Anne, sana bir müjdem var. Sevgili gül kokulu hırkasını göndermiş bana. Şimdi tek dileğim bu hırka hem bana güç versin onsuzluk sabrında, hem sana ışık olsun karanlık kabrinde.

Ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi davayla sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür nidalarıyla örülmüş, hak yolunda olan bir radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla dargın durması helal değildir. Onlar birbirleriyle karşılaştıklarında birisi yüzünü şu tarafa, diğeri ise öte tarafa çevirir. Onların en hayırlısı önce selam verendir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Komşusunun kendisine kötülük yapabileceği kaygısından kurtulamayan kimse cennete giremez.

0: Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan başlıyor. Selman Özdemir'le Gülistan başlıyor.
1: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
2: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor. Sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir umre sizleri bekliyor.
3: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
2: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Salavatların en ekmeli tamamı Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âli ashabının üzerine olsun. Kıymetli dinleyenler, bu programımızda inşallah yine Abdülkadir Geylani Hazretleri Kudüs-i Ruhu'nun güzel kelamlarını, nasihatlerini sizlere aktarmaya gayret edeceğiz. Her zaman duamız olduğu üzere Mevla Teala Hazretleri bize iyi anlatabilmeyi, sizlere de bizlere de kabul kulağıyla dinleyebilmeyi ve hayatımızda tatbik edebilmeyi nasip eylesin. Amin. Kıymetli dinleyenler, Abdülkadir Geylani Hazretleri Kudüs-i Ruhu buyuruyorlar ki marifetullah çok önemlidir. Yani hakkı tanımak. Allah Celle Celaluhu'yu iyi tanıyın buyuruyor. Onu tanımamazlık yapmayın. Ona itaat edin, isyan etmeyin. Onun emirlerine uyum gösterin, muhalefet etmeyin. Onun kazasına rıza gösterin, onunla çekişmeyin. Allah-u Teala'yı sanatıyla tanıyın. Her şeyi yaratan, rızık veren, ilk, son, zahir, batın, ezeli, ebedi ve dilediğini yapan O'dur. Allah yaptığından sorumlu tutulmaz. Onlar ise sorguya çekileceklerdir. Enbiya suresinin 23. ayet-i cellesinde Cenab-ı Hak buyuruyor. Abdülkadir Geylani Hazretleri yine kelamlarının devamında buyuruyor ki, zengin eden, muhtaç eden, fayda veren, öldüren, cezalandıran, korkutan, kendisine umut bağlanan O'dur. Ondan korkun. Ondan başkasından korkmayınız. Ondan umut edin. Başkasından değil. Kudret ve hikmeti sizi kaplayıncaya kadar O'nun kudret ve hikmetiyle dolaşın. Ak ile karayı birbirinden ayırt ederek sizinle O'nun arasına muhabbet gelene kadar edepli olunuz. Şehri şerifin sınırlarını muhafaza edin. Bunda da öze inin. Şekilde takılıp kalmayın ki buna ancak salihlerden olan birileri ulaşabilir. Bizim İslam'ın dışında hareket etmeye ihtiyacımız yoktur buyuruyor. Bunu ancak ona dahil olanlar bilebilir. İslam'ı sırf nitelemekle tanıyamazsın. Görevli melek sizi kendisine çağırıncaya kadar bütün işlerinizde Allah Resulü'nün huzurunda bulunuyormuşçasına hareket edip onun emir ve yasaklarına riayet ederek ona ittiba edin. Melek sizi davet ettiğinde de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den izin isteyerek onun huzuruna girin. Abdal kimdir? Abdal diye adlandırılanlar Allah Celle Celaluhu'nun iradesinin dışında başka bir irade, onun tercihinin dışında başka bir tercih kabul etmediklerinden dolayı bu isimle isimlendirilmişlerdir. Zahirle hükmederler, zahir amelleri yaparlar. Sonra da kendilerine özel amellerle diğer insanlardan ayrılır bu grup. Dereceleri ve makamları yükseldikçe kendilerine mahsus emir ve yasakları da artar. Hatta onlar hiçbir emir ve nehyin olmadığı duruma ulaşırlar. Bilakis onlar uzlette oldukları halde şer-i şerifin emirleri onlarda gerçekleşir ve onlara izafe edilir. Bunlar gayb aleminde hak ile beraberdirler. Bunların şer-i şerifin emir ve yasaklarının gelme vaktinde hazır olurlar ve onları muhafaza ederler buyuruyor. Şer-i şerifin emirlerinden birini çiğnemezler. Çünkü onlara göre farz ibadetlerden birini terk etmek, haramları işlemek masiyettir. Onlardan her biri için her halükarda farz olan ibadetler hiçbir zaman düşmez. Şer-i şerifin hükümlerinden çıkmamak hususunda da buyuruyor ki, ey evladım, şer-i şerifin hükümleri ve bilgisi dahilinde hareket et. Onun çizgisinden asla çıkma. Allah Teala'ya verdiğin sözünü unutma. Nefsine, hevana, şeytanına, tabiatına ve dünyana karşı cihad et. Allah Celle Celaluhu'nun yardımından ümitsizliğe düşme. Sen bu mücahedede sebat ettikçe onun yardımı sana gelecektir. Allah Celle Celaluhu, Allah sabredenlerle beraberdir buyurdu. Yine şüphesiz ki Allah yolundaki zümreler galip gelenlerin ta kendisidir buyuruldu. Halka şikayette nefis dilini tut. Bilakis Allah Celle Celaluhu için nefsine ve bütün insanlara hasım ol ki onları hakka itaat etmeye çağır. Ona isyandan, sapıklıktan, bid'attan, hevaya uymaktan ve nefislerinin peşine düşmekten sakındır. Onları Allah'ın kitabına ve Resulünün sünnetine uymaya çağır.
Kur'an-ı Azimüşşan'a hürmet göstermek hususunda da Abdülkadir Geylani Hazretleri Kudüs'e ruhu buyuruyor ki, ey cemaat, Allah Celle Celaluhu'nun kitabına hürmet gösterin ve onunla edeplenin. Kur'an-ı Kerim sizlerle Allah-u Teala arasında bir bağdır. Sakın ha Kur'an'a karşı mahluk, sonradan yaratılmış demeyin. Allah Celle Celaluhu bu benim kelamımdır buyuruyor. Sizler ise hayır değildir diyorsunuz. Her kim Allah-u Teala'nın sözünü reddeder, Kur'an'ı mahluk kabul ederse Allah-u Teala'yı inkar etmiş, küfre girmiş olur. Ve Kur'an o kişiden uzak olur. Bu Kur'an kendisiyle tilavet edilen, okunan, dinlenilen, gözle görülen musaflarda yazılan Allah-u Teala'nın kelamıdır. İmam-ı Şafii, İmam-ı Ahmet rahmetullahi aleyh şöyle derlerdi. Kalem yaratılmıştır ama kalemle yaratılan mahluk değildir. Kalp mahluktur. Kalpte mahfuz olan yaratılmamıştır. Kur'an-ı Azimüşşan'ı tartışarak değil, yaşayarak öğüt alın. Ey cemaat! Kur'an'ı tartışarak değil, yaşayarak ondan öğüt alın. İnanılacak sözler azdır fakat ameller çoktur. Kur'an'a inanınız, kalplerinizle onu tasdik ediniz ve organlarınızla onu yaşayınız. Size faydalı olan şeylerle meşgul olunuz. Akılsız, düşük karakterli insanlara

kanları ve malları üzerine hak iddia ederlerdi. Delil iddia sahibine, yemin ise inkar eden kimseye düşer buyuruyor. Kalp cahil iken dil ne kadar alim olsun faydasızdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetimin için en çok korktuğum şey dili alim olan münafıktır buyurdu. Yine Allah-u Teala'dan utanmak hususunda da buyuruyor ki, ey alimler, ey cahiller, ey burada hazır olanlar, olmayanlar, Allah Celle Celaluhu'ndan utanın. Kalplerinizle ona nazar edin, ona boyun eğin. Nefislerinizi onun kader çekişleri altında bırakın. Onun nimetlerine şükrederek tutunun. Ona itaat ederek karanlıktan aydınlığa çıkın. Bunları gerçekleştirdikten sonra Allah Celle Celaluhu'nun ikramına, izzetine, dünya ve ahirette onun cennetini kazanmış olursunuz buyuruyor. Yine dünya sevgisini kalpten çıkarmak hususunda da bizlere nasihat buyuruyorlar. Ey evladım! Kalbinde dünya sevgisinden bir şey kalmayıncaya kadar çalış, gayret et. Bunları gerçekleştirdiğin zaman nefsinle bir an bile baş başa terk edilemezsin. Unuttuğun zaman hatırlatılırsın. Gaflet içerisindeysen hemen uyandırılırsın. Allah-u Teala seni kendisinden başkasına nazar eder halde bırakmaz. Bunu tadan bilir buyuruyor. Fakat halk arasında bu gibi kimseler nadirdir. Bunlar halk arasında kalmayı da istemezler buyuruyor. Kalp haktan başkasına nazar etmemeli. Afet ve belalar gönüllerinizin tepesindedir. Cemaat kalp gözleriyle haktan başkasına nazar ederlerse hakkın huzurundaki selametlerini yok ederler buyuruyor. Fakat Allah Celle Celaluhu'nun dostları onları Allah'ın huzuruna götürmek ve mahlukatı körlükten kurtarmak isterler. Bu durumda onların dilleri hakka itiraz etmekten kesilir. Günler, geceler, aylar ve yıllar geçse de onlar bir hal üzeredirler. Allah-u Teala ile olan beraberlikleri değişmez. Onlar yaratıkların en akıllılarıdır. Şayet siz onları görseniz, bunlar delilerdir dersiniz. Onlar da sizi görselerdi, bunlar kıyamet gününe inanmayan bir topluluktur derdi. Onların kalpleri Hak Celle Celaluhu'nun huzurunda mahzun, kırık ve devamlı ürperti içerisindedir. Hak Teala celal ve azametinin perdesi kalplerine her açıldığında onların korkuları artar. Neredeyse kalpleri paramparça olup mafsalları birbirinden ayrılacaktır. Allah Celle Celaluhu onların bu durumunu gördüğü zaman rahmet, cemal, lütuf ve ümit kapılarını onlara açar. Onlar da bunlarla sükûne ererler. Ben ancak ahireti ve Hak Celle Celaluhu'yu arzulayan kullara bakmak isterim. Dünyaya, insanlara, nefse, hevaya tabi olanları ben ne yapayım? Ben ancak bunları tedavi etmeyi severim. Zira bunlar hastadırlar. Hastayız. Hasta kişinin tedavisine de ancak doktor sabır gösterebilir. Evet, günahlar hastalıktır. Sitemle buyuruyor ki Abdülkadir Geylani Hazretleri, yazıklar olsun sana. Sen halini bana gizliyorsun ama o gizlenecek durumda değil. Bir de tutup dünya peşinde olduğun halde ahirete talip olduğunu söylüyorsun. Kalbinde olan bu heves alnında yazılıdır. Sırrın aşikardır. Elindeki dinarın, altın bir kısmı gitmiş, gümüş kısmı kalmış, sahte bir paradır. Bana böyle sahtekarlıklarla gelme buyuruyor. Ben bunun gibi sahtekarları çok gördüm. Bana dürüst gel ki ben de o sahte parayı işleyeyim, gümüşünü ortaya çıkarayım, geri kalanını atayım. Az olan iyi bir şey, çok olan kötü şeyden hayırlıdır. Altınını bana teslim et, ben basım ustasıyım. Zira benim yanımda bunu işleyecek aletlerim var. Yaptığın riyadan, nifaktan dolayı tevbe et. Bu yaptığın riya ve nifakları itiraf etmekten de çekinme. İhlaslı kişilerin çoğu daha önce münafık kişilerdi. Bundan dolayı Allah dostlarından biri şöyle buyurdu: İhlası ancak riyakar kişi bilir. Bir işi başlangıcından sonuna kadar ihlasla yapan kişiler nadirdir buyuruyor. Çocukluk ilk evrelerinde yalan söylerler çocuklar. Toprak ve necasetle oynarlar. Nefislerini tehlikeye atarlar.

Annelerinden babalarından bir şeyler çalarlar, laf götürüp getirirler. Akılları gelişir büyüyünce yavaş yavaş bu huylarından vazgeçerler. Babalarını, annelerini ve öğretmenleriyle terbiye olurlar. Allah Celle Celaluhu kimin hakkında hayır murad ederse onu terbiye eder ve o kişi de kötü alışkanlıklarını bırakır. Allah Celle Celaluhu'nun kötülüğünü murad ettiği kişi de bulunduğu hal üzere aynen yaşar. Böylece hem dünyası hem de ahireti perişan olur buyuruyor Abdülkadir Geylani Hazretleri Kudsesi Ruhu. Hastalıklardan kurtulmanın yollarını bize nasihat ediyor. Bu hastalıklardan tamamen kurtulmanın yolu, kalbini halk ile olan bağlarından koparıp Yüce Allah Celle Celaluhu'ya bağlayacaksın ve gönlünü ona yükselteceksin. İşte o zaman evin yeryüzündeyken gönlün ve ruhun gökyüzünde olur. Kalbinin deruni bilgisiyle hak ile baş başa kalırsın. Dünya işlerinde halk ile birlikte olursun. Hiçbir işte halka ters düşme. Gerek hak Celle Celaluhu'nun, gerekse de halkın senin aleyhine delil olmaması için batınında hak ile, zahirinde halk ile ol. Eğer sen o nefse hakim olsan bile nefsini başıboş bırakma. Yoksa o sana hakim olur. Nefsi yıksan bile başıboş bırakma. Yoksa o seni yıkar. Eğer nefsin Allah Celle Celaluhu'ya itaat hususunda sözünü dinlemezse onu açlık, susuzluk, yalnızlık, zillet ve çıplaklık kamçısıyla cezalandır. Herhalde Allah-u Teala'ya itaat edip huzur buluncaya kadar kamçını ondan indirme buyuruyor. Nefsin huzur bulduğu zaman da nefsinle kendi aranızdaki cezalandırma işini bırakma. Peki böyle böyle yapmadın mı diye cezalandır onu. Huzura erinceye kadar böyle yapmaya devam et. Bütün bunları yaparken Allah-u Teala'nın muradını isteyip onun görüşleriyle uyum içerisinde olmak ve yasaklarından kaçınmak suretiyle içinin ve dışının bir olması, muhalefetsiz muvaffakat, isyansız itaat, nankörsüz şükür, unutmaksızın hatırlama ve şerden uzak hayır işleyerek ancak ondan yardım isteyebilirsin. İçinde Allah Celle Celaluhu'nun, Allah-u Teala'dan başkalarını barındıran kalbinin kurutulması asla mümkün değildir. Şayet sen taşlar üzerinde 1000 yıl ibadet de yapsan, eğer kalbinde Allah-u Teala'dan başkası varsa bunların sana bir faydası olmaz buyuruyor. Allah Celle Celaluhu'ndan başkasını seven bir kalbin hiçbir geleceği yoktur. Allah-u Teala'nın dışındaki varlıkları yok saymadıkça Allah-u Teala'yı sevmekle mutluluğu eremezsin. Allah Celle Celaluhu'nun dışındaki varlıklara kalben yönelmedikçe görünüşte zahitlik taslamanın sana ne faydası olacak? Sen Allah-u Teala'nın bütün insanların kalbinde olan şeyleri bildiğini bilmiyor musun? Sen kalbinde Allah-u Teala'dan başka şeyler varken dilinle ben Allah-u Teala'ya tevekkül ettim demeye utanmıyor musun buyuruyor. Allah Celle Celaluhu ihmal etmez, imhal eder. Ey evladım diyor. Allah Celle Celaluhu'nun sana karşı yumuşak oluşu sakın seni aldatmasın. Zira onun yakalaması çok çetindir. Allah-u Teala'yı tanımayan şu alimlere bakıp aldanma. Onların bütün ilimleri lehlerine değil, aleyhlerinedir. Onlar Allah-u Teala'nın hükümlerini bilen fakat Allah-u Teala'yı gerçek manasıyla tanımayan alimlerdir. Onlar iyiliği emrederler, kendileri yapmazlar. Kötülükten sakındırırlar, kendileri sakınmazlar. Onlar insanları Allah-u Teala'ya davet ederler, kendileri kaçınırlar. Günah ve hatalarıyla Allah-u Teala'ya savaş açarlar. Böylelerinin isimleri tarihiyle yanımda yazılıdır. Onların sayıları belirlidir buyuruyor. Ey Allah'ım, benim ve onların tövbelerini kabul et. Bizleri Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve atamız İbrahim aleyhisselama bağışla. Allah'ım, bizleri birbirimize düşürme. Birbirimize faydalı kıl. Hepimizi rahmetine, cennetine girdir. Amin. Kıymetli dinleyenler, Abdülkadir Geylani Hazretleri Kudüs'ün ruhu yine kelamlarının devamlarında buyuruyorlar ki Allah Celle Celaluhu'ndan başkasından istememek. Yine buyuruyor ki veliler sebebiyle rızıklanırsınız. Ey evladım, hakkı istemede samimi değilsin. Sen onu gerçek manada istemiyorsun.
Allah-u Teala'yı murad ettiğini iddia eden kişinin istekleri eğer başka şeyler ise, onun Allah-u Teala'yı murad etme davası batıl bir davadır. Bu tür iddiada bulunan insanların içerisinde dünyayı isteyenler çoğunlukta, ahireti isteyenler ise azınlıktadır. Onların içerisinde Hak Celle Celaluhu'yu isteyenler ve bu isteklerinde samimi olanlar da yok denecek kadar azdır buyuruyor. Onlar azınlık içerisinde kırmızı kibrit gibidirler. Onlar yeryüzünde az ve nadir bulunan kişilerdir. Onlar yeryüzünün madenleri, sultanları, şehirlerin, insanların asayişlerini sağlayanlar ve belaların kendileri sebebiyle def edildiği kişilerdir. Allah Celle Celaluhu bu kişiler sebebiyle yağmur yağdırır ve bu kişiler sebebiyle yeryüzünü yeşertir. Bir işin başlangıcında onlar dağdan dağa, şehirden şehire, bir yıkıntıdan diğer yıkıntıya giderler. Onlar insanlar tarafından tanındıklarında her şeyi arkalarında bırakarak o beldeyi terk ederler. Dünyanın anahtarlarını dünya ehline bırakırlar. Etraflarına kaleler bina ederek kalplerine nehirler akıtıp ve çevreleri Hakk'ın orduları ile kuşatılıncaya kadar bu hal üzere devam ederler. Onlardan her birinin ayrı ayrı koruyucusu vardır. Onlar tarafından korunur ve ikram olunurlar. Halkın yöneticileri olurlar. Bütün bu hadiseler aklın ötesinde meydana gelir. Bu hal ile hallenen veliler halka yönelmeleri farz olur. Onlar doktor, insanlar ise birer hasta konumunda olurlar. Ve sitemle yine Abdülkadir Geylani Hazretleri buyuruyor ki, yazıklar olsun sana. Sen de kendinin onlardan birisi olduğunu iddia ediyorsun. Bu hususta emarelerin nedir? Allah Celle Celaluhu'ya yakın olman ve onun sana lütfunun alameti nedir? Sen Allah-u Teala'nın yanında hangi mertebe ve hangi makamdasın? Senin melekut aleminde adın ve soyadın nedir? Kapın her gece ne üzerine kapınıyor? Senin yiyecek ve içeceklerin helal şeyler mi? Dünyaya mı, ahirete mi, yoksa Hak Celle Celaluhu'ya mı yakınsın? Yalnız başına kaldığında kiminle ünsiyet kuruyorsun? Halvet hali halinde olduğunda kiminle oturuyorsun? O güzel kelamlarına, o güzel nasihatlarına devam ediyor Abdülkadir Geylani Hazretleri. Gıybetten sakınmanın önemi hususunda da, ey yalancı! Yalnızken yoldaşın, nefsin, şeytanın, hevaların ve dünyayı düşünmektir. İnsanlarla birlikte olduğunda ise, kötülüklerle birlikte, dedikoducu olan insanların şeytanlarıyla birlikte oluyorsun. Bu mertebeyi kazanmak hezeyanlarla, boş sözlerle olmaz. Bu konudaki sözlerin faydasız ve hevessiz. Allah Celle Celaluhu'nun huzurunda sakin, sessiz ve kötü edebi terk etmeniz gerekir. Eğer bu konuda bir takım sözler söylemen gerekiyorsa bunu teberrüken söylemelisin. Teberrük bu konuda ehil olan insanları hatırlamakla olur. Kalbin bu sahanın insanlarından uzak iken zahirinle bu sahanın insanlarıyla birlikte olduğunu iddia etmemelisin. İç, batın ile uyum içerisinde olmayan her zahir saçmalıktır. Sen Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin insanların etini yemeyi sürdüren, gıybet eden kimse oruç tutmuş olmaz dediğini işitmedin mi buyuruyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sadece yemeği, içmeyi terk etmenin oruç demek olmadığını açıklamıştır. Bilakis aynı zamanda günahları terk etmeyi de buna eklemek gerekiyor. Gıybetten sakının buyuruyor. Çünkü gıybet ateşin odunu yediği gibi iyilikleri yer bitirir. Gıybet etmeyi adet haline getiren kimse asla iflah olmaz. Çok gıybetle tanınan kişinin insanların nazarında saygınlığı azalır. Şehvetle bakmaktan sakının. Şehevi bakışlar kalplerinize isyan tohumları eker. Şehevi bakışların neticesi dünyada da ahirette de hoş değildir buyuruyor. Yalan yere yemin etmekten de sakının. Zira yalan yere yapılan yeminler memleketleri harap eder, malların ve dinlerin bereketini götürür buyuruyor Abdülkadir Geylani Hazretleri Kudüs'e ruhu. Kıymetli dinleyenler, bir ara verelim. Aradan sonra inşallah programımıza kaldığımız yerden devam edelim.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan kısa bir aradan sonra devam edecek. Selman Özdemir

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan devam ediyor. Selman Özdemir'le

Kıymetli dinleyenler, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin o güzel kelamlarını sizlere aktarmaya devam ediyoruz inşallah. Yalan yere yemin etmek hususunda da buyuruyor ki, yazıklar olsun sana. Yalan yere yemin ederek malını satıyor ve dinini hüsrana uğratıyorsun. Şayet sen de akıl olsaydı bunun ne büyük bir zarar olduğunu kavrardın. Diyorsun ki, vallahi bu şehirde bu malın bir benzeri hiç kimsede yoktur. Vallahi bu mal şöyle kıymetlidir, böyle kıymetlidir. Oysa ki bütün sözlerin yalan. Bir de yalanına Allah Celle Celaluhu'yu şahit tutuyorsun ve doğru söylediğine dair Allah Celle Celaluhu adına yemin ediyorsun. Yakında gözlerin kör, ayakların kötürüm olacak. Allah Celle Celaluhu size merhamet etsin. Allah Celle Celaluhu'nun huzurunda edepli olunuz buyuruyor. Şer-i şerifin terbiye etmediği kimseyi kıyamet gününde cehennem ateşi terbiye eder buyuruyor. Abdülkadir Geylani Hazretlerinin bu güzel sohbetini dinleyenlerden biri şöyle bir soru sordu. Bir kimse de yalan yere yemin, şehvetle bakmak, gıybet, yalan şahitlik, Allah Celle Celaluhu yalanına şahit tutmak gibi bu beş özellik bulunursa o kişinin orucunun ve namazının batıl olduğunu söyleyebilir misiniz? Abdülkadir Geylani Hazretleri bu soruya şöyle cevaben buyurdu ki, orucu ve namazı batıl olmaz. Bu gibi şeyler vaaz, sakındırmak ve korkutmak için söylenir. Nasihata kulak vermeni buyuruyor. Ey evladım! Yarın belki de sen yeryüzünden ayrılmış, kabirde olmuş olacaksın. Yarın değil de belki de bir başka zaman bu durum olacak. Bu gaflet neden? Kalpleriniz ne kadar da katı, sanki kaya gibisiniz. Ben ve benim dışımdaki başka insanlar size söylüyorlar, sizler yine aynı halde bulunuyorsunuz. Kur'an-ı Azim şu an size okunuyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri haber veriliyor ve geçmişlerin yaşantıları anlatılıyor. Sizler hala hiç ibret almıyorsunuz. Günahlardan kaçmıyorsunuz. Amellerinizi değiştirmiyorsunuz. Bütün bunlardan ibret almayanlar şer kimselerdendir buyuruyor. Allah-u Teala bu durumlara düşmekten cümlemizi korusun, muhafaza buyursun. Hesaba çekilmeden önce nefsini hesaba çek buyuruyor. Ey evladım! Allah dostlarını küçük görmen marifetullah'ın azlığındandır. Bu kişiler hakkında zanda bulunarak niçin bizimle birlikte yaşamıyorlar, niçin bizimle birlikte oturmuyorlar diyorsun. Sen kendini tanımadığından bunları söylüyorsun. Kendin hakkında bilgin az olunca diğer insanların kıymetini bilmen de az oluyor. Dünya ve neticesi hakkında bilginin azlığından dolayı ahiret ve neticesi hakkında da cehalete düşüyorsun buyuruyor. Ahiret hakkında bilgin az olduğundan dolayı Allah Celle Celaluhu'yu bilmiyorsun. Ey dünya ile meşgul olan kişi, gerek dünyada gerekse ahirette en kısa zamanda bu bilgisizliğin pişmanlığa dönüşecek. Kıyamet gününde de pişmanlıklar ortaya çıkacak. O halde ahirete gelmeden önce kendini hesaba çek. İsyan ve hatalarından en kötü günahları işlediğin, insanlara zulüm ettiğin halde Allah Celle Celaluhu'nun seni hemen cezalandırmaması ve sana ikramda bulunması sakın seni aldatmasın. Sıtma hastalığı ölümün habercisi olduğu gibi isyan da küfrün habercisidir. Ölüm meleği ruhları almadan ve ölüm gelmeden önce tevbe et buyuruyor Abdülkadir Geylani Hazretleri Kudüs'e ruhu. Yine belalarla imtihan olunmak hususunda da buyuruyor ki, ey gençler, tevbe edin. Allah-u Teala'nın sizi tevbe edinceye kadar çeşitli bela ve musibetlerle imtihan edeceğini görmüyor musunuz? Akıl etmiyor musunuz? Hala isyan etmekte ısrar mı ediyorsunuz? Bu zamanda ancak nadir kişiler belalarla imtihan edilir. Yalan bir nimet değil, bir cezadır. Yoksa derece ve nimetlerin artması değildir. Allah dostları sultanların yanında derecelerin yükselmesi için çeşit çeşit belalarla imtihan olunurlar. Onlar sadece Allah-u Teala'nın rızasını kazanmak için buna sabrederler. Bu belalar esnasında sabırları tam olarak gerçekleşince sultanlıkları da gerçekleşmiş olur. Eğer bu belalar esnasında sabır göstermezlerse helak olurlar buyuruyor. Ey cemaat! Allah-u Teala'nın rahmetinden sizi rahatlığa kavuşturmasından ümit kesmeyiniz. Çünkü Allah Celle Celaluhu size çok yakındır. Allah-u Teala'dan ümit kesmeyiniz. Çünkü O her şeyi yapandır Celle Celaluhu. Buyuruyor ki,
bilemezsin. Olur ki Allah bundan sonra bir durum ortaya çıkarıverir. Talak suresinin 1. ayet-i cellesi. İmtihanlardan kaçma. Sabredilen imtihan her hayrın temelidir. Nübüvvet, risalet, velayet, marifet ve muhabbetin temeli imtihandır. Belalara karşı sabretmiyorsan senin temelin yok demektir. Temelsiz binanın ayakta kalması mümkün değildir. Sen bir çöplük üzerine temelsiz bina yapıp da ayakta durduğunu gördün mü? Sen bela ve afetlerden velayet ve marifet ehli olmayı istemediğinden ve Allah-u Teala'ya yakın olma gereği duymadığından kaçıyorsun. Sabret ve kalbinle, sırrınla, ruhunla Allah Celle Celaluhu'nun yakınlık kapısına varıncaya kadar amel et buyuruyor. Alimler, veliler, abdallar. Alimler, veliler ve abdallar peygamberlerin mirasçılarıdırlar. Peygamberler Allah Celle Celaluhu ile onun mahlukatı arasında bir vasıtadırlar. Veliler ve abdallar da peygamberlerin önündeki münadilerdir. Mümin Allah Celle Celaluhu'ndan başka kimseden korkmaz ve ondan başka kimseden ümit var olmaz. Allah Celle Celaluhu onun kalbine ve sırrına kuvvet vermiştir. Allah Celle Celaluhu müminlerin gönüllerini kendisine yürüttükten sonra müminlerin gönülleri Allah-u Teala ile nasıl güç kazanmasın ki? Müminler bedenleriyle yeryüzünde olsalar bile kalpleriyle Hakk'ın yanındadırlar. Allah Celle Celaluhu şöyle buyurdu: doğrusu onlar bizim katımızda seçkin, iyi kimselerdir. Saat suresi 47. ayet-i celile. Allah Celle Celaluhu bu mümin kullarını ailelerine ve zamanının insanlarına üstün kılmıştır. İç yönleriyle diğer insanlardan farklı, dış görünüşleriyle nurludurlar. Bundan dolayıdır ki diğer insanlardan ayrılırlar, sıra dışı hareket ederler. Hep ileri doğru giderler, arkalarında otlar bırakırlar. Onlar için geriye dönüş söz konusu değildir. Onlar yalnızlıkla ünsiyet kurarlar. Onlar mamur yerlerde değil, harabelerde, deniz sahillerinde, sahra ve çöllerde yaşamayı tercih ederler. İşte bu vaziyetteyken gönülleri Hakk'a yakınlaşır. Kalpleri onunla ünsiyet peyda eder. Artık onlar bedenen peygamberler, sıddıklar ve şehitlerle beraber, manen de Hak Celle Celaluhu ile beraberdirler. Gece gündüz hizmetten geri durmazlar. Allah-u Teala'ya büyük bir şevk duyarlar. Onunla halvetten zevk alırlar. Abdülkadir Geylani Hazretleri kelamların devamında buyuruyor ki: ey evladım, hayatta tatlı, acı, iyi, kötü, bulanıklık ve berraklık elbette mevcuttur. Eğer sen tam bir berraklık istiyorsan kalbini halktan uzaklaştır ve Hakk'a vasıl et. Dünya ile ilgini kes, aileni Rabbine teslim ederek onlardan uzaklaş, gönlünü her şeyden soyutla. Ahiret kapısına yaklaşarak oradan içeri gir. Eğer orada Rabbini bulamazsan, Rabbine yakın olmayı isteyerek hemen oradan kaçarcasına dışarı çık. Eğer onu bulursan, bütün berraklığı onun yanında bulmuş olursun. Allah Celle Celaluhu'yu seven, onu bulduktan sonra başka şeyleri ne yapsın? Cennet, dereceleri isteyenlerin ve dünyayı onun karşılığında satan tüccarların yurdudur. Allah Celle Celaluhu, onlara altın tepsiler ve kadehler dolaştırılır. Orada canlarının istediği, gözlerinin hoşlandığı her şey vardır. Ve kendilerine siz orada ebedi kalacaksınız. İşte yaptıklarınıza karşılık size miras verilen cennet budur. Orada sizin için bol bol meyveler vardır. Onlardan yersiniz denilir buyurdu. Yine kalp, sır ve mana zikri hususunda da: kalbin zikri nedir? Sırrın zikri nedir? Mananın zikri nedir? Cennet, gündüz oruçlu, geceleri ibadetli, şehvetleri ve lezzetleri terk eden zahit kişiler içindir buyuruyor. Onlar oruç karşılığında oruç, bahçe karşılığında bahçe ve ev karşılığında ev satan kişilerdir. Ben sizden söz değil, iş istiyorum buyuruyor. Arif, Allah Celle Celaluhu için çalışan kişi demektir. Arif, üzerinde demir dövülen ve ses çıkarmayan o örse benzer. Arif, üzerinde yürünülen, atılıp saçılan ve ses çıkarmayan toprağa benzer. Allah dostları Hak'tan başka bir şey görmezler ve ondan başka bir şey işitmezler. Onlar dilsiz kalp sahibidirler.
Onlar kendilerinden ve başkalarından farklı, devamlı bu hal üzere devam eden kişilerdir. Allah Celle Celaluhu isterse onları diriltir ve kalplerini dil olarak yaratır. Kalpten geçenleri konuşmaya başlarlar. Allah Celle Celaluhu'nun acıma ve merhamet eliyle onları tutar. Onlar başkası için değil, kendisi için bir biçime sokar ve yeniden yaratır. Hazreti Musa Aleyhisselam kendisine seçtiği gibi onları da kendisi için seçer. Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki, ben seni kendim için seçtim. Taha suresinin 41. ayeti cellesi. Yine onun benzeri hiçbir şey yoktur. O işitendir, görendir. Şura suresinin 11. ayeti cellesinde Cenab-ı Hak buyurduğu üzere. Allah Celle Celaluhu dilerse yorulmaksızın rahatlık, ürperti duymaksızın ünsiyet, meşakkatsiz nimet, öfkesiz ferahlık, acısız tatlılık ve yok olmayacak bir saltanat verir. Kim ki bu mertebeye ulaşırsa onun için acilen rahatlık meydana gelir. Oysa ki sen içinde bulunduğun ortamla dünyada rahatlık bulamazsın. Çünkü dünya keder ve afet yurdudur. Senin için tek çare hemen oradan çıkmaktır. Dünyayı kalbinden ve elinden çıkarman gerekir. Eğer kalbinden ve elinden çıkarmaya güç yetiremezsen, hiç olmazsa onu kalbinden çıkarmış halin elinde bırak. Eğer elinden de çıkarmaya gücün yeterse, oradan da çıkararak onları fakirlere ver. Miskinler Allah Celle Celaluhu'nun iyalidir. Bununla birlikte ister zengin ol, ister fakir, ister zahit, isterse de dünyayı isteyen ol. Dünyada nasibin gelir, seni bulur. Her şey senin kalp ve sırrının sağlamlığı ve her ikisinin berraklığı üzere devam eder. Kalp ve sırrın berraklığı ilim öğrenmek ve öğrenilen ilimle amel etmek. Amellerde ihlaslı olmak ve hakkı istemede doğru olmakla gerçekleşir buyuruyor Abdülkadir Geylani Hazretleri Kudüs'e sırruhu. Yine kelamlarının devamında şöyle buyuruyor kıymetli dinleyenler. Ey evladım, şu sözü hiç duymadın mı? Önce fıkıh öğren, sonra uzete çekil. Önce zahiri fıkıh, sonra da batını fıkıh öğren. Zahiri fıkıhla amel et ki bu amel seni bilmediğin şeyleri öğrenmeye götürsün. Zahir ilim, zahirin aydınlığı, batın bilgi de batının aydınlığıdır. Batın bilgi seninle Rabbin arasındaki bir aydınlıktır. İlminle amel ettikçe Hak Celle Celaluhu'ya yaklaşırsın. Seninle Rabbin arasında kapı genişler. Sana mahsus olan kapının kanadı kaldırılır.

0: Kıymetli dinleyenler, Abdülkadir Geylani Hazretleri Kudüs-i Sırruhu'nun bizlere olan nasihatlerini ve bizlere buyurduğu kelamları sizlere aktarmaya gayret ediyoruz. Abdülkadir Geylani Hazretleri Kudüs-i Sırruhu buyuruyor ki, ey evladım, ahireti dünyanın önüne geçir. Şüphesiz ki sen böyle yaptığında her ikisini de elde edersin. Eğer dünyayı ahirete tercih edersen, o zaman ceza olarak dünyayı da ahireti de kaybedersin. Emredilmediğin bir şeyle nasıl meşgul olabilirsin? Eğer sen dünya ile meşgul olmazsan Allah Celle Celaluhu dünyaya karşı sana yardımını çoğaltır ve dünyadan faydalanma vaktinde başarıyla ödüllendirir. Dünyalık elde ettiğin şeylere bereket koyar. Mümin hem dünya hem de ahiret için çalışır. İhtiyacı kadar dünyası için çalışır. Bir yolcunun azığı kadar ondan alır, fazlasını elde etmek için uğraşmaz. Cahil kimsenin bütün gayreti dünyadır. Arif kimsenin bütün gayreti önce ahiret, sonra da Mevlasıdır. Eline dünyalık bir parça ekmek geçtiğinde nefsin seninle çekişiyor ve daha başka arzular peşine düşüyorsa o zaman düşün. Hakkın tarafına geçerek nefsine düşman olup onu kınamadıkça asla kurtuluşa eremezsin buyuruyor Abdülkadir Geylani Hazretleri. Sadık kişiler hususunda da sadıklar birbirini tanır ve birbirlerinin kabul ve doğruluk kokularını alırlar. Ey haktan ve onun sadık kullarından yüz çevirerek halka yönelen ve onlara karışan kişi bizlere söylüyor. Ne zamana kadar halka yöneleceksin? Halk sana ne fayda sağlayacak? Halkın elleri sana ne fayda verir ne de zarar? Vermek de vermemek de onların ellerinde değil. Zarar ve menfaat verme konusunda onların diğer cansız varlıklardan bir farkı yok. Hükümdar birdir, zarar veren de, fayda veren de, hareket ettiren de, durduran da, musallat eden de, emre amade kılan da, veren de, engelleyen de, yaratan da ve rızık veren de sadece Allah Celle Celaluhu'dur. O başlangıcı ve sonu olmayan, ezeli ve ebedidir. O yaratılmışlardan önce vardır. O babalarınızdan, annelerinizden ve zenginliklerinizden önce vardı. Yerleri ve gökleri ve aralarında olan her şeyi yaratan O'dur. Allah Celle Celaluhu, O'nun benzeri gibi hiçbir şey yoktur. O her şeyi işiten ve görendir buyurdu. Ey Allah'ın kulları, yazık sizlere. Yaratıcınızı gerçek manada tanımıyorsunuz. Allah Celle Celaluhu katında itibarı olan bir kul olsaydım, sizlerin geçmiş ve gelecekleriniz günahlarınızı yüklenirdim. Gök ve yer ehlinin dışında sadece benim için oku. Allah Celle Celaluhu ile ilmiyle amel eden her kişinin kalbini Allah Celle Celaluhu'nun huzuruna sokacağı bir kapı vardır buyuruyor. Ve yine ey alim, sen ise dedikoduyla ve ilminle amel etmeyi bırakarak mal biriktirmekle meşgulsün. Şüphesiz ki senin nasibine mana değil, şekille meşgul olmak kalmış. Allah Celle Celaluhu'nun kullarından birinin hayrını isterse o kuluna ilim öğretir. Sonra da o kuluna amel ve ihlas ilham eder. Böylece onu kendine yaklaştırır. Onu yakınlık ve irfan sahibi yapar. O kişiye başkasına değil sadece kendine ait olan gönüllerin ve sırların ilmini öğretir. Allah Celle Celaluhu onu kendisine Musa Aleyhisselam'ı seçtiği gibi seçer. Allah Celle Celaluhu ben seni kendim için seçtim buyurmuştu. Taha suresinin 41. ayeti cellesinde. Yine Allah-u Teala'nın rahmetinden ümit kesmemek gerektiğini, ey evladım, işlediğin günahtan dolayı Allah-u Teala'nın rahmetinden sakın ümit kesme. Bilakis dindarlık hissindeki necaseti tevbe suyu ile yıka ve tevbe et. Tevbende ihlas üzere sebat et. Tevbeni de marifet korkusuyla tüsüle. Bu menzilde günaha düşmekten sakın. Sen ne tarafa yönelsen, etrafının yırtıcı hayvanlar tarafından kuşatıldığını ve eziyetlerin sana yöneldiğini görürsün. Bu takdirde hemen oradan yüz çevir ve kalbinle Hakk'a dön. Tabiatın, şehvetlerin ve hevaların değil, iki adil şahit olan Allah Celle Celaluhu'nun kitabı ve Resulü'nün sünneti ölçüsünce ye. Kitap ve sünnetten sonra iki adil şahide, kalbine ve Allah Celle Celaluhu'nun fiillerine başvur. Kitap, sünnet ve kalbin izin verdiği zaman dördüncü şahit ara. O da Allah Celle Celaluhu'nun fiilidir. Bütün bunlar kuruntu, boş temennilerle, zoraki ve yapmacık hareketlerle elde edilmez. Bu kalpte olan vakar ve doğru ameller elde edilir. Sırf Allah Celle Celaluhu'nun rızası için yapılan amellerle elde edilir. Bütün şifalar Allah Celle Celaluhu'ya tam teslim olmak, sebeplerle bağı koparmak, kalbinden de sahte ilahları atmakla olacak. Kıymetli dinleyenler, programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Abdülkadir Geylani Hazretleri Kudüs'e sırruhunun buraya kadar anlatmaya, aktarmaya çalıştığımız kelamlarını inşallah tam manasıyla anlamış ya da anlama yolunda olmuş oluruz. Allah-u Teala hepimize, cümlemize istifadeler nasip eylesin. Bir başka programda yine görüşmek ümidiyle Allah-u Teala'ya emanet olun inşallah.
1: Kirli suyun nedeni olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
2: Mukaddesat, mukaddesat, ilim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi. Selman Özdemir'le Gülistan.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Siz insanlar içinden çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz. Ali İmran Suresi 110. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Allah Teala kullarına lütufkardır. Onlara kolaylık gösterilmesine memnun olur. Zorluk çıkaranlara ve başkalarına vermediği başarıyı ve sevabı kolaylık gösterenlere verir. Müslim 1.77, Ebu Davud Edep 10, İbn-i Mace Edep 9.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108, umreniz beraatiniz olsun.

Bir ayet, bir ayet, bir hadis. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah diriyi ölüden çıkarır, ölüyü de diriden çıkarır. Ölümünden sonra yeryüzünü diriltir. Siz de mezarlarınızdan işte böyle çıkarılacaksınız. Rum Suresi 19. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Şehitler 5 kısımdır. Bulaşıcı hastalığa yakalanan, ishale tutulan, suda boğulan, göçük altında kalan ve Allah yolunda savaşırken şehit olanlar. Buhari Cihat 30, Müslim İmare 164, Buhari Ezan 32, Tirmizi Cenaiz 65. Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Allah rızası için söylenmeyen hiçbir sözde hayır yoktur. Aziz ve celil olan Allah yolunda harcanmayan hiçbir malda hayır yoktur. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh.

0: salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Zandan sakının. Zira zan sözün en yalan olanıdır. İnsanların özel hallerini araştırmayın. Konuşmalarını dinlemeye çalışmayın. Birbirinizin alışverişini kızıştırmayın. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize kin beslemeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeşler olun.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Dikkat edin. Vücutta öyle bir et parçası vardır ki, o iyi, doğru ve düzgün olursa bütün vücut iyi, doğru ve düzgün olur. O bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin. O kalptir.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, her canlı ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. Ankebut Suresi 57. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, nerede kolaylık varsa orada güzellik vardır. Kolaylığın bulunmadığı her şey çirkindir. Müslim 1.78, Ebu Davud Edep 10.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

sabırla yoğrulan, tevekkülle beslenen bir ses. Öyle bir ses ki doğudan batıya her yeri kuşatan, yüreklere coşku, gönüllere imanın aşkını taşıyan, damla damla çoğalan bir ses. Damla damla çoğalan bir ses. Radyo Nida 107.3. Radyo

Cabir'den radıyallahu anh, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: her kim bir kere Sübhanallahi ve bihamdih derse, onun için cennette bir hurma ağacı dikilir.

0: sabırla yoğrulan, tevekkülle beslenen bir ses. Öyle bir ses ki doğudan batıya her yeri kuşatan, yüreklere coşku, gönüllere imanın aşkını taşıyan, damla damla çoğalan bir ses.
1: Damla damla çoğalan bir ses.
0: Radyo Nida 107.3. Radyo

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kimin kardeşine karşı yaptığı bir haksızlık varsa, ahirette iyiliklerinden alınıp ona verilmeden önce dünyadayken onunla helalleşsin. Çünkü kıyamette ne bir dinar ne de dirhem vardır. Şayet o hakkı karşılayacak iyiliklerinden bulunmazsa, kardeşinin kötülüklerinden alınır ve o haksızın üzerine atılır.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Her yapılan iyilik bir sadakadır. Kardeşini güler yüzle karşılamak da, kendi kabından kardeşinin kabına su boşaltmak da iyiliklerdendir.

Başkalarından sana söz getiren, senden de ona götürür. Onunla sohbet edilmez, arkadaşlık yapılmaz. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh.

gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda. Her an yanınızda. Huzurun sesine kulak verin.

Allahu Teala'nın rahmeti, bereketi, merhameti, affı her birimizin üzerine olsun. Amin. Radyo Nida'da, Nida'dan Gönüllere programında yeniden sizinle beraberiz. Elhamdülillah. Günler ne kadar çabuk geçiyor, öyle değil mi değerli kardeşlerim? Bir ağaçtan düşen yapraklar misali, takdim yaprakları bir bir düşmeye devam ediyor. Hal böyle olunca bu kadar hızlı geçen, bazen farkına varmadığımız bu dünya hayatında bir şeyleri tekrar etmekte çok ama çok fayda var. Unuttuğumuz o kadar çok şey var ki. Güzel Bursa'nın siz saygıdeğer güzel kardeşleriyle bugün yine faydalı bir tekrar yapacağız. Hatırlamaya çalışacağız bir şeyleri. Merhameti konuşacağız. Belki de şu üç günlük fani dünyada şu an yaşayan milyarlarca insanın en çok ihtiyacı, en büyük ihtiyacı bu. Gerek zulüm coğrafyalarında yaşananları biliyoruz. Gerek haksızlıkları, adaletsizlikleri hem okuyoruz, hem görüyoruz, hem duyuyoruz. Ve bu tür şeylerle karşı karşıya kala kala her birimizde aynı korku hasıl oluyor. Biz merhameti artık gerçekten unuttuk mu? Çünkü giderek bu duygunun eksikliği daha büyük sıkıntılara sebebiyet veriyor. İlk önce merhamet nedir? Şöyle bir kelime anlamına bakalım. Deniyor ki, bir kimsenin veya bir başka canlının karşılaştığı üzücü, kötü bir durumdan dolayı duyulan üzüntü veya bizim daha çok bildiğimiz, anladığımız bir anlamı var, acıma hissi. Ama küçük bir eklemede bulunalım, tamam bunlar doğru ama bunun dışında bizim o insani değerler dediğimiz, hepimizin özünde yer alan bu merhamet, sadece birine acımak veya birine iyilik yapmak isteği değil. İnsanları elinden geldiğince sürekli olarak iyiliğe, doğruluğa yönelten, kendinin olduğu gibi diğer insanların da hayatın her alanında bu tür olumlu tutum ve davranışlar sergilemesine yol açan bir duygu olarak tanımlamak belki daha da uygun. Maalesef bugün haberlerde öyle şeylerle karşı karşıya kalıyoruz ki bir trafik kazasında veya kaza bile olmadan, sinyal vermeden bir başka yere geçmesi veya bazı el kol hareketleri yapmasından dolayı insanlar birbirlerini yaralıyorlar. Bazen çok daha ağır örnekler görüyoruz medyada. Ve esas üzüntü verici olan durum şu, bunlar artık normal karşılanıyor. Yani belki bundan 50 yıl, 60 yıl öncesinde buna benzer örnekler bu kadar olmadığı için yadırganabiliyordu. Ama bugün çok daha sıradan hale geldi. Yine o merhametsizlikle alakalı izlediğimiz o üzücü haberlerden bazıları küçücük yavrusunu daha yeni doğurmuş çöpe atan insanlar. Kendi ailesine şiddet gösterenler, yaralayanlar, başkasının hakkına tecavüz edenler, onu kandıranlar, yine sattığı üründe hileye, hurdaya başvuranlar, neler ararsanız hepsi var. Bunların tümü tek bir yerde birleşiyor. Merhametsizlik. Bazı uzmanlar da bu konuyu şöyle değerlendiriyorlar ve çok doğru buluyorum acizane. Merhametsizliğin en önemli sebebi, yani düşmanı, bencilliktir. Bugünün çok konuşulan bir tabiri var biliyorsunuz, empati, değil mi? Yani başkasının yerine kendini koymak. Örneğin bir apartmanda yaşıyorsun, tozları veya bazı kırıntıları şöyle yukarıdan aşağı doğru silkeleyeyim. Halbuki düşünsek, ben kaçıncı kattayım? Burada silkelediğim onca şey aşağıdaki komşularımın ya penceresinden içeri girecek ya balkonlarına veya pencerelerini kirletecek. Misal, empati yoksunluğu var. Az önce verdiğim trafik örneğinde olduğu gibi. Veya insanlarla, daha küçük yaşlardaki çocuklarda maalesef görmeye başladık, akranlarıyla alay etmeler, onu utandıracak hareketler yapmalar, ki akran zorbalığı deniyor buna. Bu örnekleri çoğaltmamız mümkün. Bunun altında bencillik yattığını söylüyor uzmanlar ve pek de haksız değiller. Öyle ki enaniyet o kadar şişirildi ki
kendini ilahlaştırmış bir varlık olarak görmesini istiyorlar insanın. Yani ben önemliyim diyor. Benim isteklerim önemli, benim mutluluğum önemli, benim tercihlerim önemli. Başka insanların istediği şeyler bu eşim de olsa, evladım da olsa, komşum da olsa, bir başka insan da olsa önemli değil. Önemli olan benim. Diğer insanlar beni önemsemeli ve benim istediğim gibi bana davranmalı. Bunun temelinde de narsizm hastalığı var. Kendini haşa sanki bir ilah moduna getirecek bir hastalıklı davranış. Son yıllarda özellikle bazı eserleri okuduğumda çok üzülerek öğreniyorum ki, özellikle batıdan bazı eğitimleri alan uzmanlar ailenin çok bir önemini anlatmıyorlar. Sen önemlisin, yani birey önemli. Mesela eşiyle bir sorun yaşamış, çocuğuyla, komşularıyla, akrabalarıyla sorun yaşamış, maalesef denilen ekseriyette şu oluyor: seni anlamıyorlarsa, senin istediğin gibi davranmıyorlarsa, hiçbir çözüm yoluna gitme, terk et. Çocuğunu da terk et, eşini de terk et, komşularınla küs, sen kendi hayatını yaşa. Kimsenin bakıcılığını üstlenme. Evet, doğru duydunuz, şimdi evliliğe de bu şekilde bakılıyor. Ya ben şimdi evleneceğim, tek başıma yaşamak varken bir başkasıyla dört duvar arasında olacağım, sonra çoluk çocuk, hiç bunlara gerek yok diyor. Ama ne oluyor biliyor musunuz? Birazdan inşallah konuşacağız. İnsanlar gitgide bencilliğe ve sonra da yalnızlığa itiliyor. Tam da birilerinin istediği gibi. Aslında biz böyle değildik. Sadece kendini düşünen, kendi çıkarını, menfaatini düşünen, aileyi önemsemeyen bireyler değildik. Bizim ayarımızla uzun yıllardır oynamaya devam ediyorlar. Gelin şöyle birkaç örnekle bizim kendi ayarlarımız nasıldı? O fabrika ayarlarına bir dönelim. Nasıl telefonumuz bozulduğunda, donmaya başladığında ilk haline gelmesi için bir fabrika ayarlarına formatlıyoruz, öyle yapalım. Değerli kardeşlerim, her konuda olduğu gibi bu konuda da, yani merhamette de örneğimizi biz kimden alacağız? Şu zat, bu hanımefendi, bu beyefendi. Hayır, ilk örneğimiz sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Toplumda bu kadar önem arz eden temel dinamiklerden bir tanesi olan merhamet hakkında bize hangi örnekleri veriyor? Elbette her zaman olduğu gibi ilk örneğimiz Kerim olan kitabımız Kur'an-ı Kerim'den. Enbiya suresinde şöyle buyruluyor değerli dinleyenlerim: ey Muhammed! Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Evet, o yüzden merhamet konuşulurken kendisine konuşacağız ilk önce. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının her döneminde bu merhameti görüyoruz. Hep iyilik için çarpan, kimseye aman bir kötülük gelmesin, dokunmasın diye uğraşıp didinen bir insan. Sevgi ve yardıma muhtaç olan her insana yardım etmeye çalışırdı. Bazen yanında kendisinden istenen bir şey yoksa bir başkasından emanet olarak alır ve borçlu olan benim, senin borcunu ben ödeyeceğim derdi. Bir gün kendisinin yanına bir adam geldi. Dedi ki, benim kalbim çok katı, hiç hüzünlenemiyorum, ağlayamıyorum. Bunun da farkında, bu da güzel bir şey. Bundan kurtulmak istiyorum deyince, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: kalbinin yumuşamasını, muhtaç olduğun şeye kavuşmanı arzu ediyorsan, yetimlere merhamet et. Başını okşa ve yemeğinden ona yedir. Böyle yaparsan kalbin yumuşar ve muhtaç olduğun şeye kavuşursun. Buradan neyi öğrenmiş oluyoruz? Merhameti konuşurken merhametin sebeplerini, narsizmi, bencilliği veya çok konuşulduğu haliyle egoizmi nasıl andıysak, merhametsizliği getirenlerin arasında da kalp katılığı olduğunu görüyoruz. Bakın, bir şey daha öğrenmiş olduk. Bu kalp katılığı öyle bir ağır imtihan ki kardeşlerim, hani sanki karşınızda bir duvar var veya bir taş varmış gibi bazen hissediyorsunuz. Bir insan bu kadar merhametsiz olabilir mi?
bunca şeyi yapabilir mi diyoruz ya bazen haberleri izlediğimizde veya duyduğumuzda. Çünkü şeytan bu konuda sadece insanın kendisini düşünmesini istiyor, başkasını düşündüğünde, örneğin başkasına yardım ettiğinde, bir sadakasını verdi diyelim vesaire, kendisinin parasının azalıp biteceğini veya bir başka insana yardım ettiğinde enayi gibi görünebileceğini, kendi hayatına bakması gerektiğini söylüyor. Hatta bilirsiniz, kedilere, köpeklere, kuşlara hangi işkencelerin yapıldığını daha yeni yeni sosyal medyada ve televizyonlarda maalesef görüyoruz. Sen o kuştan, o kediden, köpekten ne istiyorsun? O işkenceler nedir Allah aşkına? Allah Allah. İşte tam da burada tekrar 14 asır önceye dönelim. İnsanların merhametli olması için onca mevzuyu bize tavsiye eden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu durumda nasıldı? Evet, tahmin edebileceğiniz gibi sadece insanlara değil, hayvanlara karşı da şefkat ve merhametliydi. Susayan kedilere kendi eliyle su içirmiş, hayvanların aç bırakılmamasını, onlara iyi davranılmasını emretmişti. Hatta İbni Mesud anlatıyor, radıyallahu anh, tam konumuzla ilgili ne diyordu? Bir yolculuğa çıktık Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber. Efendimiz aleyhisselam bir ihtiyacı için yanımızdan ayrıldı dedi. İleride iki tane yavrusu olan bir serçe kuşu gördüm. Oyalanıyor o meyanda Efendimiz aleyhisselam gelene kadar. O serçe kuşunun yavrularını aldım. Serçe de peşimden gelerek yavruları için çırpınıp bağırmaya başladı. Yani İbni Mesud'un radıyallahu anh elinde yavru kuşlar var. Büyük ihtimal seviyor, okşuyor, isteyerek, yani o kuşa zulmetmek için, onu üzmek için yapmıyordur. Biraz uzaklaşmış, o yavru kuşların annesi o serçede ciyaklıya ciyaklıya peşinden geliyor, çırpınıyor. Böyle bir manzara var. Bu manzarayı görmüş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şu uyarıya lütfen dikkat edin. Bu kuşu yavru acısıyla sızlandıran kimdir? Yavrusunu ona verin. Allah Allah. Düşünebiliyor musunuz? Zaten bir ağaca, bir yeşilliğe, bir ota, bir çiçeğe bile kıyamayan bir zihniyetin biz torunlarıyız. Kaldı ki bir hayvancağıza, bir insana nasıl bilerek, isteyerek zarar verebiliriz? Subhanallah. İşte merhamet olmadığında nerelerden nerelere geldiğimizin bazı misalleri. Yine bir defa aç bir deve görmüş. Devenin karnıyla sırtı neredeyse yapışmış, o kadar zayıf. Buna çok üzülmüş Peygamberimiz aleyhisselam. Ne buyurmuş? Hayvanlarınız hakkında Allah'tan korkunuz. Ya, yine bununla alakalı hemen aklıma gelmişken paylaşayım. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu defa Medineli Müslümanlardan birinin bağındayken bir devenin açlıktan böğürdüğünü görmüş. Buna o kadar üzülmüş ki devenin yanına gitmiş, onu okşamış, sevmiş ve kulağına fısıldayarak bir şeyler söylemiş. Daha sonra da mübarek başını deveye doğru eğmiş ve dinlemiş. Etraftakiler şaşkın. Deve sanki konuşuyor ve konuşulanları da anlıyor. Ya. Sonra buyurmuşlar ki, hayvanlara gösterdiğiniz muamelede Allah'tan korkmuyor musunuz? Yani neden aç bırakıyorsunuz bu hayvancağızı? Bu güzel yolculuktan sonra tekrar bu zamana, 2025'e dönelim. Radyo Nida'nın değerli kardeşleri, dinleyenleri. Peki merhameti herkese mi göstermek lazım? Merhametin zararları var mı? Son bölümde inşallah onu da hatırlamaya çalışacağız. Ama şunu da unutmayalım şimdi. Merhametli insanlar, başkalarını düşünen insanlar olarak da bilinir. İnsanların doymasından, insanların sağlığa kavuşmasından, insanların doğru yolu bulmasından, insanların mutlu olmasından mutlu olur merhametli insanlar.
Ve bu sonradan eğitimle kazanılan bir duygu değil maalesef. Her birimizde mutlaka var ama biz onun üstünü o kadar çok kapatıyoruz ki, o kadar gerilerde kalıyor ki, tekrar gün yüzüne çıkabilmesi için bir merhametin konuşulması gerekiyor. Bugün Nida'dan Gönüllere programında yapmaya çalıştığımız acizane bu. Daha önce yanmış bir ateş düşünün. Küller var, arada küçük küçük közler kalmış minik minik. Biraz üflediğinizde, yellediğinizde umulur ki ondan yeni bir ateş çıkabilir. Üzerine birkaç çalı çırpı atarsanız. Onun gibi bizim fıtratımızdan gelen bu duyguyu yeter ki anlayabilirim. Yeter ki onun üzerine yeni şeyler ekleyebilelim, fark edebilelim. Biliyorsunuz yemeğe ihtiyacımız var. Yemek yemeden 20-25 gün ancak yaşayabiliyoruz. Su daha tehlikeli. Birkaç gün su içmeden, hele hele sıcaklarda, yaşayamıyoruz. Uyuyamadan yaşayamıyoruz. Bunların hepsi bizim bedenimizin ihtiyacı, değil mi? Mesela bir yere sığınmak ve yatmamız lazım. Barınma ihtiyacımız var. Üremek, evet, bir ihtiyacımız. Ve bunlardan sonra genel olarak baktığınız zaman en önemli ihtiyacımız da güven duygusu kardeşlerim. İnşallah sonraki programlarda bunu konuşacağız ama bir cümleyle söyleyeyim. İşte bu güven yine o kaybettiğimiz değerlerden bir tanesi olduğu için merhametli bir insanın maalesef bu merhametinin kullanıldığını, güven duygusunun zedelendiğini ve merhametli olması sebebiyle büyük zararlara uğradığını da biliyoruz. Evet, o yüzden merhametli olmanın insanlara, hayvanlara, hatta ormanlara, çiçeklere, yani yaratılan her şeye kendisi gibi bir yaratık olduğunu bilerek bakmak çok güzel. Ama soru neydi? Merhamet konusunda hiçbir kontrolümüz olmasın mı? Herkese merhametli mi olalım? Değerli kardeşlerim, biz insanlar bazı şeyleri kontrol edemiyoruz bildiğiniz gibi. Ve bazı şeylere de gücümüz yetmiyor. Örneğin nefes almadan duramıyoruz. Uyusak da nefes alıyoruz. İstesek de istemesek de göz kapaklarımızı kapatıyoruz, değil mi? Sevmenin bazen dozunu şaşırabiliyoruz. Ayarlayamayabiliyoruz. Eskilerin bir tabiri var. Duymuşsunuzdur mutlaka, merhametten maraz doğar evladım derlerdi. Evet, merhametten maraz doğar. Yani sen birine merhametli davranırsan, acırsan acınacak hale gelirsin gibi. Bir bakıma bunun altında bir gerçeklik olduğunu itiraf etmeliyiz. Neden? Çünkü yanlış bir insana merhamet etmek de o merhametli insana zarar verir. Bazı insanlar vardır, kendilerini acındırırlar. Onlara yardım edersiniz. Ama bir taraftan da ne yapmış olursunuz? Onu bu hale mahkum ederiz. Tembelliğe alıştırırız. Açgözlülüğe teşvik etmiş oluruz. Biz ve bizim gibi düşünen insanlar bu hareketi yaparlarsa o kişi hayatı boyunca nasıl olsa birilerine ben bu şekilde kandırırım, çalışmama, alın teri dökmeme gerek yok der. O açıdan merhametin dozu da önemlidir. Aklımızı kullanarak merhametli olmak zorundayız. Yine konu iyi anlaşılsın diye bir başka örnek vereyim. Örneğin evladımız tam bir şeyleri öğrenme dönemine girdi. Çocuğum üzülmesin, çocuğum kırılmasın, benim yaşadıklarımı o yaşamasın diye diye çocuğuna hiçbir sorumluluk vermeden, daha kendi çorabını kirli sepetine atamayacak, bir bardak suyu kendisi içemeyecek ve hiçbir sorumluluk yüklenmemiş bir evlada bu insani değerleri ve sorumlulukları kazanması için zaman zaman şiddete veya onur kırıcı kelimelere bulaşmadan küçük disiplin cezaları verilebilir. Bir şeyler çok tekrarlandığında vesaire. Ama bazı anne babalar az önce bahsettiğim gibi evlatlarına sözde iyilik yaptıklarını düşünerek onları arsız, sorumsuz, vurdum duymaz, kibirli, bencil ve merhametsiz bir şekilde yetişmelerine de sebep olabiliyorlar. Bu açıdan merhamet çok güzel, her şeyde kullanmamız lazım bu duyguyu, ortaya çıkarmamız lazım. Lakin dozunu iyi ayarlamalıyız. Bir vitamin gibi düşünün, vitamin
Onca meyve de var değil mi? Yiyecek de. Ama şunu diyebilir misiniz? Örneğin günlük 100 miligramı aşmamak gerekiyor. Hayır efendim, ben 10 bin miligram kullanırım. Vitaminin de zararı vardır. Her şeyin azı karar, çoğu zarar derler. Biz inşallah merhameti hatırlayanlardan olalım. Kime merhamet etmemiz gerektiğini zaten biliyoruz. Yine köylerde zamanında kurtlar meşhurdu, şimdi nasıldır bilmiyorum. Çobanın en korktuğu şey o sürüye kurtların saldırması. O yüzden böyle eğitimli köpekler ön tarafta gider, bazıları da arka taraftan onları takip eder. Bu atasözü de oradan gelir. Sürüye giren kurda merhamet edilmez. Neyse, gelsin bakalım kurt ya, kendi rızkını alsın dediğiniz zaman diğerlerine de zulmetmiş oluruz. Merhameti olması gerektiği gibi kullanacağız inşallah. Gerek eşimize, çocuğumuza, ailemize, akrabalarımıza, komşumuza, hiç tanımadığımız, alışveriş yaparken gördüğümüz birine, bir hanımefendiye, beyefendiye, kim olursa olsun, bize nasıl davranılmasını istiyorsak öyle davranmaya çalışacağız inşallah. Rabbimiz Celle Celaluhu bizi o merhametli kullarından eylesin. Etrafımızdaki insanları da merhametli eylesin. Evleneceğiniz insanlar merhametli olsun. Evlatlarınız merhametli olsun. Ve Allahu Teala'nın rahmeti, merhameti, affı her birimizin üzerine olsun. Amin. Geldik Nida'dan Gönüllere programının sonuna. 107.3 frekansında, güzel Bursa'mızda Radyo Nida'yı dinleyen siz değerli kardeşlerime vakit ayırdığınız için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Acizane unuttuğumuz değerleri hatırlamaya çalışıyoruz. Sizler de bizleri yalnız bırakmıyorsunuz. Sağ olun, var olun. Küçük bir hatırlatma, Radyo Nida'yı internet sitesi üzerinden radyonida.com.tr ve mobil iOS cep uygulamasında Radyo Nida yazarak da takip edebilirsiniz. Bir başka yayında yeniden beraber olabilmek duasıyla. Kalın sağlıcakla. Selam ve dua ile. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem.

Nida'dan gönüllere sona erdi. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, her canlı ölümü tadacaktır. Ancak kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı size tas tamam verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete sokulursa, gerçekten kurtuluşa ermiştir. Ali İmran Suresi 185. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz, ürkütmeyiniz. Buhari, İlim 11, Edep 80, Cihat 164, Müslim Cihat 6-7, Ebu Davud Edep 17.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Gönüllere huzur veren radyo.
1: İnsan bedeninde salih amellerin tohumu yenilen lokmaya bağlıdır. Bir kimse helal lokma yemezse, insanın yapmış olduğu işten menfaati de olmaz. Ahmet bin Muhammed Semmani Hazretleri, Kuddüs-i Sırru.

Abdullah bin Büsr radıyallahu anh naklediyor. Bir gün bir adam, "Ey Allah'ın Resulü, İslam'ın ibadet ve yükümlülükleri bana çok geldi. Bana sürekli yapabileceğim bir şey söyle," dedi. Resul-i Ekrem, "Dilinden Allah'ın zikri eksik olmasın," buyurdu.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kendine bir ikramda bulunulan kişi imkan bulduğu takdirde karşılığını versin. Bulamazsa o iyiliği yapana iltifat etsin. Çünkü o böylece şükran borcunu yerine getirmiş olur. İyiliği gizleyense nankörlük etmiş olur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Hazreti Peygamber, her Müslüman sadaka vermelidir buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın peygamberi, ya bulamazsa dediler. Resulullah eliyle çalışır, hem kendi faydalanır hem de sadaka verir buyurdu. Sahabiler, çalışma imkanı bulamazsa dediler. Resulullah, muhtaç ve mazluma yardım eder buyurdu. Buna da imkan bulamazsa dediler. Resulullah, iyilik yapsın, kendini kötülükten çeksin. Çünkü bu da onun için bir sadakadır buyurdu.

İbrahim en-Nahai Hazretleri şöyle buyuruyor. İnsanları iki şey mahveder: fazla mal toplama hırsı ve çok konuşmak.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, nerede olursanız olun, sağlam ve tahkim edilmiş kaleler içinde bulunsanız bile ölüm size ulaşacaktır. Nisa suresi 78. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yumuşak davranamayan kimse bütün hayırlardan mahrum kalmış sayılır. Müslim 1-74-76, Ebu Davud Edep 10, Tirmizi 1-67, İbn-i Mace Edep 9.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Yahya bin Muaz Hazretleri şöyle buyuruyor: Allah-u Teala'ya itaat etmek bir hazineye benzer. Bu hazinenin anahtarı dua. Bu anahtarın dişleri de helal lokmadır.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'tan işittim. Buyurdu ki, zikrin en faziletlisi La ilahe illallah demektir.

sabırla yoğrulan, tevekkülle beslenen bir ses. Öyle bir ses ki doğudan batıya her yeri kuşatan, yüreklere coşku, gönüllere imanın aşkını taşıyan, damla damla çoğalan bir ses. Damla damla çoğalan bir ses. Radyo Nida 107.3. Radyo

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Müslüman hasta kardeşini ziyaret ettiğinde dönünceye dek cennet bahçelerinde demektir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Ümmetimden asıl müflis, iflas eden kimse, kıyamet gününde kıldığı namaz, tuttuğu oruç ve verdiği zekatla gelir. Ancak dünyadayken şuna sövmüş, buna iftira atmış, ötekinin malını yemiş, berikinin kanını dökmüş, bir başkasını da dövmüştür. İhlal ettiği bu hakların karşılığı olarak iyiliklerinden alınıp hak sahiplerine verilir. Şayet hesabı görülmeden iyilikleri biterse, mağdur ettiği insanların günahlarından alınarak bunun üzerine yüklenir, sonra da cehenneme atılır.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur:
1: Say ki öldün, yalvardın, yakardın, sana bir gün daha verildi. Bugünü o gün bil, öyle yaşa.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, o gün ki ne mal fayda verir ne oğullar. Allah'a arınmış bir kalp ile gelenler başka. Şuara Suresi 88 ve 89. ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, hidayete davet eden kimseye kendisine uyanların sevabı kadar sevap verilir. Bu onların sevaplarından da hiçbir şey azaltmaz. Müslim İlim 16, Ebu Davud Sünne 6, Tirmizi İlim 15, İbn-i Mace Mukaddime 14.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Bişr-i Hafi Hazretleri şöyle buyuruyor: amellerin şahı üçtür. Mal az olduğunda da cömert olmak, yalnızken de Allah'tan korkup haramdan sakınmak, kendisinden korkulan veya bir şey umulan kimsenin huzurunda da doğruyu söyleyebilmek.